0: Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Sana biat ediyoruz ya Resulallah.
2: Resul-i Ekrem'in kendisini tanıdıktan sonra iyi karşılaması ve daha önce yaptıkları üzerinde durmaması Hind'i son derece şaşırtmış ve memnun etmişti. Peygamberimize şöyle dedi:
1: Bir zamanlar yeryüzünde perişan olmasını en çok istediğim aile senin ailendi. Ama artık gözümde bu aile fertlerinden daha değerli kimse yok. Beni affet.
3: Peygamberimiz insanların en iyisi, akrabalık bağları en kuvvetli olanı en hoşgörülüsüdür. Onun şerefi senin şerefin, onun izzeti senin izzetin olsun.
4: Ben de öyle yapmayı düşünüyordum. Birlikte gidelim mi?
3: Gidelim tabii.
5: Eğer beni şu anda içinde bulunduğum tehlikeden kurtarırsan, Muhammed'e gidip onun eline yapışacak ve iman edeceğim. Umarım onu affedici ve ikram sahibi olarak bulurum.
2: İkrime vakit kaybetmeden peygamberimizin yanına gitti. Resulullah onu süvari muhacir, hoş geldin diyerek karşıladı ve kucakladı. İkrime'nin söyleyecek sözü kalmamıştı. Bundan sonra şehit olana dek İslam yolundan ayrılmadı. Peygamberimizin herkesi kuşatan merhamet ve sevgisi, insanların İslam'a gönüllü girmesine sebep olmuş ve koca bir şehir kan akıtılmadan fetholunmuştu.
0: 143. Bölüm.
2: Peygamberimiz fethi takip eden 2 hafta boyunca Mekke'de kaldı. Bu nedenle Ensar, doğup büyüdüğü yere kavuşan Hazreti Muhammed'in artık Mekke'ye yerleşeceğini düşünerek endişelenmeye başlamıştı.
6: Bugün 2 haftayı doldurduk. Medine'ye ne zaman döneceğiz acaba?
7: Ben de merak ediyorum. Peygamberimiz bizimle geri dönmeyecek mi diye endişeleniyorum.
8: Ben de öyle. Yıllar önce her şeyini burada bırakarak göçmek zorunda kaldı. Şimdi evine ve yurduna kavuştu. Medine'ye dönmez herhalde.
6: Beytullah burada. Burası Allah'ın haremi. Böyle mübarek bir beldeyi bırakmak istemez.
9: Adamın memleketine karşı şefkat ve merhameti arttı.
6: Allah ona yurdunu ve beldesini fethetmeyi nasip etti. Burada kalır tabii.
2: Bu konuşmaları uzaktan işiten peygamberimiz Ensar'ın yanına gelip ne konuştuklarını sordu.
6: Önemli bir şey değil ya Resulallah.
2: Peygamberimiz konuşulanlardan haberdar olmuştu. Sorusunu ısrarla yineledi.
7: Burası senin memleketin. Allah buranın fethini sana nasip etti. Artık bizimle gelmezsin diye korkuyoruz.
2: Peygamberimiz şöyle dedi: Ve adamın memleketine karşı şefkat ve merhamet edeceği tuttu diyorsunuz.
10: Ama
11: evet.
2: Peygamberimiz, benim aranızda anacağınız bir ismim yok muydu ki benden adam diye bahsettiniz? Şüphesiz ki ben Allah'ın Resulüyüm dediğinde Ensar'ın başından aşağı kaynar sular dökülmüştü sanki.
6: Yanlış şeyler söyledik ama vallahi bu Allah'ın Resulüne olan düşkünlüğümüzden kaynaklanıyor.
8: Senin burada kalacağını düşününce ağzımızdan çıkanı fark etmedik.
7: Bizim için bağışlanma diler misin?
2: Peygamberimiz, hiç şüphesiz Allah ve Resulü bu sözünüzü doğrular ve sizi mazur sayar dedi.
8: Şükürler olsun.
2: Peygamberimiz şöyle devam etti: Ey Ensar, öyle bir şey yapmaktan Allah'a sığınırım. Ben sizin memleketinize hicret ettim. Hayatım da sizinle, ölümüm de sizinledir. Ensar'ın yüreğine su serpilmişti. Demek ki Allah'ın Resulü kendilerini terk etmeyecekti. Mekke artık Müslümanlara aitti. Kabe etrafını saran bütün putlardan arınarak yeniden tevhidin merkezi haline gelmişti. Kureyş'in yenilgiyi kabul etmesi, Mekke civarında bulunan putların ortadan kaldırılması, Taif çevresinde bulunan Hevazin ve Sakif kabilelerini rahatsız etmişti. Bu 2 kabile anlaşarak Malik bin Avf'ın etrafında bir araya gelmişler ve Eftas mevkiinde karargahlarını kurmuşlardı. Bunlar Arabistan'ın en büyük 2 kabilesiydi. Yaklaşık 20 bin kişilik bir ordu oluşturmuşlardı. Mekke'yi ele geçirip Kabe'ye tekrar sahip olmak istiyorlardı. Malik bin Avf, askerlerinin savaştan kaçmalarını engellemek ve her durumda savaşmalarını temin etmek için kadın ve çocuklarını, hatta bütün koyun ve develerini savaş alanına getirmelerini emretmişti. Bu durumu haber alan Peygamberimiz 2000'i Mekkelilerden olmak üzere 12 bin kişilik bir ordu oluşturdu. Mekkeli bir sahabi olan Abdullah bin Ebu Hadret el-Eslemi'yi düşman hakkında bilgi edinmek üzere gönderdi. O da kısa süre içinde 20 bin kişilik bir ordu hazırlandığı haberiyle geri döndü. Peygamberimiz hazırlıkların tam olmasını istiyor, her türlü önlemi almaya gayret ediyordu. Ashabının zırh ihtiyacını karşılamak için o sıralarda müşrik olan Saffan bin Ümeyye'den çok miktarda zırh ve silahın emaneten alınmasını istemişti. Saffan ise bu talep karşısında endişeye kapılmıştı.
10: Adamların bana gelerek benden 100 zırh istedi. Mekke'yi fethettin, kimsenin malına el koymadın. Bu bir gasp mı ya Muhammed?
2: Resulullah, hayır, zayi olduğu takdirde bedeli ödenmek üzere alınan emanettir diye cevap verdi. Böylece Saffan'dan 100 adet zırh alınıp hazırlıklar hızlandırıldı. Ashab'tan kimi zırhını giyiyor, kimi silahını kuşanıyor, kimi de atını hazırlıyordu. Hava çok sıcaktı. Öğleden sonra Kureyşli sahabi Ebu Abdurrahman el-Fihri, Efendimizin çadırına giderek savaş için bütün hazırlıkların tamamlandığını ve yola çıkma vaktinin geldiğini haber verdi. Bunun üzerine Efendimiz Hazreti Bilal'e, haydi kalk dedi.
11: Emrin başım üstüne, canım sana fedadır.
2: Peygamberimiz Hazreti Bilal'den bineğinin eğerlenmesini istedi. Hazreti Bilal iki tarafı liften olan bir eğerle Allah Resulü'nün bineğini eğerledi. Efendimiz kendisi için hazırlanan bineğine bindi. Arkasından İslam ordusu da binitlerine binerek yola çıktı. İslam ordusu şimdiye dek görülmemiş bir ihtişamla ilerliyordu. Hiç bu kadar kalabalık olunmamıştı ve askerler hiç bu kadar teçhizata sahip olmamıştı. Ashab'tan bazıları bu kez sayımızın azlığı sebebiyle yenilmeyiz artık diye düşünmeye başlamıştı. Allah Resulü ise şöyle dua ediyordu. Allah'ım, senin yardımınla düşmana karşı durmaya çalışıyorum. Senin yardımınla hamle yapıyorum. Senin yardımınla savaşıyorum. İslam ordusu emin adımlarla ilerlerken düşman da kendi saflarını sıklaştırıyor ve tuzaklar kuruyordu.
12: Burası savaşmak için çok müsait bir vadi. Pusu kurmanız için güzel yerler var. İyi bir seçim. Ama çoluk çocuk, kadın ve hayvanlarınızın burada ne işi var?
13: Malik bin Avf'ın emri.
12: Beni ona götür.
13: Emredersiniz.
12: Bu ordunun komutanı sen misin?
14: Evet, benim.
12: Stratejik bir bölge seçmişsin, tebrik ederim. Burada düşmanını pusuya düşürmen kolay olacaktır.
14: Öyle, sağ ol.
12: Ama bir yanlışın var.
14: Neymiş o?
12: Kadınlarınızı, çocuklarınızı ve hayvanlarınızı da beraberinizde getirmişsin.
14: Evet, her askerin ev halkını ve malını da beraberinde getirdim ki çarpışmaktan kaçmasınlar.
12: Tam bir deve çobanına yakışır hareket. Hiçbir komutan böyle düşünmez. Yenersen adamlarının bilek gücüyle yeneceksin. Kaybetme korkularıyla değil. Düşmanının seni yenebileceğini hiç düşünmedin mi? O zaman getirdiğin her şeyi onlara ganimet olarak vermiş olacaksın. Ne aileleriniz kalacak, ne de mallarınız. Yaşın genç. Ben senin ömrünün iki katını savaş meydanlarında geçirdim. Kavmini tehlikeye atıyorsun, yapma.
14: Senin sözlerinle yaptığım işi değiştirecek değilim. Kim bilir, senden sonra yetişen bir komutan senden daha ileri görüşlüdür. Yaş her zaman tecrübe kazandırmaz. Aksine bunaklığa sebep olur.
2: Malik'in dediği gibi oldu. Askerler ona itaat ettiler ve onun taktiklerine göre hareket ettiler. Peygamberimizin ordusuyla hareket ettiğini haber alan Malik, etrafındaki kalabalığa Huneyn Vadisi'ne yayılıp pusu kurmalarını emretti.

0: Sabahın alacakaranlığında Müslümanlar Mekke'ye 10 kilometre mesafede bulunan Huneyn Vadisi'ne geldiler. Burası Eftas Dağı'nın eteklerinde yer alıyordu. İslam ordusu yolun müsait olmayışı sebebiyle birkaç kola ayrılarak vadiye girdi. Tam vadi ortasına geldiklerinde Halid bin Velid komutasındaki öncü kuvvet ani bir baskına uğradı. Müslümanlar neye uğradıklarını şaşırdılar. Hevazin tarafından yağmur gibi ok yağıyordu.
1: Dikkat edin! Siper alın! Nerede olduklarını görebiliyor musunuz?
2: Hayır! Kayalıkların arkasına sığının!
1: Kaçın!
3: Allah'ım yardım et! Kafirler topluluğuna karşı ayaklarımızı sabit eyle!
1: Dönüp Resulullah'a haber vermemiz gerekiyor.
4: Ordu gelmeye devam ederse burada sıkışıp kalacağız.
1: Ben gidiyorum.
3: Sen git. Ben seni korurum.
4: Şu taraftan ilerle. Oraya isabet ettiremiyorlar.
3: Hadi. Allah yardımcın olsun.
0: Zorlu bir sınav yaşanıyor. Müslümanlar sayıca çok olmalarına rağmen bozguna uğramışlar. Askeri donanımları da indi. Bunun başka bir izahı olmalıydı.
5: Bu insanlara ne oluyor? Neden çil yavrusu gibi dağıldılar?
6: Bu Allah'ın işi. Bugün biz sayımızın azlığı sebebiyle yenik düşmeyeceğiz. Allah'ın bize öğretmek istediği bir şey var.
5: Haklısın. Sayımızın çok oluşu bizi gaflete düşürdü. Gücün silahtan ve sayıdan ibaret olmadığını gösteriyor Allah bize.
6: Allah Resulü'nün etrafındaki insanlar azalıyor. Ey muhacirler yetişin. Ey ensar bu tarafa gelin. Abbas senin sesin daha gür. Şunlara seslen de peygamberimizin etrafında toplansınlar. Hadi toplanın. Koruyun onu. Hadi.
0: Bu hengamede bindiği hayvanı daima ileri sürerek kendini düşmanın ortasına atan tek kişi Allah Resulü'ydi. O beyaz atını düşmanın üzerine doğru sürdüğünde amcası Abbas atın yeminden, Ebu Süfyan da üzengisinden tutarak Allah Resulü'nün daha fazla ilerlemesine mani

0: anlatmıştır. Bal arısının yediği gıdalarla ürettiklerinde gösterdiği temizlik hassasiyeti, müminin temizlik hassasiyetine benzetilmiştir. Bal arısı, bal üretmek için faydalandığı çiçeğe ve ağaca hiçbir şekilde zarar vermez. Mümin de faydalandığı çevreye ihanet etmez, zarar vermez. Arı, küçük küçük adımlarla devasa bir sonuca bıkmadan, usanmadan ve sabırla ulaşır. O, çiçeklerden kaliteli ve hilesiz bir bal üretir. Mümin de her ne iş yapıyorsa sabırla ve itinayla en iyisini yapmalıdır. Arı, karanlık, sis, rüzgar, duman ve yağmurdan çekinir. Mümin de gafletin karanlığından, şüphe bulutlarından, bozgunculuk rüzgarlarından, gösteriş yağmurlarından kaçınır. Son sözümüz şöyle olsun. Mümin helal ve temiz olan şeyleri yer. O, temiz işleri ortaya koyar. O, girdiği ortama tat ve lezzet verir. O, insanlığa faydası olan iyi şeyler üretir. O, yanındakilere karşı fedakarlık yapmaktan hoşlanır. O, kimseye ihanet etmez ve zarar vermez.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: Hazır olun buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki, Ensardan Umeyr bin Hümam, Ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet deyince Umeyr, vay be dedi. Resulullah'ın neden vay be diyorsun demesi üzerine, vallahi ya Resulallah, başka bir şey için değil, cennetlik olmayı istediğim için söyledim dedi. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem, zaten sen cennetliksin buyurdu. Bunun üzerine Umeyr, ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra, eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam, bu uzun bir hayat olacak dedi ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه.
0: أبو هريرة رضي الله عنه şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi.
1: An Ebi Hureyre radıyallahu anh, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabah veya akşam hangi vakitte olursa olsun, namaz kılmak için camiye giden kimseye her gidiş gelişinde Allah cennette bir yer hazırlar.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا.
0: أبو موسى الأشعري radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden ailelerden bazıları bazılarını göremez.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد قال إن حبها أدخلك الجنة.
0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse ya Resulallah ben İhlas suresini seviyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu sevmen seni cennete koyar buyurdu.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
0: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şeytan uyuyan kimsenin ensesine 3 düğüm atar ve her düğümde de uzun bir gece var, uyu diyerek onu uyutur. O kimse uyanıp da Allah Teala'yı zikrettiğinde düğümlerden biri, abdest aldığında biri daha, namaz kıldığında ise hepsi çözülür ve artık dinç ve gönlü hoş olarak sabaha çıkar. Aksi takdirde huzursuz ve tembel olarak sabahlar.
1: عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
0: عمر بن أبو سلمة رضي الله عنه anlatıyor: ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye buyurdu.
2: Hazreti Ömer de eşinin mescide gitmesine karşı olanlardandı. Buna rağmen eşi Atike bin Zeyd, Allah Resulü'nün tavsiyelerine uyarak sabah ve yatsı namazlarını dahi mescitte kılıyordu. Atike'ye, Ömer'in bundan hoşlanmadığını ve seni başkalarından kıskandığını bildiğin halde neden geliyorsun denildiğinde, Ömer'in kendisini mescide gitmekten neden alıkoymadığını şöyle açıklamıştır. Ona, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın hanım kullarını mescide gitmekten alıkoymayın sözü engel oluyor.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد، ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى.
1: Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir. Tirmizi'nin Ebu Ümame'den rivayetine göre: Ya Resulallah, iki kişi karşılaştıkları vakit önce hangisi selam verir denildiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a daha yakın olan önce selam verir buyurmuştur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم بأم إسماعيل وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هناك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات، فرفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، حتى بلغ يشكرون، وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها، فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صه، تريد نفسها. ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت، إن كان عندك غواث فأغث. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. وفي رواية بقدر ما تغرف. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم، أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم فأقبلوا، وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، فنزلوا، فأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم، حتى إذا كانوا بها أهل أبيات وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، وفي رواية يصيد لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، وشكت إليه. قال فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك، فأخبرته فسألني كيف عيشنا، فأخبرته أنا في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسأل عنه، قالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. وفي رواية: فجاء فقال: أين إسماعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيد. فقالت امرأته: ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ قال: وما طعامكم وما شرابكم؟ قالت: طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: بركة دعوة إبراهيم. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله. ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني بيتا هاهنا. وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وفي رواية: إن إبراهيم خرج بإسماعيل وأم إسماعيل معهم شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة، فوضعها تحت دوحة. ثم رجع إبراهيم إلى أهله، فاتبعته أم إسماعيل، حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائه: يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت بالله. فرجعت وجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها، حتى لما فني الماء قالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال: فذهبت فصعدت الصفا، فنظرت ونظرت هل تحس أحدا، فلم تحس أحدا. فلما بلغت الوادي سعت وأتت المروة وفعلت ذلك أشواطا، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي. فذهبت ونظرت، فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت، فلم تقرها نفسها، فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. فذهبت فصعدت الصفا، فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا، حتى أتمت سبعة. ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل. فإذا هي بصوت، فقالت: أخذ إن كان عندك خير. فإذا جبريل صلى الله عليه وسلم، فقال بعقبه هكذا، وغمز بعقبه على الأرض، فانبثق الماء، فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفن، وذكر الحديث بطوله.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: İbrahim aleyhisselam eşi Hacer ve emzirmekte olduğu oğlu İsmail'i Mekke'ye getirdi ve onları Beyt'in, Kabe yanında yüksek bir yerde Zemzem kuyusunun yukarısındaki büyük bir ağacın yanına bıraktı. O günlerde Mekke'de kimse olmadığı gibi içecek su da yoktu. İşte İbrahim aleyhisselam onları burada bıraktı. Yanlarına da hurma dolu bir kap ve su dolu bir kırba koydu. Sonra Hazreti İbrahim oradan ayrıldı. İsmail'in annesi Hazreti İbrahim'in peşinden biraz giderek, "Ey İbrahim, görüşecek kimse ve yiyip içecek bir şey bulunmayan bu ıssız vadide bizi bırakıp nereye gidiyorsun?" dedi. Hacer bu sözleri birkaç kez tekrarladıysa da İbrahim ona hiçbir cevap vermedi. Nihayet Hacer ona, "Bizi burada bırakmayı sana Allah mı emretti?" diye sordu. İbrahim aleyhisselam, "Evet," diye cevap verdi. Bunun üzerine Hacer, "Öyleyse Allah bize sahip çıkar," dedi. Sonra oğlunun yanına döndü. İbrahim aleyhisselam da ayrılıp gitti. Hacer ve İsmail'in göremeyecekleri Mekke'nin üst tarafındaki Seniyye denilen yere vardığında Hazreti İbrahim yüzünü Beyt istikametine çevirdi. Sonra ellerini kaldırarak şöyle dua etti: "Ey Rabbimiz, ben soyumdan bir kısmını saygı duyulması gereken mukaddes evinin yanına, ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, orada namazı dosdoğru kılsınlar diye insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara yönelt. Kabe'yi ziyarete gelsinler. Onları dışarıdan gelecek her türlü meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler." Artık İsmail'in annesi oğlu İsmail'i emziriyor ve kırbadaki sudan ona içiriyordu. Kırbadaki su tükenince hem Hacer hem de çocuğu susadı. Hacer çocuğun susuzluktan toprak üstünde kıvrandığını görünce onu görmemek için yanından kalkıp gitti. Kendisine en yakın dağ olarak Safa tepesini gördü ve onun üstüne çıktı. Sonra acaba birini görebilir miyim diye vadiye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Bu defa Safa tepesinden indi. Vadiye varınca ayağına dolanmasın diye elbisesinin eteğini topladı. Sonra çok zor durumdaki bir insanın son gayretiyle koşmaya başladı. Vadiyi geçip Merve'ye geldi. Orada da biraz durdu ve bir kimse görebilir miyim diye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Hacer bu şekilde Safa ile Merve arasından 7 defa gidip geldi. Ravi İbn Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İşte insanlar Safa ile Merve arasında bunun için say ederler, hızlı yürürler," buyurdu. İbn Abbas rivayetine şöyle devam ediyor: Hacer son defa Merve üzerine çıktığında bir ses işitti ve kendi kendine "Sus, iyice dinle," dedi. Sonra dikkatle dinleyince o sesi tekrar işitti. Bunun üzerine Hacer sesin geldiği tarafa bakıp, "Ey ses sahibi, sesini duyurdun. Eğer yardım imkanın varsa bize yardım et," dedi. Ve böyle der demez, şimdiki Zemzem kuyusunun bulunduğu yerde bir melek, Cebrail aleyhisselam göründü. Topuğu ile veya kanadıyla toprağa kazıp suyu, Zemzem'i ortaya çıkardı. Hacer de bir taraftan taşıp boşa gitmesin diye eliyle suyun etrafını çevirip havuz haline getiriyor, bir taraftan da kırbasını doldurmaya çalışıyordu. Su ise avuç avuç alındıktan sonra yeniden fışkırıyordu. İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah İsmail'in annesine rahmet etsin. O Zemzem'i kendi haline bırakmış olsaydı yahut suyu avuçlamasaydı Zemzem akan bir pınar olurdu," buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer bu sudan içti ve çocuğunu emzirdi. Cebrail aleyhisselam Hacer'e, "Sakın yok oluruz diye korkmayın. İşte şurası Allah'ın evinin yeridir. O beyti bu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki Allah o beytin ailesini yok etmez," dedi. Beytullah'ın yeri hafif bir tepe gibi yerden biraz yüksekçeydi. Uzun zaman seller sağını solunu kazıp aşındırmıştı. Hacer bu şekilde yaşayıp giderken günün birinde Cürhüm kabilesinden veya onların ailesinden bir grup Keda yolu üzerinden gelip Mekke'nin alt tarafına indiler. Cürhümlüler Zemzem'in bulunduğu yerde kuşun dolaştığını görünce, "Kuşlar mutlaka bir suyun başında döner dolaşır. Halbuki biz bu vadide suyun bulunmadığını biliyorduk," diyerek oraya hızlı yürüyen bir iki kişi gönderdiler. Onlar orada Zemzem'i bulunca dönüp gelerek orada su olduğunu haber verdiler. Bunun üzerine Cürhümlüler suyun yanına geldiler. Vardıklarında İsmail'in annesi suyun başındaydı. Cürhümlüler ona, "Senin yanına gelip yerleşmemize izin verir misin?" dediler. Hacer de, "Evet ama bu suda hak iddia edemezsiniz," dedi. Onlar da bunu kabul ettiler. İbni Abbas diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam ediyor. Onların gelişi, insanlarla bir arada yaşama ihtiyacı hisseden Hacer'in bu arzusuna uygun düştü. Cürhümlüler Mekke civarına yerleştiler ve diğer ailelerine de haber gönderdiler. Onlar da gelip Mekke'ye yerleştiler. Ev bark sahibi oldular. Hacer'in oğlu İsmail büyüyüp Cürhümlülerden Arapça öğrendi, onların beğenisini kazandı ve takdirlerini topladı. Sonra evlilik çağına erişince Cürhümlüler onu kendilerinden bir kızla evlendirdiler. Günün birinde İsmail'in annesi vefat etti. İsmail evlendikten sonra İbrahim aleyhisselam orada bıraktığı Hacer'i ve oğlunu görmeye geldi. İsmail o sırada evde yoktu. İsmail'in hanımına onu sordu. O da, "Rızkımızı elde etmeye, bir rivayette avlanmaya gitti," diye cevap verdi. Sonra İbrahim aleyhisselam ona geçimlerinin ve durumlarının nasıl olduğunu sordu. O, "Durumumuz çok kötü, darlık ve sıkıntı içindeyiz," diye şikayet etti. İbrahim aleyhisselam, "Kocan geldiğinde ona selamımı ilet ve kapısının eşiğini değiştirmesini söyle," dedi. İsmail geldiğinde bir şey sezmiş gibi eşine, evimize biri mi geldi diye sordu. O da, evet, şu şekilde yaşlı bir adam geldi, seni sordu. Ben de söyledim. Geçim şartlarımızı sordu. Çok sıkıntılı bir durumda olduğumuzu söyledim, dedi. Bunun üzerine İsmail, sana bir şey tavsiye etti mi, diye sordu. O da, evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini değiştir, dedi. İsmail hanımına, o gelen benim babamdır. Bana senden ayrılmamı emretmiş. Artık sen ailenin evine git, dedi ve onu boşadı. Sonra Cürhümlülerden başka bir hanımla evlendi. İbrahim aleyhisselam, Allah'ın dilediği bir müddet onlardan uzak kaldıktan sonra tekrar geldi. İsmail'i yine evde bulamadı. Bunun üzerine İsmail'in hanımının yanına girdi. İsmail'e sordu. O da, rızkımızı temin etmeye gitti, dedi. İbrahim aleyhisselam, durumunuz nasıl, diyerek geçimlerini ve hallerini sordu. Durumumuz iyi, elimiz geniş, dedi. Ve Allah'a hamd ve sena etti. İbrahim aleyhisselam, ne yiyor, ne içiyorsunuz, diye tekrar sordu. O, et yiyoruz, zemzem suyu içiyoruz, dedi. İbrahim aleyhisselam, Allah'ım, bunların etlerini ve sularını bereketli kıl, diye dua etti. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim zamanında Mekke'de tahıl namına bir şey yoktu. Eğer olsaydı, Hazreti İbrahim tahıl için de dua ederdi, buyurdu. İbni Abbas diyor ki, et ve su ile beslenmek, Mekke'den başka yerlerdeki hiçbir kimsenin sağlığına Mekke'deki kadar uygun düşmez. Bir diğer rivayet ise şu şekildedir. İbrahim aleyhisselam Mekke'ye geldi ve İsmail nerededir diye sordu. İsmail'in hanımı ava gitti. Buyursanız da bir şeyler yiyip içseniz, dedi. İbrahim, yediğiniz içtiğiniz nedir, dedi. İsmail'in hanımı, yediğimiz av eti, içtiğimiz de zemzem suyudur, dedi. İbrahim aleyhisselam da, Allah'ım, onların yiyeceklerini, içeceklerini bereketli kıl, diye dua etti, buyurulmuştur. Ebu'l-Kasım sallallahu aleyhi ve sellem, işte bu, Hazreti İbrahim'in duasının bereketidir, buyurdu. İbni Abbas, rivayetine şöyle devam ediyor. Kocan geldiği zaman ona benden selam söyle. Kapısının eşiğini sağlam tutsun, dedi. İsmail geldiğinde hanımına, evimize kimse geldi mi, diye sordu. O da, evet, güzel yüzlü bir ihtiyar geldi, dedi. Ve İbrahim'i aleyhisselam övdü. Seni sordu. Ben de haber verdim. Geçiminiz nasıl, dedi. Ben de durumumuzun iyi olduğunu söyledim. Sonra İsmail, sana bir şey tavsiye etti mi, diye sordu. O da, evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini sağlam tutmanı emretti, dedi. Bunun üzerine İsmail karısına, o benim babamdır. Sözünü ettiği eşik de sensin. Babam bana seni hoş tutmamı emretmiş, dedi. Sonra İbrahim aleyhisselam, Allah'ın dilediği bir süre daha İsmail ve ailesinden uzakta yaşadıktan sonra tekrar Mekke'ye geldi. O sırada İsmail, Zemzem kuyusunun civarında büyük bir ağacın altında okunu düzeltmekteydi. İsmail babasını görünce hemen kalkıp karşıladı. Birbirlerinin hasretini çeken baba ve oğul nasıl davranırlarsa onlar da öyle yaptılar. Birbirlerine sarıldılar. Sonra İbrahim aleyhisselam oğluna, "Ey İsmail, Allah Teala bana şerefli bir iş emretti dedi. İsmail de Rabbinin emrettiğini yerine getir dedi. İbrahim aleyhisselam, peki bu işte bana yardım edecek misin dedi. İsmail, sana tabii ki yardım ederim dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim, orada bulunan hafifçe yüksek bir tepeye işaret ederek, Allah bana şuraya bir ev yapmamı emretti dedi. İşte tam orada Kâbe'nin temelini yükseltti. İsmail taş getirir, İbrahim de aleyhisselam binayı yapardı. Nihayet binanın duvarları yükselince İsmail, şimdi makamı İbrahim diye bilinen taşı getirdi. Hazreti İbrahim de onu ayağının altına iskele olarak koydu ve üzerinde inşaata devam etti. İsmail taş uzatır, İbrahim aleyhisselam da yapar ve ikisi de Allah Teala'ya şöyle dua ederlerdi. Ey Rabbimiz! Bizden bu hizmetimizi kabul buyur. Şüphe yok ki işiten ve bilensin. Diğer bir rivayet de şöyledir. İbrahim aleyhisselam, oğlu İsmail ve İsmail'in annesi Hacer ile birlikte yola çıktı. Yanlarında içinde su bulunan bir kırba vardı. İsmail'in anası kırbadan su içiyor, sütü çoğalıyordu. Nihayet İbrahim aleyhisselam Mekke'ye gelince Hacer ile İsmail'i büyük bir ağacın altına koydu. Sonra İbrahim ailesinin yanına dönmek üzere oradan ayrıldı. Bunun üzerine Hacer bir süre İbrahim'in aleyhisselam peşinden gitti. Nihayet Keda denilen yere varınca Hacer İbrahim'in aleyhisselam arkasından "Ya İbrahim, bizleri kime bırakıyorsun?" diye seslendi. İbrahim de aleyhisselam "Allah'a" dedi. Hacer "Öyleyse ben Allah'ın himayesine razı oldum" dedi ve oğlunun yanına döndü. Kırbadan su içiyor ve sütü çoğalıyordu. Nihayet su tükenince kendi kendine "Şöyle gidip de etrafa bir baksam, belki bir kimse bulurum" dedi. Biraz gidip Safa'ya çıktı. Bir kimse görebilir miyim diye tekrar tekrar baktı. Kimseyi göremedi. Vadiye ulaşınca çocuğunu görmediği için koşup Merve denilen yere geldi. Burada birkaç defa say etti, hızlıca yürüdü. Sonra kendi kendine "Gidip çocuk ne yapıyor, bir baksam" dedi ve dönüp gitti. Baktı ki çocuk bıraktığı gibi susuzluktan bitkin bir halde duruyor, içi rahat etmedi. "Gidip etrafa bir daha baksam, belki bir kimse görürüm" diyerek yürüdü. Bir kere daha Safa'ya çıktı. Baktı, baktı fakat hiçbir kimse göremedi. Nihayet Safa ile Merve arasında 7 defa yürüdü. Sonra kendi kendine "Acaba çocuk ne yapıyor, bir baksam" derken bir ses işitti. Sese hitaben "Yapabileceğin bir iyilik varsa imdadımıza yetiş" dedi. Bir de ne görsün, Zemzem mahallinde Cebrail aleyhisselam ökçesiyle yere eşiyordu. Birden oradan su fışkırdı. İsmail'in annesi Hacer hayret içinde kaldı ve avuçlarıyla kırbasına su doldurmaya başladı.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin kalktığında önce kısaca iki rekat namaz kılardı.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanın yediği en güzel şey kendi kazancından olan.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraca çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki, cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacı ise, Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür. Zikridir.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir.
0: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة.
1: Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim

0: لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın.

0: وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
1: Ebu Ya'la Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et.

0: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال.
1: İyaz bin Himar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennet ehli üç sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluk çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste iman.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: La tey'asa min er-rizqi ma tahazzazat ru'usukuma. Fe innel insane taliduhu ummuhu ahmara leysa aleyhi qishr. ثم يرى

0: يرزقه الله عز وجل.
1: Başlarınız hareket ettiği, yani yaşadığınız sürece rızık konusunda ümitsizliğe düşmeyin. Annesi insanı kıpkırmızı ve çıplak olarak doğurur, sonra Yüce Allah onun rızkını verir. Türkçemizde yediğimiz ve içtiğimiz şeyler için kullandığımız rızık kavramı, bundan çok daha fazla anlamlar taşımaktadır. Rızık, canlıların yararlanmaları için Allah'ın yarattığı her şeyi ifade eden bir kavramdır. Nasıl ki yediğimiz içtiğimiz şeyler bedenimizin rızkıysa, aklımızın rızkı da ilimdir. Gönlümüzün rızkı sevgidir. Ruhumuzun rızkı imandır, ibadetlerdir, güzel ahlaktır. Hasılı, bedenimizin ve ruhumuzun ihtiyaç duyduğu her güzel ve faydalı şey bizim için bir rızıktır. Ve bütün bu rızıkları yaratan ve yaratmaya devam eden, Rezzak olan Cenab-ı Hak'tır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: "Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın." Allah Teala gökleri ve yeri, içindekileri yaratandır. Yarattığı bütün canlılara rızıklarını elde edebilecekleri donanımı veren O'dur. Bu sebepledir ki insanoğlu akıl, irade ve yeteneklerini, hayvanlarsa içgüdülerini kullanarak rızıklarını elde etmek için gayret ederler. Allah Teala ister anne karnındayken, ister doğumdan sonra rızık endişesiyle çocukların canına kıymayı şöyle yasaklar: "Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır." Mümin, rızık elde etmek için çaba gösterir. Rızık Allah'tandır. "Kaderimizde ne varsa onu görürüz" diyerek tembellik göstermez ve rızkına ulaşmak için elinden geleni yapar. Hem kendisinin hem de geçimini üstlendiği aile fertlerinin rızıklarını İslam'ın helal kıldığı yollardan elde etmek için var gücüyle çalışır. Bu gayreti gösterirken mümin asla harama bulaşmaz, kul hakkı yemez, kamu hakkını toplumun bütün fertlerini ilgilendiren bir hak olarak görür, kamu hakkına asla ihanet etmez. Aynı zamanda kulluk görevlerini de rızık endişesiyle ihmal etmez. Toprağa tohumu ektiğimizde ondan ürün elde etmemiz için bütün sebepleri yaratan, yağmuru yağdıran, güneşi ışıldatan Allah'tır. Dolayısıyla mümin, kendisine düşen gayreti gösterdikten sonra rızkı verecek olanın Allah olduğunu bilmeli ve rızkın asıl sahibi olan Allah'a sığınmalıdır. Gönülden O'na bağlanmalı, el açıp O'na dua etmeli ve yalnız O'ndan yardım dilemelidir.

0: عذابك يوم تبعث عبادك. ورواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها، وفيه أنه كان يقوله 3 مرات.
1: Huzeyfe'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar, sonra Allahümme kini azabek yevme teb'asu ibadek, Allah'ım kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru diye dua ederdi. Bunu Ebu Davud Hafsa'dan radıyallahu anhüma rivayet etmiştir. Orada Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı 3 defa tekrarladığı söylenmektedir.

0: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله تعالى تصديقي: إذا جاءك المنافقون. ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، فلووا رؤوسهم.
1: زيد بن أرقم رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah ile bir sefere Beni Mustalik savaşına çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara, Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz bizim gibi güçlü olanlar güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır dedi. Ben Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Ubey'i çağırttı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler Zeyd Resulullah'a yalan söyledi dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi: bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var.

0: رأيت علياً رضي الله عنه على المنبر يخطب، فسمعته يقول: لا والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
1: Yezid bin Şerik bin Tarık'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hazreti Ali'yi radıyallahu anh minber üzerinde hitap ederken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim: Hayır, vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabı ile bu sahifede yazılı olandan başka yoktur, dedi ve sahifeyi açtı. İçinde zekata tabi develerin yaşları, yaralamalar karşısında ödenmesi gereken diyet bedelleri bildirilmekteydi. Yine o sahifede Resulullah'ın şöyle buyurduğu yazılıydı: Medine'nin Ayr Dağı ile Sevr Dağı arası haremdir, güvenli bölgedir. Her kim Medine'nin bu bölgesi içinde Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine aykırı bir şey yapar veya böyle bid'ati, dini, hukuki mesnedi olmayan bir şey ihdas edeni himaye ederse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onların üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah o kimsenin tövbe ve fidyesini kabul etmez. Bütün Müslümanlar eşit düzeyde güvence verme hakkına sahiptir. Sıradan bir Müslümanın verdiği güvence dahi muteberdir. Kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde onun tövbe ve fidyesini kabul etmez. Kim de babasından veya efendisinden başkasına mensubiyet iddiasında bulunursa, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde onun tövbesini de fidyesini de kabul etmez.''

0: aleyhi ve sellem yatsı namazı ile sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kâmet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا التقوى هاهنا ويشير إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وفي رواية لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا وفي رواية لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا وفي رواية لا تهاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zan ile konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Birbirinize karşı böbürlenmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eliyle göğsüne işaret ederek, takva, Allah korkusu işte buradadır. Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama kalplerinize ve amellerinize bakar buyurdu. Bir rivayette de şöyledir. Birbirinizi kıskanmayın, birbirinize kin tutmayın, birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Birbirinizin pazarlığını kızıştırmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Diğer bir rivayet ise şöyledir. Birbirinizle ilişkiyi kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Başka bir rivayete göre, birbirinizi terk etmeyin. Birinizin satışını bozup yeni satış yapmayın buyurulmuştur.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Farz namaz için kamet getirildiğinde artık farzdan başka kılınacak bir namaz yoktur.
2: Abdullah bin Mesud anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, en büyük günah hangisidir diye sordum. Resulullah, seni yarattığı halde Allah'a ortak koşman buyurdu. Sonra hangisi deyince, yemeğine ortak olması korkusuyla çocuğunu öldürmen cevabını verdi. Sonra hangisi diye sorunca, komşunun karısıyla zina etmen buyurdu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Musa ve Hazreti Harun, Risalet Zincirinin iki kardeş halkası. Birinci bölüm. Mısır'ın kızgın çölüne hayat veren Nil, o gün sanki daha bir hızla akıyordu. Kıyıda dizlerine kadar nehre girmiş kadının gözleri bu köpüklü bulanık suya takılıp kalmıştı. Sonra kucağındaki çocuğun sevimli masum yüzüne son kez baktı. Hakim olamadığı gözyaşların ile karışırken bir taraftan da kendi kendine soruyordu. Çocuğumu kendi ellerimle bu uçsuz bucaksız koca Nil'e nasıl bırakabilirim? Ancak bunu yapmaya mecburdu. Çünkü biliyordu ki Firavun'un adamları eğer onu bulurlarsa gözlerini bile kırpmadan öldüreceklerdi. En azından Mısır'a hayat veren Nil belki biricik ciğer paresine de hayat verirdi. Zira daha önce kendisine şöyle vahyedilmişti. Onu emzir, başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu denize, Nil'e bırak. Korkma, üzülme. Çünkü biz onu sana döndüreceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız. Oğlunu beraberinde getirdiği sandığa yatırdı ve onu şefkatle suya koydu. Onu gerçek sahibine emanet ediyordu. Evet, bu onun son görüşü değildi. Zira annenin gönlüne bir vahiy, bir ilham halinde bu güveni aktaran bizzat Allah Teala'ydı. Artık tarihin kalbi bu hadiseden bir müddet sonra ve bu hüzünlü sahnenin yaşandığı yerin az ilerisinde Firavun'un sarayında atmaktaydı. Firavun'un hanımı Asiye yalvaran gözlerle eşine bakmakta, bir taraftan da askerlerin getirdiği çocuğu göstererek heyecanla konuşmaktaydı. Bana da sana da göz aydınlığı bir çocuk. Sakın onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur ya da onu evlat ediniriz. Firavun bir süre önce gördüğü rüyayı hatırladı. Rüyasında Beytül Makdis'te başlayan bir yangının Mısır'a kadar ulaştığını görmüştü. Ancak Mısır'ı ve Mısırlıları yakıp kavuran bu yangın nedense İsrailoğullarına dokunmamıştı. Oldukça etkilendiği bu rüyayı hemen falcılara ve sihirbazlara anlatmış, yorumunu sormuştu. Onlara göre rüya Beytül Makdis tarafından İsrailoğullarına mensup bir adamın geleceğine ve Mısır'ın helakine sebep olacağına işaret ediyordu. Bu yorum üzerine Firavun hemen tedbir almış, İsrailoğullarının yeni doğan bütün oğlan çocuklarının öldürülmesini emretmişti. O dönemde İsrailoğulları Mısır'da yaşıyordu. Allah Teala Mısır kralı Firavun'u ve adamlarını bol bol bahşettiği zenginlikler, zinet ve mallarla imtihan ederken İsrailoğullarını da Firavun'la sınıyordu. Nitekim Yüce Allah, Hazreti Peygamber dönemi Yahudilerine geçmişten ibret almaları için bu olayı

olayı şöyle hatırlatıyordu. Ey İsrailoğulları! Hani sizi azabın en kötüsüne uğratan, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Bunda size Rabbinizden gelen büyük bir imtihan vardı. Bu gerçekten ağır bir imtihandı. Fakat adaleti ve hikmeti sınırsız olan Yüce Rahman, onları bu büyük sıkıntıdan kurtaracak rehberi de yine bu işkence döneminde göndermişti. Bu kurtarıcı Hazreti Musa idi. Erkek çocuklarının öldürüldüğü günlerde doğan bu İsrailoğlu için kurtuluş planını da yine Allah Teala yapmıştı. Bu ilahi plana göre annesi Musa'sını Nil'e bırakacak, nehir onu sahile atacak, hem Allah'a hem de Musa'ya düşman olan birisi de onu sahilden alacaktı. Gerçekten de onu nehir kıyısında Asiye'nin cariyeleri buldu. Şüphesiz diğerleri gibi bu İsrailoğlunun da öldürülmesi gerekiyordu. Zira Firavun böyle emir vermişti. Firavun'un hanımı Hazreti Asiye, İsrailoğullarına yapılan muamelenin zulüm olduğunu biliyor ama korkusundan bir şey diyemiyordu. Nehir kıyısında bir oğlan çocuk bulunduğunu ve Firavun'a götürüldüğünü haber alınca kendine hakim olamamış, belki de korku ve tereddüdünü yenerek eşinin huzuruna çıkmıştı. İşte bu noktada ilahi takdir, Firavun'un tedbirinin önüne geçmişti. Gördüğü rüyayı ve gereği için aldığı karara rağmen Firavun, sevgili eşinin hatırı için çocuğun canını bağışlamıştı. Fakat ne o ne de adamları işin farkında değildi. Merhameti sınırsız Yüce Allah, şüphesiz bir annenin çocuğuna duyduğu sevginin de farkındaydı. Çocuğundan ayrılmanın verdiği hüzünle sabahı zor eden anne, neredeyse onun kendine ait olduğunu açığa vuracaktı. Fakat Allah Teala, inananlardan olsun diye kalbine sabır verip onu kendine bağlamıştı. Yüreği yanan anne, Musa'nın ablasından onu izlemesini istemiş, o da başkaları fark etmeyecek şekilde kardeşini gözetmişti. İlahi takdir gereği sandıktaki küçük Musa Firavun'un sarayına alınmıştı. Emzirilmesi için derhal süt anne arandıysa da Yüce Allah, Musa'nın herhangi bir süt anneyi kabul etmesine engel oldu. İşte tam bu aşamada Musa'nın ablası ona içtenlikle bakabilecek bir aile gösterebileceğini Firavun'un ailesine söyledi. İşaret edilen kişi şüphesiz Musa'nın öz annesiydi. Bu teklif kabul edilmiş ve anne yeniden Musa'sına kavuşmuştu. Gözü aydın olsun, üzülmesin, Allah'ın verdiği sözün gerçekleşeceğini bilsin diye oğlu kendisine iade edilmişti. Musa bundan sonrasını can düşmanıyla yan yana ama anne sıcaklığında ve saray imkanlarında yaşayacaktır. Fakat her yerde ve her zaman, ey Musa, sevilmen ve benim nezaretimde yetiştirilmen için sana kendimden sevgi verdim diyen ilahi takdirin gözetimi altındadır. Ve ergenlik çağına yetişip olgunlaşınca da ona ilim ve hikmet verilir. O artık bilgili ve kavrayışı güçlü bir kişidir. Fakat hala olgunlaşması tamamlanmamıştır. Bir gün Musa şehirde dolaşırken bir kavgaya şahit olur. İsrailoğullarından biri bir Mısırlıyla kavga etmektedir. İsrailoğlu kendisinden yardım isteyince kavgaya müdahil olan Musa vurduğu bir yumrukla Mısırlının ölümüne sebebiyet verir. Ancak bu kavgada haksız olan İsrailoğludur. Hemen Allah'tan af diler ve olaydan çıkardığı dersi ona itiraf eder. Rabbim, doğrusu kendime zulmettim, beni bağışla. Bana verdiğin nimete andolsun ki artık suçlulara asla yardım etmeyeceğim. Ancak hadise duyulmuş ve şehrin ileri gelenleri Musa hakkında ölüm kararı almıştır. Bu haber kendisine ulaştığında Musa korku içinde ve etrafı gözetleyerek Mısır'ı terk eder. Rabbim, beni bu zalim milletten kurtar diye dua ederek Akabe Körfezi'nin doğu kıyılarında uzanan alan içerisindeki
Medyen şehrine doğru yola çıkar. Hazreti Musa Medyen suyuna varınca hayvanlarını sulayan bazı çobanlar görür. Onların gerisinde sıra bekleyen ve hayvanların diğerlerine karışmasına engel olmaya çalışan iki kız vardır. Onlara neden geride durduklarını sorar. Kızlar, "Çobanlar hayvanlarını sulamadan biz sulayamayız, babamız çok yaşlı," derler. Hazreti Musa kızların hayvanlarını sulayıverir, sonra gölgeye çekilip, "Rabbim, doğrusu bana indireceğin her hayra, lütfuna muhtacım," diye dua etmeye başlar. Çünkü hem karnı açtır hem de korku içindedir. Kızlar babaları Hazreti Şuayb'ın yanına dönünce bu olayı ve Musa'nın söylediklerini anlatırlar. Musa'nın aç olduğunu anlayan Hazreti Şuayb, kızlarından birinden gidip onu çağırmasını ister. Onu çağırmaya giden kız, Musa'nın yanına gelince saygısından yüzünü örter ve "Hayvanlarınızı sulamanın ücretini vermek için babam seni çağırıyor," der. Musa bu davete icabet eder ve ev sahibine başından geçenleri anlatır. Bunun üzerine ev sahibi Şuayb aleyhisselam ona korkmaması gerektiğini, çünkü zalimlerden kurtulduğunu söyler. Bu arada kızlarından biri, "Babacığım, onu ücretle tut. Herhalde ücretle tuttuklarının en hayırlısı, güçlü ve güvenilir olan bu adam olacaktır," der. Hazreti Şuayb da, "Ben 8 yıl bana çalışmana karşılık şu iki kızımdan birisini sana nikahlamak istiyorum. Eğer sen bunu 10 yıla tamamlarsan, o da senden olur. Ben seni zora koşmak da istemiyorum. İnşallah beni salih kimselerden bulacaksın," der. Hazreti Musa bu teklifi kabul eder. Böylece Hazreti Musa, kızlarından biriyle evlenmesi ve karnının doyurulması karşılığında 8 veya 10 yıl çalışmak üzere Hazreti Şuayb'la bir sözleşme yapar. Sonunda süre dolar ve Hazreti Musa Medyen'den ayrılır. Uzun süre önce terk etmek zorunda kaldığı Mısır'a doğru yola çıkar. Bu kez yanında ailesi de vardır. Tur civarına geldiklerinde bir ateş görürler. Hazreti Musa yolu sormak ve ısınmak üzere biraz ateş istemek için o tarafa doğru yürür. Fakat bulduğu hiç beklemediği bir şeydir ve orada farklı bir ses işitir. "Ey Musa, şüphesiz ben, evet ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Ben seni kendim için peygamber olarak seçtim." Demek ki artık vakit gelmiştir. Allah Teala yeryüzünü dolduran şirke, küfre, adaletsizliğe ve zulme karşı bir kez daha peygamber gönderecektir. Bu kutlu görev için seçilen insansa Musa'dır. O zaten buna göre yetiştirilmemiş miydi? İşte peygamberlik alameti olan vahiy başlamıştı. Yüce Allah onunla konuşmuş, kendisine peygamber olarak seçildiğini bildirmiş, buna dair mucizeler göstermişti. Rabbi Musa'ya şöyle seslenmişti: "Asanı yere at." Musa yere attığı asasının bir yılana dönüşüp hızlı hızlı hareket ettiğini görünce şaşırdı ve korktu. Dönüp kaçmaya başladı. Bunun üzerine Allah, "Ey Musa, gel korkma, zira sen emniyette olanlardansın. Elini koynuna sok, alaca hastalığı gibi bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın. Korkudan açılan kolunu kendine çek, toparlan," buyurdu. Allah Teala daha sonra Hazreti Musa'nın bu mucizeleri kimlere karşı kullanacağını da ifade buyurmuştu. "Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik." Hazreti Musa'ya öncelikle Firavun'a gitmesi ve gerektiğinde kendisine verilen mucizelere başvurması emredildi ve şöyle denildi: "Firavun'a git, çünkü o iyice azdı." İşte bunlar mucizeler, Firavun ve ileri gelen adamlarına göstermen için Rabbin tarafından sana verilen iki delildir. Omuzlarına böyle ağır ama bir o kadar da kutsal bir yük alan Hazreti Musa, görevini daha iyi yapabilmek amacıyla Rabbinden yardım dilemişti. Göğsüne genişlik, işine kolaylık, dilindeki tutukluğa karşı akıcılık vermesini niyaz etmişti. Ve belki de en önemlisi, kendi ailesinden bilip tanıdığı güvendiği birini, kardeşi Harun'u yardımcı olarak istemişti.
Cevap tatmin ediciydi.

0: İstediğin sana verildi ey Musa. Gerçekten de Allah Teala rahmetinin bir göstergesi olarak Hazreti Musa'ya kardeşi Harun'u ihsan etmiş ve onu da peygamber olarak görevlendirmiştir. Bu çerçevede artık Harun aleyhisselam da peygamberler içinde sayılır. Hidayete erdirildiğinden, kendisine ilahi lütuflar verildiğinden bahsedilir. Hazreti Musa ile birlikte Hazreti Harun'a da Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir ışık ve bir öğüt olarak hakla batılı ayıran bir vahiy bahşedilir. Allah Teala Hazreti Musa'ya Hazreti Harun dışında başka müjdeler de verir. Bu müjde büyük bir iç huzuru ve yerine getireceği önemli görev konusunda güven ihtiva etmektedir. Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir kudret vereceğiz ki, ayetlerimiz, mucize yardımlarımız sayesinde onlar size erişemeyecekler. Siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz. Korkmayın, çünkü ben sizinle beraberim, ben işitirim ve görürüm. Firavun'un huzuruna çıkan Hazreti Musa, "Ey Firavun, şüphesiz ki ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim." diyerek söze başlar ve görevinin Allah hakkında sadece gerçekleri söylemek olduğuna dikkat çeker. Zaten bütün peygamberlerin temel görevi de bu değil midir? Nitekim Allah Teala, Tur'da peygamberlik verildiği günde Hazreti Musa'ya bu hususları anlatmış ve muhataplarına bu gerçekleri anlatmasını istemiştir. Şüphe yok ki ben Allah'ım, benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl. Kıyamet mutlaka gelecektir. Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye, neredeyse onu gizleyecek, geleceğinden hiç söz etmeyecektim. Buna inanmayan ve nefsinin arzularına uyan kimseler, seni ondan, ona hazırlanmaktan sakın alıkoymasın, sonra helak olursun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bazı rivayetlere göre Hudeybiye, bazılarına göre ise Hayber seferinden dönüldüğü gece Allah Resulü ile ashabı bir yerde konaklarlar. Resulullah bizi kim bekleyecek diye sorunca Bilal-i Habeşi radıyallahu anh, kendisi de yorgun olmasına rağmen ben ey Allah'ın Resulü diyerek gönüllü oldu. Efendimiz uyursan deyince de hayır uyumam dedi. Bunun üzerine kafile istirahate çekilip gönül rahatlığıyla uyudu. Ancak son derece yoğun geçen günler ve uzun bir yolculuk sonrası herkes gibi Bilal de yorgunluğa yenik düştü ve uyuyakaldı. Kafile uyurken sabah namazının vakti geçti. Derken güneş doğdu ve teker teker uyandılar. Hazreti Ömer de uyandı ve konuşun ki Resulullah da uyansın dedi. Gelen sesler üzerine Efendimiz uyandı ve namazın vaktini geçirdiklerini görünce belki de Bilal'in mahcup olmasını istemediği için şüphesiz Allah istediği zamanda ruhlarımızı aldı ve yine istediği zamanda onları size geri verdi dedi. Güneş ağarınca da Bilal'den ezan okumasını istedi. Sonrasında abdestini aldı, ashabıyla birlikte sabah namazını kaza ettiler. Namazdan sonra Efendimiz, sizden uyuyan ya da unutan, bu sebeple namazını geçiren işte böyle yapsın buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه.
2: Abdullah bin Abbas'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılsın diye resim, heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbn Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap demiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

0: المسور وعبد الرحمن حتى استأذنا على عائشة فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة: ادخلوا. قالوا: كلنا؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم. ولا تعلم أن معهم ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، فاعتنق عائشة رضي الله عنها وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا كلمته وقبلت منه ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني نذرت والنذر شديد. فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها.
1: Auf bin Malik bin Tufeil'den şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Ayşe'nin yaptığı bir satış veya bağış hakkında yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in, Allah'a yemin ederim ki Ayşe ya bundan kendisi vazgeçer yahut onu ben engellerim dediği kendisine haber verilince, Hazreti Ayşe, bunu o mu söyledi dedi. Evet demeleri üzerine Abdullah bin Zübeyr ile asla konuşmamak üzere Allah adına nezir ediyorum, adak adıyorum dedi. Dargınlığın uzaması üzerine Abdullah bin Zübeyr teyzesinin affedip kendisiyle konuşması için ona aracı göndermek istediyse de Hazreti Ayşe, hayır, Allah'a yemin ederim ki onun hakkında ne aracılığı kabul ederim ne de nezrimi, adamı bozarım dedi. Hazreti Ayşe'nin küs durma süresi iyice uzayınca Abdullah bin Zübeyr, Misver bin Mahreme ve Abdurrahman bin Esved bin Abdiyagus ile konuştu ve onlara, Allah aşkına beni teyzem Ayşe'nin evine götürün. Çünkü onun benimle alakayı kesmek üzere adak adaması helal olmaz dedi. Bunun üzerine Misver ve Abdurrahman onunla birlikte Hazreti Ayşe'nin evine vardılar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun, İçeri girebilir miyiz diyerek izin aldılar. O, girin dedi. Onlar, hepimiz de mi dediler? O da, evet, hepiniz de girin dedi. Abdullah bin Zübeyr'in onların yanında olduğunu bilmiyordu. Bunlar girince Abdullah bin Zübeyr perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı, ağlayarak Allah aşkına beni affet diye özür diledi. Misver ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar ve Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle 3 geceden fazla küs durması helal olmaz dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. Ben nezrettim. Nezri bozmak zordur dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe Abdullah bin Zübeyr ile konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır: sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak.

0: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a hamd ile başlanmayan önemli her iş bereketsizdir.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. زاد بعض الرواة: ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ravilerden bazıları, La havle ve la kuvvete illa billah cümlesini de eklemiştir.
0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.
1: سعد بن أبو وقاص رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: Kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse cennet ona haramdır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme.

0: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها.
1: أسامة بن زيد'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde veba salgını olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde veba salgını baş gösterirse oradan da çıkmayın buyurdu.

0: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة.
1: Auf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, idarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua edersiniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet edersiniz, onlar da size lanet okur buyurduğunu işittim. Biz, ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır. Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır karşılığını verdi.

0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner.

0: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء.
1: عبد الله بن مغفل'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın diye üç defa tekrarladı ve üçüncü defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, lanetlenmeye sebep olacak iki şeyden sakının buyurdu. Sahabiler, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, halkın geçecekleri yol üzerine veya gölgelenecekleri yerlere, ağaçların altına, su kenarlarına, mesken ve civarına tuvaletini yapmaktır buyurdu.

0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه.
1: براء بن عازب'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما يسرنا أنا كنا تحولنا.
1: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Mescidin etrafındaki arsada yer açılınca Selime oğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca, sizin mescidin yakınına taşınmak istediğinizi öğrendim dedi. Onlar da evet ya Resulallah, böyle istedik dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa ey Selime oğulları, siz kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlarınıza göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın, adımlarınıza göre size sevap yazılsın buyurdu. Onlar da öyleyse taşınmayı istemiyoruz dediler. Buhari aynı içerikte bir hadisi Hazreti Enes'ten rivayet etmiştir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölülere sövmeyin. Çünkü onlar önden göndermiş olduklarının amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardır.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gece yarısına kadar geciktirdi ve namazını kıldıktan sonra bize dönerek, halk namazı kıldı ve uyudu. Siz ise sabah namazını beklediğiniz sürece namazda gibisiniz buyurdular.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu: Allahümme ufirli ma kaddemtü ve ma ahhartü ve ma esrartü ve ma a'lentü ve ma esraftü ve ma ente alemü bihi minni entel mukaddimu ve entel muahhir la ilahe illa ente. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sabah mahfel sürmesi.

0: Fatiha.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Men amile haseneten fesurra biha ve amile seyyi'eten fesa'athu fehuve mu'min.
3: Mümin bir iyilik yaptığında sevinen, bir kötülük yaptığındaysa üzülen kimsedir. İslam dini insanların hem dünya hem ahiret için yaratıldıklarını haber vermektedir. Buna göre İslam'ın emir ve yasaklarının gönüllerde ve toplum hayatında yer bulmasıyla Müslüman her iki dünyada mutlu olur. Allah'ın emir ve yasaklarının uygulanmaması nedeniyle Allah'ın rızasını kazanmamaksa mutsuzluktur. Dünya ve ahiret mutluluğunun öncelikli şartı hayata anlam katan ve onu güzelleştiren imandır. İmanlı bir insan sadece fiziksel ihtiyaçlarının ve zevklerinin peşinde koşmaz. Kalbinin ve ruhunun ihtiyaçlarını gidermek için de gayret içinde olur. Yüce Rabbimiz, kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzura kavuşur buyurarak gerçek mutluluğun yolunu göstermiştir. Mümin, Allah'a ve Kur'an'a gönülden ve samimi olarak inanandır. İman edenler Allah'ın adını anmakla kalpleri huzur ve sükunet bulan kimselerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanın hayatta bir iyilik yaptığında sahip olabileceği en büyük değeri mutluluk olarak tarif etmiştir. Biz inananlar, Peygamberimizin öğrettiği gibi iyiliğin peşinden giden hayırlı bir Müslüman olmak için çaba gösterelim. Kalplerimizi iman nuruyla aydınlatalım, onu ibadetlerle besleyelim. Salih amel ve güzel ahlakla kendimizi süsleyelim. Müslüman şunu iyi bilmelidir ki, Allah'ın varlığımıza nakşettiği vicdan ve iç huzuru arayış, karar vermemiz gereken her noktada bizi iyiliğe doğru yönlendirecektir. Vicdan, iyi davranışlarımızı artıracak sağlam bir pusuladır. Yeter ki biz onun farkında olalım.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cennette bir yay kadar küçük bir yer, üzerine güneş doğan veya batan her şeyden daha hayırlıdır.

0: وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين، فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد. اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم.
1: Vasile bin Eska radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın namazını kıldırdıktan sonra şöyle buyurduğunu işittim: Allah'ım, filan oğlu filan senin himayendedir. Onu kabrin fitnesinden ve cehennem azabından koru. Çünkü sen ahdinde duran ve hamde layık olansın. Allah'ım, onu bağışla ve ona merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin.

0: فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'ın Adba adlı devesi yarışlarda geçiremezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur buyurdu.

Bir gün uşağıma kamçı ile vuruyordum. Arkamdan "Şunu iyi bil ey Ebu Mes'ud" diye bir ses işittim. Öfkemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben "Ey Ebu Mes'ud, iyi bil ki Allah sana karşı senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür" buyurdu. Ben de "Öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım" dedim. Müslim'in diğer bir rivayetine göre "Peygamberimizin heybetinden elimdeki kamçı yere düştü" demiştir. Başka bir rivayette "Allah rızası için bu köle artık özgürdür" dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Eğer böyle yapmasaydın seni ateş yakardı veya cehennem ateşi seni dağlardı" buyurdu.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah güzel sesli peygamberin Kur'an'ı açıktan ve ahenkli bir şekilde okumasına kulak verdiği gibi başka hiçbir şeye kulak vermemiştir.
2: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın anlattığına göre bir gün Kureyş'ten bazı kadınlar Hazreti Peygamber'in yanında yüksek sesle konuşuyorlarken Hazreti Ömer'in geldiğini duyar duymaz derhal toparlanmışlardı. İçeri girdiğinde Hazreti Peygamber'in güldüğünü gören Hazreti Ömer, "Allah yüzünden gülmeyi hiç eksik etmesin. Niçin gülüyorsun ey Allah'ın Resulü?" diye sorunca Peygamberimiz, "Benim yanımdayken rahatça duran şu kadınların senin sesini duyunca derlenip toparlanmalarına hayret ettim," diye cevap vermişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Ey Allah'ın Resulü, sen onların çekinmelerine daha layıksın," dedikten sonra kadınlara dönerek, "Ey kendilerinin düşmanları, demek Allah'ın Resulünden çekinmiyorsunuz da benden çekiniyorsunuz," diye çıkışmış. Onlar da, "Evet, sen Resulullah'tan daha sert ve haşinsin," demişlerdi.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam, "Ya Resulallah, ben sefere çıkmak istiyorum. Bana nasihat et," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana daima Allah karşısında takva sahibi olmanı, her yüksek yere çıktığında tekbir almanı tavsiye ederim," buyurdu. Adam dönüp gidince Resulullah, "Ya Rab, ona uzakları yakın et ve bu yolculuğunu kolaylaştır," diye dua etti.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع.
1: İbn Mes'ud'un radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bizden işittiğini işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat o bilgiyi dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

0: وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
1: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar.
0: عن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه وهو من أهل بيعة الرضوان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله.
1: رضوان بيعتında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse, dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şey ile kendini öldüren kimseye, kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek, adeta onu öldürmek gibidir.''

0: Öğleyin ikişer rekat namaz kılardı. Gecenin sonunda ise bir rekat vitir namazı kılardı. Sonra sabah namazının farzından evvel kulağı kamette olduğu halde iki rekat namaz kılardı.
1: عن أبي جحيفة واب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا.
0: أبو جحيفة وهب بن عبد الله تان رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم ben yaslanarak yemek yemem demiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben lanetçi olarak gönderilmedim. Ben ancak rahmet olarak gönderildim.

0: وعن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم.
1: Muhammed bin Abbad'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Cabir'e radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Evet, yasakladı cevabını verdi.

0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere veya başka şeylere vermediği sevabı verir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى

0: من الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım.
0: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: Ebu Ümame'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyun. Zira Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir buyurmuştur.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından evvel Subhanallahi ve bihamdi Estağfirullah ve etubu iley Allah'ı her türlü noksanlıktan yüceltir ona en yüce övgülerle hamd ederim Allah'tan beni bağışlamasını diler, ona tövbe ederim, sözünü çokça tekrarlıyordu demiştir.

0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin üçte biri geçince uyanıp kalktı ve şöyle dedi: Ey insanlar! Allah'ı zikredin. Yeri göğü savuran şiddetli bir sarsıntı vuku bulacak. Bunu ikincisi takip edecek ve ölüm öyle şiddetli gelecek, öyle şiddetli gelecek ki bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, ben sana çok salavat getirmek istiyorum. Gece namaza ayıracağım vaktin ne kadarında sana salavat getireyim diye sordum. İstediğin kadar buyurdu. Ben dörtte biri yeter mi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istediğin kadar, fakat arttırman senin için daha hayırlıdır buyurdu. Ben yarısına ne dersiniz dedim. O istediğin kadar yap, ancak arttırman senin için daha hayırlı olur diye tekrarladı. Üçte ikisi kafi midir dedim. Bu defa istediğin kadar yap, fakat arttırman daha hayırlıdır dedi. Gece namazına ayıracağım vaktin hepsini sana salavat getirmeye ayırayım mı deyince, işte o zaman Allah senin sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar buyurdu.
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Oruçlular girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse girmez.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
2: عائشة'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, Ebu Süfyan pinti bir adamdır. Haberi olmadan aldığımın dışında bana ve çocuğuma yeterli derecede bir şey vermiyor. Bunun bir sakıncası var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana ve evladına yetecek kadarını örfe göre al," buyurdu.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة تعني في الليل يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة.
2: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin 11 rekat namaz kılardı. Secdeden başını kaldırıncaya kadar siz 50 ayet okuyabilirdiniz. Sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılar ve müezzin namaz için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.
1: عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله هلال رشد وخير.
2: طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım bu yeni ayın üzerimize emniyet, iman, selamet ve İslam ile doğmasını nasip et. Ey hilal, benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احف الشوارب واعف اللحى.
2: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bıyıkları kısaltın

0: وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه أجري عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان.
1: Selman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir, şehitlerde olduğu gibi rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur.

0: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içecekleri üç nefeste içerdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم.
1: جابر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kaplarınızı kapayın, tulum ve kırbaların ağızlarını bağlayın, kapılarınızı kilitleyin, kandili söndürün. Çünkü şeytan bağlı tulumu çözemez, sürgülü kapıyı açamaz, örtülü kabı açamaz. Şayet biriniz kapların ağzını kapatacak bir şey bulamazsa, bir ağaç parçasını besmele çekerek kabın üzerine koysun. Yatarken kandili de söndürsün. Çünkü fare ev halkı içerideyken kandili devirerek evi yakabilir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
4: Ticaret ahlakıyla ilgili genel esasların iyi niyetle ilgili alt başlıklarını oluşturacak konuları işlemeye çalışacağız. 1. Doğru sözlülük. Doğruluk, söz, niyet ve irade, vefa, davranış, azim, kısaca insanın her türlü fiziksel ve psikolojik davranışlarında geçerli olan bir olgu olup, doğru sözlülük, kişinin söylediği veya haber verdiği şeylerin gerçekliğe uygun olmasıdır. Evrensel ahlak anlayışında olduğu gibi, İslam ahlakında da doğru sözlülük ve dürüstlük, erdemli insan ve sağlıklı bir toplum olmanın vazgeçilmez şartlarındandır. Dolayısıyla fertler arasında karşılıklı güveni ve toplumun huzur içinde devamını sağlayan en önemli manevi değerlerden biri olan doğruluk, gerek fert gerekse toplum için zorunlu ahlaki niteliklerin bütününü toplar. Doğruluğun müminlerin en önemli özelliklerinden biri olduğunu, doğru insanlarla beraber olmanın ve yalan söylememenin gereğini, doğru erkekler ve doğru kadınlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve doğrularla beraber olun. Yalan sözden kaçının gibi birçok ayet ortaya koymaktadır. Hazreti Peygamber de doğru sözlülüğün öneminden bahsederken yalan konuşmaktan sakınmayı vurgulamıştır. Nitekim bir hadis-i şerifte, münafığın alameti üçtür. Söz söylediği zaman yalan söyler buyurarak, yalan söylemenin münafığın belirgin üç alametinin ilki olarak zikretmiştir. Ticaret ahlakıyla ilgili niyetin göstergesi olan esaslardan biri, hatta ilki, tüccarın doğru sözlü ve dürüst bir kişiliğe sahip olmasıdır. İnsanların doğru sözlü olmadığı, aldatmacalara başvurduğu, yalan söyleyerek karşısındakini aldattığı bir ortamda herkes birbirine kuşkuyla yaklaşacağı için ticari hayat dahil hiçbir şeyin sağlıklı bir gelişme göstermesi mümkün değildir. Çünkü bir ülkede ekonomik kalkınma hiç şüphe yok ki öncelikle doğruluk ve güvene bağlıdır. Doğruluğun olduğu yerde güven, güvenin olduğu yerde küçük sermayeler bile bir araya gelerek en büyük kalkınma faaliyetine yönlendirilebilir. İşte İslam'ın yalan, aldatma, ölçü ve tartılarda hile gibi ahlaksızlıklar karşısındaki tavizsiz tutumu, söz konusu doğruluk ve güveni sağlamaya yöneliktir. İki cihan serveri sevgili Peygamberimiz, doğru sözlü, dürüst bir kişiliğe sahip olanla, yalan söylemeyi huy edinmiş kişinin akıbetini şöyle belirtmektedir. Doğru sözlü, dürüst olmak insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyler ve doğru söyleye söyleye sonunda Allah'ın katında doğru sözlü sıddık olarak kayda geçer. Yalan da kişiyi haddi aşmaya, haddi aşmaksa ateşe götürür. Kişi yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında yalancı, kezzap olarak kayda geçer. Yalan söylemek kişide bir hastalık haline gelirse, yalan yalana davetiye çıkaracağı için sadece ticaret hayatını değil, bütün yaşamını etkiler ve mutluluğuna engel olur. Bu nedenledir ki Peygamber Efendimiz, doğruluk kalbin huzura ermesine sebeptir buyurarak, doğruluğun iç dünyamızın huzuru ve arınmasındaki önemine işaret etmiştir. Ayrıca o, dürüst ve doğru sözlü olan tüccarları müjdelemiş ve güvenilir olan ve doğruluktan ayrılmayan ticaret ehli, ayette sırat-ı müstakim ashabı olarak zikredilen peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir buyurup, onları yücelterek işlerinde doğruluk ve güveni esas alanların peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler zümresinde yer almasıyla bu iki erdemin özellikle ticaret hayatındaki önemini ortaya koymuştur. Aslında her hususta Müslümanın temel vasıflarından biri olan doğru ve dürüstlüğün önemi, kul hakkıyla ilgisi sebebiyle alışveriş meselelerinde özellikle vurgulanmıştır. Dolayısıyla satıcı, müşteriyle malı hakkında doğru bilgi vermeli, malın ayıp ve kusurunu gizlememeli, asla yalana başvurmamalıdır. Diğer taraftan, ticarette doğruluğun bereket getireceğini söyleyen Resul-i Ekrem Efendimiz, alıcı ve satıcı birbirinden ayrılmadıkça, vazgeçmedikçe muhayyerdirler. Alıcı satıcı alışverişi doğruluk üzere yapar, kusuru beyan ederlerse alışverişleri her ikisi hakkında da bereketli kılınır. Yalan söylerler, kusurları gizlerlerse, belli bir kar sağlasalar bile alışverişlerinin bereketini kaybederler buyurmakla, ticarette kazancın doğruluk esasına göre sağlanması gereğine ve ancak böyle bir ticaretin bereketli olacağına vurgu yapmaktadır. Sevgili Peygamberimiz, ticaret hayatının kişiyi günah işlemeye, yalan söylemeye, başkasının hakkını gasp etmeye müsait oluşu sebebiyle bu durumdaki tüccarın ahiretteki sıkıntısına ise şöyle işaret etmiştir. Kıyamet günü Allah'tan korkanlar, iyilik yapanlar ve doğruluktan ayrılmayanlar dışında tüccarlar, facir, günahkarlar olarak diriltileceklerdir. Toplumdaki beşeri münasebetlerin tamamında ama özellikle ticaret hayatında karşılaşılan en büyük ve yaygın problemlerden biri, alışverişte bulunan taraflardan birinin yemin etmeyi, hatta daha da ileri giderek yalan yere yemin etmeyi alışkanlık haline getirmesidir. İslam dini doğru sözlü olmayı emrettiği, haksız yollardan hak sahibi olmayı şiddetle reddettiği için, aynı şekilde yalan yere yemin ederek çıkar sağlamayı veya başkasının yararını engelleyip hakkını gasp etmeyi yasaklamıştır. Aslında yalan yere yemin eden kişi, Allah Teala'yı yeminine şahit göstererek insanları aldatmak amacı yanında, daha tehlikeli bir işe girişip Allah'ın adını istismar etmek suretiyle ona iftirada bulunmaktadır. Bu nedenle Peygamberimiz en büyük günahlardan birinin de yalan yere yemin etmek olduğunu bildirmiştir. Hazreti Peygamber yalan yere yemin ederek kazanç sağlayanların kazancının bereketsizliğini, yalan yemin malı rağbetli fakat kazancı bereketsiz kılar hadisiyle mahkemede yalan yemin yoluyla başkasının hakkını gasp eden kişinin cehennemdeki yerini hazırlaması gerektiğini de, kim mahkeme gereği yapması icap eden bir yeminde yalan yere yemin ederse bu yemini sebebiyle cehennemdeki yerini hazırlamış olur hadisiyle haber vermiştir. O halde tüccar, gelişi güzel, Allah Teala'nın adını anarak yemin etmeyi alışkanlık haline getirmemeli, diline hakim olmalı, yemini ancak çok önemli ve gerekli durumlarda yapmalıdır. İki, güvenilirlik. İslam dini insanların birbirleriyle ilişkilerine büyük önem vermiş, bu ilişkilerde samimiyete dayalı karşılıklı güveni esas almıştır. Bu güveni kazanmak da güzel ahlakın bir gereğidir. Bir kişinin karşısındaki bir insana güvenmesi, onun da bu güvene layık olması son derece önemlidir. Çünkü güvenilmeyen insanlardan oluşan toplumların maddi ve manevi alanda kalkınması ve yücelmesi mümkün değildir. Birbirinin zıddı olarak kullanılan güvenmek ve kuşkulanmak duyguları, ferdi ve toplumsal anlamda büyük bir öneme sahiptir. Hakim oldukları fert ve toplum hayatının ruhunu teşkil edecek kadar etki uyandırır. Birinin varlığı, özgüven, başarı, huzur ve mutluluk sunarken, diğeri güvensizlik, şüphe, paranoya, başarısızlık, huzursuzluk ve kaos getirmektedir. İnsani ilişkilerin tamamında olduğu gibi iş hayatında da güvenin önemli bir yeri vardır. Zira başarılı olmanın sırlarından biri de güven duygusudur. İş hayatında güvense dürüst çalışıp kaliteli mal ve hizmet üretmek, tüketiciyi aldatmamak ve ciddiyeti elden bırakmamak şeklinde tezahür eden ve hayat boyu devam etmesi gereken önemli bir erdemdir. Amirin memuruna, işverenin işçisine, müşterinin satıcısına, alacaklının borçlusuna karşılıklı olarak güvenmediği bir iş ortamında başarı ve mutluluktan bahsedilemez. Çünkü ekonomik ve sosyal hayatın devamı ve verimliliği insanların birbirine karşı güvenine bağlıdır. Ölçtüğünü eksik ölçen, tarttığını eksik tartan, malı gerçek fiyatının üstünde satan, piyasa bozgunculuğu yapan, yalan söyleyen, sır tutmayan, yetim malı yiyen insanlar, bu davranışlarıyla toplumda kendilerine ve ticari hayata duyulan güveni azaltmış, hatta yok etmiş olur. Sevgili Peygamberimiz, ticaret ahlakıyla ilgili genel esaslar arasında tüccarın sahip olması gereken güvenilirlik vasfının önemine dikkat çektiği bir hadisinde de şöyle buyurmaktadır. Size en iyi ve en kötü olanınızın kim olduğunu haber vereyim mi? Peygamberimiz bu sözü 3 kere tekrar etti. Orada bulunanlar evet haber ver dediler. En iyiniz kendisinden iyilik beklenen ve kötülüğü dokunmayacağından emin olunandır. En kötünüz de kendisinden iyilik umulmayan ve kötülüğünden de emin olunmayan kimsedir. Allah'tan gelen emaneti yüklenerek mümin sıfatı kazanan insanlar, İslam'dan aldıkları şuur ve ahlakla bu emaneti taşıma görevini hakkıyla yerine getirmek, her yerde bu aziz ve hassas emaneti korumak, insanlar arasında güvenilir kimseler olarak herkese güzel örnek olmak zorundadırlar. Bunu sağlayacak yöntem de, Peygamber Efendimizin insanlığa emanet bıraktığı Kur'an'a ve onun sünnetine sarılmak ve hayata geçirmektir.
3: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh, babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camide yahut toplantıda izinlerini almadıkça iki kişinin arasına sokulmak helal olmaz buyurmuştur. Hassan bin Sabit'in kız kardeşi Ümmü Sabit Kepşe binti Sabit'ten radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gelmişti. Asılı duran tulumun ağzından ayakta su içti. Ben de kalktım, saklamak için kırbanın ağzını kestim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binekli yürüyene, yürüyen oturana, az olanlar çok olanlara selam verir buyurmuştur. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babasına baktı. Babası Ebul Kasım'a peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kare çizdi ve onun ortasından geçerek dışarı uzanan bir çizgi, sonra karenin kenarından ortadan dışarıya uzanan çizgiye gelecek şekilde küçük çizgiler çizdi ve şöyle dedi: şu insandır, şu da onu kuşatan ecelidir, bu dışarı uzanan da emelidir, şu küçük çizgiler de başına gelen musibetlerdir. Bunlardan biri başına gelmezse diğeri gelir çatar, o da olmazsa bir başkası gelir.

0: dolaşan ben olsaydım Savi'nin damarında. Tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında. Senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin. Tarasaydım Bengüsü fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden birisi hastalandığında sağ eliyle hastayı sıvazlar ve bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.

0: radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin hakkınızda en çok korktuğum şey küçük şirktir dedi. Ya Resulallah, küçük şirk nedir diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem riyadır buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu.

Yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız, başı içinde, sonu içinde Bismillah deyin.

Huzeyfe'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar, "Allah'ım, senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım," derdi. Uyandığı zaman da "Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş onadır," buyururdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Ey Allah'ın Resulü, insanların en saygını ve değerlisi kimdir?" diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "En muttaki olanlarıdır," buyurdu. "Ya Resulallah, sana bunu sormuyoruz," dediler. "İnsanların en saygını Halilullah, Hazreti İbrahim, oğlu peygamber oğlu, peygamber oğlu, peygamber olan Yusuf'tur aleyhisselam," dedi. "Ya Resulallah, biz bunu da sormuyoruz. Bana Arap soyundan kimlerin daha seçkin olduğunu mu soruyorsunuz? Cahiliye devrinde hayırlı, seçkin, saygın olanlar şayet İslam'ı yeterince kavrarlarsa, İslamiyet'te de en hayırlı, seçkin, saygın kimseler olurlar," buyurdu. Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir," buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan dünyada diğer bir insanın ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem itikafta olduğu bir Ramazan gecesinde hanımı Hazreti Safiye kendisini ziyaret eder. Hazreti Safiye biraz sohbet ettikten sonra eve dönmek üzere kalkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu kapıya kadar uğurlar. O esnada oradan geçmekte olan iki sahabi Hazreti Peygamber'i görünce fark edilmeden hızlıca oradan uzaklaşmak isterler. Sahabilerin bu telaşını fark eden Allah'ın elçisi, "Durun, bu eşim Safiye binti Huyey'dir," der. Resulullah'ın açıklama yapma ihtiyacı hissetmesinden mahcup olan sahabiler, "Sübhanallah ey Allah'ın elçisi," diyerek kendisi hakkında herhangi bir olumsuz düşünceye kapılmalarının söz konusu olmadığını söylerler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurur: "Şeytan kanın dolaştığı gibi insanın içinde dolaşır. Doğrusu şeytanın kalplerinize yanlış düşünceler getirmesinden endişe ettim." Allah Resulü bu durumu şöyle dillendirmiştir: "Hiçbiriniz yoktur ki bir şeytanın veya cinin tasallutuna maruz kalmamış olsun." Bunun üzerine ashab, "Buna sen de dahil misin?" diye sorunca Peygamberimiz, "Evet, ama Allah şeytana karşı bana yardım etti. O da bana boyun eğdi," buyurmuştur.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes radıyallahu an anlatıyor. Bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, "Bakın şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Sizse namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz," buyurdular.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Mescidin etrafındaki arsada yer açılınca Selimoğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca "Sizin mescidin yakınına taşınmak istediğinizi öğrendim," dedi. Onlar da "Evet ya Resulallah, böyle istedik," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa "Ey Selimoğulları, kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlara göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın. Adımlarınıza göre size sevap yazılsın," buyurdu. Onlar da "Öyleyse taşınmayı istemiyoruz," dediler. İmran bin Husayn'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında ensardan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca "Devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir," buyurdu. İmran diyor ki "Ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi." Büreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir." Ebu Bürde'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Bir gün babam Ebu Musa el-Eş'ari ciddi bir rahatsızlığından dolayı bayılmıştı. Başı ailesinden bir hanımın kucağındaydı. Eşi bağırarak ağlamaya başladı. Ama Ebu Musa'nın ona karşı çıkmaya takati yoktu. Sonra ayılıp açılınca şöyle dedi: Resulullah'ın uzak durduğu herkesten ben de uzağım.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, musibet zamanında yüksek sesle ağlayan, saçını başını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzaktı.
1: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Müminin şaşmaz pusulası, iman ve ahlak. Doktor öğretim üyesi Elif Erdem. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Hazreti Peygamber'in bir başka vurgusu, olumsuz ahlaki özelliklerle imanın bir araya gelemeyeceğine yöneliktir. Buna göre bir insanın kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet, imanla haset bir arada bulunmaz. Aynı şekilde cimrilik ve kötü ahlak, laf taşıma, sövüp sayma ve soy sopla övünme gibi vasıflar da Allah'a iman eden kimsede bulunmaması gereken özelliklerdir. Resulullah'ın bizden değildir şeklindeki ifadeleri de burada hatırlanmalıdır. İnsanları aldatan, büyüklere saygı göstermeyen, küçüklere merhamet etmeyen kişiler için bu ifadeyi kullanan Hazreti Peygamber, bu tür ahlaki kusurların Müslüman kimliğiyle uyuşmadığına sert bir dille dikkat çekmiştir. Allah Resulü'nün imanla ahlak arasında doğrudan ilişki kurduğu bu hadislerin klasik kaynaklarda imana dair hadislerin derlendiği Kitabül İman bölümlerinde yer alması, ahlakın imandan ayrı düşünülemeyeceğinin somut bir kanıtıdır. İman ahlak vurgusunu içeren bu hadislerin yanında güzel ahlakın önemini anlatan daha pek çok hadis vardır. Klasik hadis literatüründe oldukça geniş yer tutan ahlak hadisleri bir ve sıla, mekarimul ahlak, hüsnül huluk, edep, tergib ve terhib, sevap ve ikab, menakıb, mevaiz, fezail, züht ve rikak gibi kavramlar ve başlıklar altında işlenir. Söz konusu hadislerde hikmet, şecaat, adalet, iffet, ihlas, doğruluk, haya, sabır, tevekkül, merhamet, kardeşlik, hoşgörü, tevazu gibi ahlaki erdemler teşvik edilirken, müminler zulüm, bozgunculuk, fuhuş, kibir, yalan, iftira, cimrilik, riya gibi kötü ahlaki özelliklerden sakındırılmaktadır. Doğruluktan ayrılmayın, çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Ödeme güçlüğü çeken borçluya zaman tanıyın ya da alacağını bağışlayan kimseyi Allah, kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelendirecektir, özel olarak himaye edecektir. Allah hayayı ve örtünmeyi sever gibi hadislerde görüldüğü üzere, genel olarak ahlaki faziletlerin Yüce Allah'ın rızasını kazandıracağı, cennete götüreceği, meleklerin duasına ve rahmete vesile olacağı vurgulanır. Buna karşılık size cehennemlikleri haber vereyim mi? Kaba, bencil ve büyüklük taslayan herkes, kusurunu açıklamadığı bir malı satan kimse, daima Allah'ın gazabı altındadır ve melekler ona sürekli lanet ederler örneklerinde görüleceği üzere, rezilet adı verilen gayri ahlaki tutumların, Yüce Allah'ın öfkesini ve meleklerin lanetini celbedeceği bildirilir. Bu nebevi söylemlerde iyilikleri ilahi rıza ve mükafatla, kötülükleri ise ilahi gazap ve ceza ile ilişkilendirmesi, imanla ahlak ilişkisini güçlendiren temalardır. Hazreti Peygamber'in getirdiği İslam mesajında ahlaktan bağımsız bir alan yoktur. Ameller hasbi, yani sadece Allah rızası için olduğunda anlamlıdır. İbadetler ihlas olmadığında şekilden ibaret kalır ve iman ancak takva ile birlikte kemale ulaşır. İnsanın kainatın en şereflisi olarak yaratıldığını ilan eden İslam dininin temel gayesi, onun dünya hayatında bu seviyeyi düşürmeden insanı kamil kıvamında yaşayabilmesini sağlamaktır. Rabbimizin hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur buyurduğu üzere, imtihan dünyasının can alıcı noktası daha iyi bir kulluk performansı ortaya koyabilmektedir. İman ahlakla yoğrulduğunda, ibadetler özle buluştuğunda kulluk zirveye ulaşacaktır. Din güzel ahlaktır sözü bu gerçeğe işaret eder. İşte bu yüzden Allah Resulü kendisine gelerek İslam dinini tek cümlede özetlemesini isteyen kişiye şöyle demiştir. Allah'a inandım de sonra da dosdoğru ol. Bu kısacık söz iman etmenin bireye kendisi, yaratıcısı, hemcinsleri, içinde bulunduğu çevre ve kainatla doğru ilişkiler kurarak yaşama sorumluluğunu beraberinde getirdiğini ve İslam'ın tam olarak bu olduğunu veciz bir şekilde ifade eder. Resulullah'ın iman nedir sorusuna verdiği cevaplar da iman ahlak bütünlüğünü teyit eder niteliktedir. Buna göre iman her şeyden önce Allah'a, meleklerine, kitabına, ona kavuşmaya ve peygamberlerine ve öldükten sonra son dirilişe inanmaktır. Aynı zamanda hoşgörü ve sabırdır. İnsanı dünyada mesut yaşatacak bir ahlak, Allah'ın haram kıldıklarından vazgeçirecek bir takva ve cahillerin cehaletinden uzak tutacak bir hilm, imanı kemale erdirir. İmanın bir takım göstergeleri olduğuna delalet eden tüm bu ifadeler, Hazreti Peygamber'in kullandığı imanın şubeleri tabirinde en orijinal ifadesini bulur. Bu tabirle imanın gereklerine dikkat çeken Allah Resulü, tevhid sözünden insanlara zarar veren şeyleri ortadan kaldırmaya kadar her türlü güzel fiili bu kapsama dahil eder. İman 70 küsur şubeye ayrılır. En üst derecesi La ilahe illallah sözü, en alt derecesi ise yolda insanlara eziyet veren bir şeyi alıp kenara koymaktır. Haya da imandan bir şubedir. Bu hadisten yola çıkan alimler iman esasları Allah sevgisi, Allah korkusu, Allah'ın vaadine güvenmek ve ümit etmek, Hazreti Peygamber'i, ehlini ve ashabını sevmek, Hazreti Peygamber'e saygı göstermek, her halükarda dinine bağlı olmak, ilim öğrenmek ve öğretmek, Kur'an okumak, temizlik, namaz ve oruç gibi temel ibadetleri yerine getirmek, sözleşmelere uymak, Allah'ın nimetlerine şükretmek, diline sahip olmak, emanetleri korumak ve ehline vermek, hiçbir canlıya kıymamak, namusa göz dikmemek ve iffetli olmak, başkasının malına haksız olarak el uzatmamak gibi niyetten eyleme, sözden tutum ve davranışa ilahi emirlerin gereği olan tüm hususları imanın bir şubesi olarak değerlendirmişlerdir. Kemal yolculuğunda insanlığa rehberlik eden Hazreti Peygamber, 23 yıllık risalet hayatı boyunca bir yandan ilahi emirleri tebliğ edip açıklarken, bir yandan da tezkiye görevinin bir gereği olarak inananları kötü duygu, düşünce ve eylemlerden uzak tutup arındırmak gayretinde olmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır diyerek ahlaki olgunluğun imani bir ödev olduğunu vurgulamış ve müminin şaşmaz pusulasını iman ve ahlak olarak belirlemiştir. İnananların ilki olarak çıktığı bu yolda en güzel örnekliği sergileyen Allah Resulü, Kur'an ahlakıyla ahlaklanan kamil bir mümin olarak yaşamış ve tüm insanlığa örnek teşkil edecek ahlaklı ve medeni bir toplum inşa etmiştir. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
2: Peygamberimiz zaman zaman ashabıyla sohbet eder, onlara nasihatlerde bulunurdu. Günün birinde Ebu Eyyub el-Ensari'ye, "Ebu Eyyub, Allah ve Resulünün razı olacağı bir sadakayı sana söyleyeyim mi?" dedi. Ebu Eyyub, "Elbette," deyince Resulullah, "Birbirlerine kin besleyip anlaşmazlığa düştüklerinde insanların arasını bulmaya çalış," tavsiyesinde bulundu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme Rabben Nas, mudhibel ba's, işfi ente şafi la şafiye illa ent, şifaen la yugadiru sakama.
2: Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver, sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Kamu spotu.
5: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
4: Kamu spotu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse, Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zulümden kaçının. Çünkü zulüm kıyamette karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de sakının. Çünkü cimrilik sizden evvel yaşayanları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını dökmeye, haramları helal görmeye sevk etmiştir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyametin dehşetinden insanlar öyle terler ki çıkan terleri yerin 70 arşın derinliğine kadar nüfuz eder. Ter onların kulaklarına kadar ulaşır. Onlar tere boğulurlar.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani. Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor.

0: yaşanıyor ve bitiyor. Bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını. Bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını, yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını, ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sol elinizle yemeyin, çünkü şeytan sol eliyle yer. Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: alışverişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu size önce malı sattırır, sonra bereketini kaybettirir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz halka namaz kıldırdığında hafif kıldırsın. Çünkü onların içinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Tek başına kıldığındaysa namazını dilediği kadar uzatsın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bugün iki haftayı doldurduk. Medine'ye ne zaman döneceğiz acaba?
2: Ben de merak ediyorum. Peygamberimiz bizimle geri dönmeyecek mi diye endişeleniyorum.
3: Peygamberimiz şöyle devam etti. Ey Ensar! Öyle bir şey yapmaktan Allah'a sığınırım. Ben sizin memleketinize hicret ettim. Hayatım da sizinle, ölümüm de sizinledir. Ensar'ın yüreğine su serpilmişti. Demek ki Allah'ın Resulü kendilerini terk etmeyecekti. Tam vadi ortasına geldiklerinde Halid bin Velid komutasındaki öncü kuvvet ani bir baskına uğradı. Müslümanlar neye uğradıklarını şaşırdılar. Evazin tarafından yağmur gibi ok yağıyordu.
4: Dikkat edin! Siper alın!
5: Neden çil yavrusu gibi dağıldılar?
6: Bu Allah'ın işi. Bugün biz sayımızın azlığı sebebiyle yenik düşmeyeceğiz. Allah'ın bize öğretmek istediği bir şey var.
5: Haklısın. Sayımızın çok oluşu bizi gaflete düşürdü. Gücün silahtan ve sayıdan ibaret olmadığını gösteriyor Allah bize.
7: Bu tarafa gelin! Ey muhacirler! Buraya! Ey Ensar! Buraya! Ey Kureyş! Buraya! Peygamberimizin yanına gelin!
3: Peygamberimizin cesareti müminleri harekete geçirdi. Azimle ve dualarla düşmanlarına saldırdılar. Bu durumdan memnun kalan Peygamber Efendimiz, işte bu savaşın şiddetlendiği andır diyerek yerden bir avuç toprak aldı ve Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki hezimete uğradılar deyip düşmanın üzerine saçtı. Artık Hevazin ordusu kaçıyor, Müslümanlar onları kovalıyor.
0: 144. Bölüm.
3: Müslümanlar sayıca çokluğun sabır ve sebat olmadan bir anlam ifade etmediğini anlamıştı. İlk defa bu kadar kalabalıktılar. İlk defa ordu bu kadar donanımlıydı ama savaşın başında neredeyse hezimete dönüşecek bir sarsıntı yaşamışlardı. İnen ayeti kerime de şöyle diyordu. Andolsun ki Allah birçok yerde ve Huneyn gününde size yardım etmişti. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş fakat sizi hezimete uğramaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonunda bozularak gerisin geri dönmüştünüz. Müslümanların cesaretlenmesi ve Peygamberimizin etrafında toplanması sayesinde düşmana karşı taarruza geçilmişti. Savaş o kadar çetindi ki hanımlar bile savaşmak durumunda kalmıştı. Bunlardan biri Hazreti Enes bin Malik'in annesi Ümmü Süleym, diğeri de Uhud'da kahramanca çarpışan Ümmü Ümare Nesibe Hatun.
8: Ya Allah! Ey Müslümanlar! Kaçmak size yaraşmaz! Toparlanın! Resulullah'ı korumazsanız bunun hesabını veremezsiniz.
9: Nesibe, arkana dikkat et. Geldim. Al bakalım Allah'ın düşmanı. Sağ ol Ümmü Süleym. Ama dikkatli ol, gebesin sen.
10: Canımızı düşünecek zaman mı Nesibe? Baksana ne kadar az adam kaldı peygamberimizin civarında. Bu kafirlere izin mi vereceğiz?
9: Haklısın ama yine de sen dikkat et. Abbas'ın sesini duyanlar Resulullah'ın etrafında toplanıyor. İnsanlar ne olduğunu anlayamadı. Bak, taarruza geçtiler bile.
10: Ya peygamberimize bir şey olsaydı? Onun önünden nasıl kaçarlar? Bir de bağlılık yemini ettiler. Allah Resulüne onları cezalandırması gerektiğini söyledim. Şu kafirleri nasıl gebertiyorsa savaştan firar edenleri de öyle öldürsün. Bunu hak ettiler.
9: O ne dedi peki?
10: Kabul etmedi tabii. Allah bana yeter ve onun affı çok geniştir dedi.
9: Hiç şaşırmadım. Gel şu tarafa gidelim. Eşin de oğlum da orada.
10: Peki.
9: Sen de biraz sakin ol, tamam mı? Hadi.
3: Savaşın ilerleyen dakikalarında Ümmü Süleym'le tekrar karşılaşan Peygamberimiz, onun bu kahraman halini beğenmiş ve gülümseyerek Ey Ümmü Süleym, şüphesiz Allah kafi geldi ve en iyisini yaptı dedi. Savaş bütün şiddetiyle devam ederken Allah Resulü yerde yatan bir kadın gördü. Etrafındakilere bu kim diye sordu.
6: Halid bin Velid'in öldürdüğü kadın ey Allah'ın Resulü.
3: Bunun üzerine peygamberimiz şöyle dedi. Halid'i bul ve ona de ki Resulullah sana kadın, çocuk ve köleleri öldürmeyi kesinlikle yasakladı.
6: Ey Allah'ın Resulü, onlar müşriklerin çocukları değil midir?
3: Efendimiz onun bu sorusuna, her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Ana babası onu ya Hristiyanlaştırır ya da Yahudileştirir diye cevap verdi. Savaş kısa sürede seyir değiştirdi. İslam ordusunun önünde duramayan Hevazin kabilesinin çoğunluğu bütün varlıklarını, kadın ve çocuklarını bırakarak Taif'e sığındılar ve surlara çekilip savunmaya geçtiler. Bir kısım Hevazinli de İslam ordusuyla yeniden savaşmak üzere Evtas mevkiinde toplandı. Bu savaşta 6000 esirin yanı sıra 24000 deve, 40000'den fazla koyun ve bol miktarda gümüş Müslümanların eline ganimet olarak geçti. Resulullah bütün bu ganimetlerin Mekke'nin kuzeydoğusunda bulunan Cirane mevkiinde toplanmasını emretti. Esirler arasında peygamberimizin süt kardeşi Şeyma da bulunuyordu.
6: Ya Resulallah, esirler arasında bir kadın var. Sizin süt kardeşiniz olduğunu iddia ediyorum.
3: Peygamberimizin isteği üzerine kadın içeri alındı.
11: Ya Muhammed, ben senin süt kardeşinim.
3: Aradan 56 yıl geçmiş ama hiç görüşmemişlerdi. Şeyma Hatun geçmişteki hatıralarından bahsedip gerçekten süt kardeşi olduklarını kanıtlayınca Allah Resulü onu hatırladı ve hırkasını yere sererek Şeyma'yı üzerine oturttu. Sonra isterse yanında kalabileceğini veya kabilesine dönebileceğini ona bildirdi. Şeyma kabilesine dönmeyi tercih edince peygamberimiz ona pek çok hediye vererek onu kabilesine gönderdi. Peygamberimiz Hevazin kabilesinden kalan kimselerin yeni bir ordu kurduğunu duyunca Ebu Amir el-Eş'ari komutasında bir Müslüman birliğini Evtas'a gönderdi. Bu birlik Evtas'a giderek Hevazin ordusunu bozguna uğrattı. Ama Ebu Amir şehit oldu. Ölmeden önce kuzeni Ebu Musa el-Eş'ariye şöyle dedi.
12: Ey kardeşimin oğlu, peygamberimize benden selam söyle. Benim için Allah'tan bağışlanma dilesin.
3: Savaş bittikten sonra Ebu Musa Resulullah'a geldi. Ebu Amir'in son sözlerini ve şehit oluşunu ona aktardı. Efendimiz de bir kap istedi, abdest aldı ve ellerini kaldırarak şöyle dua etti. Ya Rabbi, Ebu Amir'e mağfiret et, onu bağışla. Ya Rabbi, onu cennette ümmetimin en üstünlerinden eyle. Evtas gazvesi denilen bu savaşta Huneyn savaşına oranla daha fazla esir alınmış, burada elde edilen bütün ganimetlerde ganimetlerin toplanma merkezi olan Cirane'ye gönderilmişti. Şimdi sıra Taif'e sığınan Hevazinlilere ve onlarla ittifak kuran Sakiflilere gelmişti. Akşama doğru peygamberimizin komutasındaki İslam ordusu Taif surlarına dayandı. Resulullah yıllar önce kendisine inanmaları ümidiyle Taif'e gitmiş, Sakiflilerle görüşmüş ve oradan ağır hakaretlerle taşlanarak kovulmuştu. O zaman yanında sadece sevgili evlatlığı Zeyd vardı. Mute Harbi'nde şehitlik makamına eren Zeyd.
13: Bu adam Tanrı ile konuştuğunu iddia ediyor. Lat ve Uzza ile değil ha. En yüce Tanrı ile. Buna olsa olsa şeytanlar musallat olmuş.
14: Kimmiş o? Göster de içindeki şeytanı çıkaralım.
15: Kendi kavminin sahiplenmediği, öldürmek istediği bir adamdan ne hayır gelir? İşe yarar bir şey deseydi kavmi arkasında dururdu.
3: Zeyd korkuyla etrafında toplanan insanlara bakıyordu. Gelenlerin çoğunluğu çocuklar ve meczuplardı. O zamanın adetine göre biri cezalandırılmak istendiğinde halkın ayak takımı görevlendirilir, onlar da cezalandırılacak kişiyi taşlarlardı. Şimdi etraflarında bir insan koridoru oluşuyordu. Resulullah'ı nasıl koruyabilirdi? Bu beladan nasıl kurtulacaklardı? Zeyd hayatının en zor gününü yaşıyordu. Ya Allah Resulüne bir şey olursa?
14: Taşlayın şu günahkarı.
1: Taşlayın ki bir daha dinimizi diline dolamasın.
7: Vurun hadi. Durmayın.
9: Yapmayın.
7: Vurun. Atın.
9: O Allah'ın peygamberidir. Yapmayın. Allah'ın gazabını hak edeceksiniz. Yapmayın. Ya Resulallah. Arkama geçin. Oradan da atıyorlar. Bu tarafa geçin. Yapmayın. Ya Resulallah. Başınız... Başınız kanıyor. Elleriniz kırılsın. Bırakın onu. Bırakın dedim. Çek ellerini onun üstünden. Böyle gelin ya Resulallah. Koluma girin. Ayaklarınız parçalanmış. Benden destek alın. Sarılın bana. Az daha yürüyelim. Belki peşimizi bırakırlar. Dayanın ya Resulallah. Az kaldı.
3: Şimdi Resulullah 12 bin kişilik ordusuyla Taif'i fethetmeye gelmişti. Bu kuşatma asla intikam değildi. İntikam istese Taif'te taşlanmasının hemen ardından kendisine gelen dağlar meleğinin teklifini kabul ederdi. Melek ona isterse Taif halkını helak edeceğini söylemişti. O ise şöyle cevap vermişti. Hayır, ben böyle bir şey istemem. İstediğim tek şey Hak Teâlâ'nın bu müşriklerin neslinden Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibadet edecek bir nesil ortaya çıkarmasıdır. Şimdi Taif için peygamber duasının makbul olduğunu görme vaktiydi. Hevazinlilerin buraya kaçması savaşı bu noktaya getirmişti. Taif kalesi en muhkem kaleydi ve buranın fethedilmesi hiç de kolay değildi. Kuşatma başlayalı 20 gün olmuştu. Ashab-ı kiram aralarında durumu müzakere ediyordu.
16: Hayber'de düşman savunmasından çok zarar gördük. Surları sağlam. Burada daha temkinli hareket etmeliyiz.
17: Taif surlarında gedik açmak için mancınıklar kullanacağız.
14: Evet, mancınıklarla surlarda gedik açabilirsek işimiz kolaylaşır.
16: Var güçleriyle kaleyi savunmaya devam edeceklerdir. Sur işlerinden gelen oklar ve kızgın çiviler zayiata sebep oluyor. Başka yöntemler de geliştirmeliyiz.
17: Haklısın. Bazı askerler, ey Allah'ın Resulü, Sakif'in okları bizi yaktı. Onlar için beddua et demeye başladılar.
16: Beddua etti mi? Ettiyse işleri biter.
17: Etmedi tabii ki. Allah'ım, Sakif kabilesine hidayet et diyerek onlara dua et.
16: Allah yardımcımız olsun o zaman.
14: Allah Resulü geri çekilmemizi emrediyor.
16: Neden?
17: Hayır olsun, ne oldu acaba? Gelin Resulullah'ın yanına gidelim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam bir kadını öpmüştü. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek olayı anlattı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Muhammed, gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir." mealindeki ayeti indirdi. Adam, "Ya Resulallah, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli?" deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ümmetimin tamamı için geçerlidir." buyurdu.

Ona hiçbir şey vermeyiz. O bizim ne işimize yarar ki diye cevap verdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizin olmasını istemez misiniz? Buyurdu. Vallahi bunun dirisi bile kusurludur. Çünkü kulakları küçüktür. Ölüsünü ne yapalım? Dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi dünyanın Allah nezdindeki değeri, bunun sizin yanınızdaki değerinden daha azdır, dedi.

Amr bin Avf el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı radıyallahu anh cizye gelirlerinin tahsili için Bahreyn'e göndermişti. Ebu Ubeyde oradan çok miktarda mal ile döndü. Ensar, Ubeyde'nin geldiğini duyunca, sabah namazını Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem birlikte kılmaya geldiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazı kılıp dönünce, Ensar işaretle sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onları böyle görünce gülümseyerek, "Sanırım Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den bir şeylerle geldiğini işittiniz," buyurdu. Onlar da "Evet ya Resulallah" diye tasdik ettiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sevinin ve ileride sizi sevindirecek şeyleri bekleyin. Vallahi bundan böyle sizin için fakirlikten korkmuyorum. Fakat dünyanın sizden evvelki ümmetlerin önüne serilmesi gibi sizin önünüze de serilmesinden, onların birbirleriyle kıyasıya yarıştıkları gibi sizin de yarışmanızdan, onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden endişe ediyorum."

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Yemin ederim ki ben Allah'a günde 70 defadan fazla tövbe ve istiğfar ediyorum.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Muhacir de Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçınan kimsedir.

İnsan iradesine saygı. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre bir genç kızın onun yanına gelerek, "Babam beni sadece itibarını yükseltmek için istemediğim halde kardeşinin oğluyla evlendirdi," dedi. Hazreti Ayşe, "Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gelinceye kadar otur bakalım," dedi. Ve Resulullah geldiğinde durumu ona bildirdi. Allah Resulü kızın babasına haber göndererek çağırdı ve tercihin kıza ait olduğunu söyledi. Bunun üzerine kız, "Ey Allah'ın Resulü, babamın yaptığı işe izin verdim. Fakat bu konuda kadınların da söz hakkı var mı, onu bilmek istedim."

dedi. Ergenlik çağına gelmiş akıllı insanları mükellef, sorumlu sayan, tercih ve tasarruflarında özgür bırakan İslam dini, evlilik gibi çok önemli bir karar arefesinde de son sözü kişinin kendisine bırakmıştır. Cenab-ı Hak, sorumluluğun şahsi olduğunu ve herkesin ancak kendi yaptığının karşılığını göreceğini bildirmiş, elçisi de az önceki hadiste olduğu gibi erkek olsun kadın olsun kişilerin kendi tasarruflarında söz sahibi olduklarını ifade etmiştir. Bu konuyla ilgili Hazreti Peygamber'in sünnetinde pek çok örnek bulunmakla beraber, sırf evlilik konusundaki tavsiye ve uyarıları bile onun insan iradesine ne denli saygı gösterdiğini anlamak için yeterlidir. Örneğin bir defasında Hazreti Ayşe, "Ey Allah'ın Resulü, evlilikleri konusunda kadınlara danışılır mı?" diye sormuş, evet cevabını alınca, "Peki bakire kız utanır söylemezse ne olacak?" sorusuna Allah Resulü, "Onun susması izni sayılır." buyurmuştur. Başka bir hadiste babasının kendisini zorla evlendirdiği şikayetiyle Hazreti Peygamber'e başvuran bir kadını Allah Resulü kocasından ayırmış ve "kadınları zorlamayın" buyurmuştur. Bu kadın daha sonra Ebu Lübabe el-Ensari adında başka bir sahabiyle evlenmiştir. Sevgili Peygamberimiz kendi kızlarını evlendirirken de aynı tutumu sergilemiştir. Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre kızlarından birine talip olunduğunda Allah Resulü onun yanına gider, talip olanın adını söyler, o susarsa evlendirir. Şayet kızı istemediğini örtüsüne dokunarak işaret ederse Peygamberimiz de nikahlamaktan vazgeçerdi. O günkü toplumsal yapıda mevcut olan geleneklerin izleri de görülen bu uygulamada önemli olan Hazreti Peygamber'in kızının tercihini öğrenerek o doğrultuda hareket etmesidir. Bu konuda zikredilmesi gereken diğer bir örnek de Berire rivayetidir. Hazreti Ayşe'nin azatlı cariyesi olan Berire, Mugis isminde bir köleyle evliydi. Berire, azat olunca kocasından ayrılmak istedi. Fakat Mugis ayrılmak istemiyordu. Bunun için Hazreti Peygamber'in aracılık yapmasını istedi. Allah Resulü, "Ey Berire, Allah'tan kork, o senin kocan ve çocuğunun babasıdır." buyurdu. Berire, "Ey Allah'ın elçisi, bunu bana emrediyor musun?" deyince, Hazreti Peygamber, "Hayır, ben sadece aracıyım." dedi. Bunun üzerine Berire, "Benim ona ihtiyacım yok." karşılığını verdi. Hazreti Peygamber amcası Abbas'a Berire'ye olan sevgisinden dolayı gözyaşı döken Mugis'i göstererek, "Mugis'in Berire'ye sevgisi, onun da Mugis'e nefreti şaşılacak şey doğrusu." demişti. Görüldüğü gibi bu örneklerin hepsi cahiliye döneminde erkeklerin baskısı altında fazla söz hakları bulunmayan kadınların Hazreti Peygamber sayesinde nasıl bir özgüvene kavuştuklarını ve karşılaştıkları zorlukları bizzat ona anlatarak nasıl haklarını arama çabası içinde olduklarını göstermektedir. Evlilik gibi insan hayatında çok önemli yeri olan bir olayın, kişinin anne baba ve yakınlarıyla istişare ederek ve onların görüş tavsiye ve onaylarını da alarak gerçekleştirilmesi şüphesiz çok yararlı ve gereklidir. Ancak bu ideal işbirliği her zaman mümkün olmayabilir. Bu takdirde son söz yeni bir hayata adım atacak gençlere aittir. Seçimlerinde isabetli olup olmadıkları ve tercihlerinden dolayı karşılaşabilecekleri olumlu olumsuz gelişmeler tamamen kendi sorumlulukları dahilindedir. Bu noktada ailelerin görevi gençlerin tercihlerine müdahale etmek değil, onlara her konuda yardımcı olmaktır. Bilgi ve tecrübeleriyle onların seçimine katkıda bulunmaktır. Bu konu ülkemiz açısından da belli ölçüde önemini ve güncelliğini korumaktadır. Hala bazı yörelerimizde küçük yaşta olan, hatta rüşt yaşını geçmiş bulunan kızlarımızın kendi görüş ve onayları alınmadan istemedikleri kişilerle evlendirildikleri bilinmektedir. Bazen babası, hatta dedesi yaşındaki insanlarla bile belli menfaatler karşılığında adeta satılan bu kızlarımızın akıbeti ya ömür boyu mutsuzluk veya intihar olmaktadır. Çok eski dönemlerin toplumsal yapılarının ve aile ilişkilerinin doğurduğu otoriter işleyiş ve velinin izninin şart koşulması gibi uygulamalar dini bir zorunluluk gibi görünmekte. Hazreti Peygamber'in az önceki örneklerini verdiğimiz tatbikatindeki espri göz ardı edilmektedir. Dolayısıyla gelenek adı altında beşik kertmesi, berdel gibi insan iradesini ve özgür tercihini dikkate almayan yollara başvurulmaktadır. Herkesin kolaylıkla fark edebileceği üzere yeme içme ve kıyafet seçimi gibi insanın gündelik hayatının sıradan işlerinde anne

0: Babasının, yakın çevresi ve arkadaşlarının telkin, tavsiye ve hatta zorlamaları önemsiz görülse de, evlilik gibi kişinin kendisinin ve çocuklarının hayatını ömür boyu çok derinden etkileyecek hayati bir kararın tamamen başkalarına havale edilmesi mazur görülemez. Kur'an-ı Kerim'in irade hürriyeti ve şahsi sorumluluğa yaptığı vurgu ve Hazreti Peygamber'in kadın erkek ayrımı yapmadan kişilerin irade ve tercihlerini önceleyen tutumu dikkate alınırsa, mezhebi kaygıların ötesinde ve üstesinde İslami bir referans noktasından hareket etmemiz zorunlu hale gelmektedir. Cenab-ı Hakk'ın mükerrem kıldığı ve imtihan dünyasındaki rotasını belirlemede serbest bıraktığı insanın temel hak ve hürriyetlerini kullanırken başkalarının izin ve onayına tabi kılınması aklın da dinin de kabul edeceği bir şey değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerle onu anlamak.
3: Doğru sözlü olmak. Her an, her şartta. Enes bin Malik şöyle demiştir. Beni size çok hadis rivayet etmekten alıkoyan şey, Allah Resulü'nün şu sözüdür. Her kim benim adıma bilerek yalan söylerse, cehennemdeki yerini hazırlasın. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet bir arada bulunmaz. Ebu'l-Havra Es-Sadi anlatıyor. Hasan bin Ali'ye Resulullah'tan ne öğrendin diye sordum. Dedi ki, Resulullah'tan şunu öğrendim. Seni şüphelendireni bırak, şüphelendirmeyene bak. Çünkü doğruluk kalbin tereddütsüz biçimde huzura ermesidir. Yalansa şüpheden ibarettir. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Her duyduğunu söylemesi kişiye yalan olarak yeter. Süfyan bin Esid el-Hadrami, Resulullah'ı şöyle derken işittiğini nakletmiştir. Bir konuda seni tasdik ettiği, sana inandığı halde kardeşine yalan söylemen ne kadar büyük bir ihanettir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse ya hayır söylesin ya da sussun. Abdullah bin Mesud tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa, Allah katında doğru, sıddık olarak tescillenir. Yalandan sakının. Çünkü yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa, Allah katında yalancı, kezzap olarak tescillenir. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah, ben sadece doğru söylerim buyurdu. Sahabeden bazıları, ya Resulallah sen bize şaka yapıyorsun ama dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben sadece doğruyu söylerim buyurdu.

0: Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Yüce Rabbimiz peygambere uyulmasını emrediyordu. Çünkü peygambere itaat Allah'a itaatti. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Yüce Rabbimiz Resulüne gönülden bağlanılmasını o kadar önemsemişti ki en ufak bir meselede dahi onun verdiği hükme rıza gösterilmemesini imanın kemale ermemiş olmasına bağlamaktaydı. Nitekim Ensardan bir adamla Zübeyir bin el-Avvam arasında Harre mevkiinde hurmalıkları sulayan kanalların kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı. Bu kanallardan akan su önce Zübeyir'in bahçesine uğruyor, ardından Medineli adamın bahçesine geliyordu. O adam Zübeyir'e "Suyu bırak gelsin," dedi. Fakat Zübeyir bunu kabul etmedi. Bu durum kendisine aktarıldığında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Zübeyir, önce sen sula, sonra suyu komşuna salıver," buyurdu. Bunu işiten adam peygamberimize "Zübeyir senin halanın oğlu olduğu için mi ona öncelik verdin?" diye kızgın bir şekilde tepki gösterdi. Adamın bu sözü üzerine Allah Resulü'nün yüzünün rengi değişti ve "Zübeyir, sen sula, suyu hurma ağaçlarının köklerine ulaşıncaya kadar tut, sonra salıver," dedi. Zübeyir, bu olay üzerine şu ayetin nazil olduğunu söylemiştir. "Hayır, Rabbine andolsun ki onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar."

0: Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra, "Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğinde verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez," derdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İmamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun," buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. "Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse, her biri Uhud dağı kadar olan iki büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa, bir kirat sevapla döner." Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da "Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur," buyurdu. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde öğle namazının farzından evvel 4 rekat namaz kılar, sonra camiye çıkıp cemaate öğle namazını kıldırırdı. Sonra eve dönüp 2 rekat daha kılardı. O akşam ve yatsı namazlarını kıldırdıktan sonra da evime gelip 2'şer rekat sünnet kılardı."
1: Medine'de bir öğle vaktiydi. Ashab her zamanki gibi Mescid-i Nebevi'de toplanmış, namaz vaktini beklemekteydi. Derken yalın ayaklı bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yün abalarını başlarına geçirivermişlerdi. Mudar kabilesine mensup olan bu adamlar, kılıçlarını kuşanmış bir vaziyette mescide girdiler. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu görür görmez rahmet elçisinin yüzü değişiverdi. İçeri girip çıktıktan sonra Bilal'e ezan okumasını emir buyurdu. Allah Resulü namazdan sonra bir konuşma yaptı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra konuşmasına, "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, İkisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir" ayetiyle başladı. Ardından Haşr suresinin 18. ayetini okudu. "Ey inananlar! Allah'tan sakının ve herkes yarın ahiret için neler hazırladığına bir baksın." Sözüne devamla, "Herkes altın ve gümüş paralarından, elbisesinden, buğdayından ve hurmasından bir avuç, hatta yarım hurma da olsa sadaka versin," buyurarak mescitteki ashabını bu fakirlere yardım etmeye çağırdı. Bunun üzerine Ensar'dan bir zat taşımakta güçlük çektiği bir torbayla mescide girdi. Sonra diğerleri onu takip etti. Herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Neticede mescidin ortasında 2 kocaman yiyecek ve giyecek öbeği oluştu. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan Kutlu Nebi, hayırlı bir işe öncülük etmenin ahiret yurduna getirisini şu cümlelerle müjdeledi. Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse hem kendi yaptığının sevabını hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa hem kendi günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez.

0: Ebu Mahzure. Mekke fethedilmişti. Artık Beytullah'ın bulunduğu topraklar İslam devletine aitti. Civar kabilelerden İslam'ı kabul edenler olduğu gibi etmeyenler de vardı. Bunlardan biri de Kureyş'in Cumah kabilesine mensup Ebu Mahzure'ydi. Ebu Mahzure o zamanlar 16-17 yaşlarında bir delikanlıydı ve Kureyş'in yenilgisini hazmedemiyor, Müslümanların zaferinin sebebini Kureyş'in korkaklığına veriyordu. Fethin ardından gerçekleşen Huneyn Savaşı'nın dönüşünde İslam ordusu bir konak yerinde istirahate çekilmişti. Ordunun gelişini ilgiyle seyreden bir grup genç, dindaşlarının yaşadığı hezimetin etkisiyle Resulullah'a karşı büyük bir kin ve düşmanlık besliyordu. Aralarında Ebu Mahzure'nin de bulunduğu bu 10 kişilik grup, ezan okunduğunu duyunca bir yere gizlenip alaylı bir şekilde müezzini taklit etmeye başladılar. Sesleri duyan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları yanına çağırdı. Gençleri bir korku kaplamıştı. Karşılarında binlerce kişilik ordusuyla bir kumandan duruyordu. Yaptıkları neye mal olacaktı acaba? Endişeyle Resulullah'ın huzuruna geldiler. Peygamberimiz gençlerin korkularının aksine gayet sakindi. Delikanlıların her birinden ayrı ayrı ezan okumalarını istedi. Sonra az önce sesini duyduğu gür sesli gencin kim olduğunu sordu. Arkadaşları Ebu Mahzure'yi göstererek ortadan kayboldular. Çünkü yaptıkları yüzünden cezalandırılacaklarını düşünüyorlardı. Ebu Mahzure de Peygamberimizin emriyle istemeye istemeye ezanı okumaya başladı. Tamamını bilmiyordu. Bazı kelimeleri söylüyor ama eksik kalıyordu. Peygamber Efendimiz büyük bir ciddiyetle ona ezanın bilmediği kısımlarını ve nerede sesini yükseltip alçaltacağını öğretti. Sonra başını okşayıp ona bir kese gümüş para hediye etti. Ceza almaktan korkarken ödüllendirilmiş olmak Ebu Mahzure'yi çok şaşırtmıştı. O, düşmanına hakaret etmek istemişti. Halbuki düşman bildiği insan kendisine samimi davranıyor ve iyilik ediyordu. Hazreti Muhammed'le ilgili anlatılanlar birer birer aklından geçmeye başladı. Herkes Hazreti Muhammed'in çevresindekilerin onu kendi canından daha çok sevdiğini söylerdi de Ebu Mahzure bunu anlamsız bulurdu. Bir insan nasıl bu kadar sevilebilirdi? Ve şimdi kendi içinde fırtınalar kopuyordu. Çok değil, biraz evvel nefret ettiği bir insana muhabbet mi beslemeye başlamıştı? Bunu aklı almıyordu. Derken Peygamberimiz Ebu Mahzure'ye Mekke müezzini olmak isteyip istemediğini sordu. Ve Ebu Mahzure Müslüman oldu. Onun Peygamberimiz için duyduğu sevgi gittikçe artacak ve Resulullah'a olan muhabbetinden dolayı onun başına dokunduğu yerlerdeki saçlarını ömrünün sonuna kadar kestirmeyecekti. Peygamberimiz gençlerin dilinden anlar, onlarla samimi ilişkiler kurardı. Salat ve selam onun üzerine olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Efendime söyleyeyim. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ahirette olur zevkü sefası, 18.000 alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 7 kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. 4 çar yar onun gökçek yaridir. Onu seven günahlardan beridir. 18.000 alemin sultanıdır. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yunus der, cihanı neyleyen sensiz. Sen hak peygamberisin şeksiz gümansız. Sana inanmayan göçer imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, Cömertlik adlı bölüm. En son kaldığımız hadis 551 nolu hadis. Ve anhu, ve yine ondan, yani Hazreti Ebu Hureyre'den, enne Resulallahi sallallahu aleyhi ve sellem'a, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kâle, şöyle dediğini. Kâlallahu Teala. Allahu Teala buyurdu ki: "Enfik yebne Adem'a." Ey Adem'in çocuğu. Ey Adem oğlu, infak et. "Yunfak aleyke." Sen infak et ki sana da infak edilsin. Cenab-ı Hak'tan gelen kutsi bir rivayet olarak gözüküyor. Hak Teala'nın biz Adem'in çocuklarına çok veciz bir şekilde öğrettiği temel bir ilkeyi barındırıyor. Sen infak edersen başkalarına, Allah da sana infak eder. Sen harcarsan başkalarına, Allah da sana harcar. Cenab-ı Hak bu dünyada kullarını test eder. Yoklandığımız en temel başlıklardan bir tanesi de iktisadi başlıktır, yani ekonomik olan. Ve bu başlık altında elimize geçen şeyleri başkalarıyla paylaşabiliyor muyuz? Yoksa paylaşmayıp esirgiyor, kendimize mi saklıyoruz? İnsanların tamamı, elde ettiklerinin tamamını ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'den temin etmişlerdir. Hiçbir kul elindeki hiçbir şeyi kendisi ihdas etmemiş, kendisi ortaya çıkarmamış, kendisi var etmemiştir. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ Sizde nimet namına her ne varsa فَمِنَ اللّٰهِ Kesinlikle Allah'tandır. Bu herkes için geçerli olan bir şey. Allah her birimizi annelerimizin karnında birer cenin olarak yaratıp her birimize birer beden ihsan etti. Bırakın malları, bedenlerimizi bile Cenab-ı Hak ihsan etti. Ve biz bu bedenlerimizle çalıştık, çabaladık, girişimlerde bulunduk, ettik, eyledik. Bazı kazanımlarımız oldu. Mülk temin ettik, servet temin ettik, imkanlar elde ettik. Dolayısıyla sıfırdan geldiğimiz bu hayatta bizi anne karnında kim yarattıysa hayata çıktıktan sonra da elimize bu imkanları o verdi. Ne toprağı biz yarattık, ne topraktan çıkan madenleri, ne toprağı biz yarattık, ne topraktan Cenab-ı Hakk'ın bitirdiği bitkileri, mahsulleri. Yanı sıra diğer kendilerinden istifade ettiğimiz etinden, sütünden, yününden, derisinden bunca hayvan hayatımızın esaslı bir yerini işgal ediyor. Pek çok ihtiyacımızı onlar üzerinden sağlıyoruz ve buradan nice mülklere, servetlere kavuşuyoruz. Hiçbirini biz yaratmış değiliz. Dolayısıyla kul Allah'ın kendisine infak ettiği bir varlıktır. Kulun elindeki her şeyi Cenab-ı Hak ona bağışlamıştır. Bizler her birimiz böyleyiz. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bize verdiklerini Allah Azze ve Celle onun namına, onun hatırı için, onun emri dolayısıyla başkalarıyla paylaşmamızı istiyor. Yoksullar öyle, miskinler öyle, yolcular öyle, fakirler öyle, ihtiyaç sahipleri, düşkünler, başta yakın akrabalarımız, etrafımızda Cenab-ı Hak kendilerine infak edebileceğimiz nicelerini bulunduruyor. Şöyle o gözle bir baktığımızda kendilerine infak edelim, harcamada bulunalım diye pek çoklarını çevremizde yaratmış ve hazır etmiştir. Bu durumda kul Cenab-ı Hak'tan kendisine gelenlerin bir kısmını, ne kadar bir kısmı onun gönlüne bağlı, Hak Teala'nın sevgisi uğrundaki eli açıklığına bağlı harcaması bekleniyor. وَمِمَّا رَزَّقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Bu müminlerin tanımında geçen bir ifade. Müminler Allah'ın kendilerine verdiği rızıklardan başkalarına infak ederler. Allah dememiş ki وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Biz onları neyle rızıklandırdıysak infak ederler. Öyle olsaydı Cenab-ı Hakk'ın bizi rızıklandırdığı her şeyi infak etmek gibi bir sorumlulukla karşı karşıya kalırdık. وَمَا رَزَقْنَاهُمْ dememiş de وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ demiş. Başına min koymuş. Yani onları rızıklandırdıklarımızdan, yani bir kısmını infak ederler. Zekatta bu oran nebevi uygulama dolayısıyla belli. Ama genel manada infakın kulun Cenab-ı Hakk'ın rızasını arzuladığı, Allah Azze ve Celle'nin kendisine bolca verdiği oranda artar, çoğalır. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَةِ Genişlik sahibi genişliğinden infak etsin. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ Rızkı daraltılmış bulunan da فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللّٰهِ Cenab-ı Hak o hiç harcamasın demedi. O da Allah'ın kendisine verdiklerinden harcasın. Yani çoktan çok genişlik sahibi harcayacak. Azdan az, eli dar olan harcayacak. Ama herkesin infaktan yana, Allah uğrunda infak etmekten yana bir nasibi olacak. Önceki sohbetlerimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elindeki bir hurmanın bir parçasını vermekten, infak etmekten söz etti. Yani hiçbir şeyin yoksa bile bir hurmanı dahi paylaşabilirsin. O hurmanın bir parçasını şöyle elinle koparıp başkasına vermen anlamlıdır. İnfak için bir uygulamada bulunmuş olursun. Seni infak edenler zümresine dahil eder. Şimdi bu kutsi rivayette Allah Azze ve Celle olayın başka bir tarafına dikkat çekiyor. Yunfak aleyka. Allah da sana infak etsin. Sen infak et ki Allah da sana infak etsin. Daha önce benzeri ayeti kerimelerde وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ buyurulmuştu. Siz her neyi infak ederseniz Allah onun yerini doldurur. Yani kul Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiklerinden infak ettikçe Allah Azze ve Celle de ona infak etmeye devam eder. Ona infak edip o oluşan boşlukların yerini doldurmayı sağlar. Böylece kul şeytana karşı Cenab-ı Hakk'ın bu bildirdiği hem ayet-i kerimeler hem bu kutsi hadis üzerinden güçlü bir istek, güçlü bir motivasyon sağlamış olur. Şeytan ona harcadıkça azalacak malın dedikçe o da şeytana der ki hayır, Cenab-ı Hak bana güvence verdi. Onun uğrunda infak ettiğim her şeyi Allah Azze ve Celle fazlasıyla bana geri verecek. Ben onun uğrunda infak ettikçe Allah da bana infak edecek. Bu durum dünyaya bakan yüzüyle böyle. Bunun bir de ahirete bakan tarafı var. Kul burada Cenab-ı Hak uğrunda infak ettiğinde Allah orada, yani ahiret tarafında, o kuluna bunun karşılığını infak eder. Bunun karşılığını verir. Dolayısıyla kul burada ne infak ediyorsa aslında bu kendisine dönmektedir. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ feli enfusikum, hayır namına her ne infak ediyorsanız aslında kendinize infak ediyorsunuz. Feli enfusikum. Şu halde bunun tam tersi cimrilik de kulun kendisine cimrilik etmesi gibidir. وَمَنْ يَبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ Bir kimse cimrilik ederse kendisine karşı cimrilik etmiş olur. Allah'ın sistemi ve adaleti öyle bir işler ki kul burada başkalarına acıdığı, verdiği, onlara infak ettiğini sandığı veya öyle göründüğü bir tablo değil mi ki bunu Allah rızası için yapmış, öteye geçtiğinde kendisine döner. Burada Allah için verdiklerini orada hazır halde bulur. Tecidûhu indallah. Hak Teala buyurdu ki onu Allah'ın katında hazır bulursunuz. Huve hayran ve a'zama ecra. Hem daha hayırlı, daha nitelikli bir halde o Allah yolunda verdiğiniz şey önünüze çıkarılır ve bir de bunun muazzam bir karşılığı olur. Ecri olur, sevabı olur. Dolayısıyla bu kısacık rivayetten, yani beş kelimeden müteşekkil bu ifadeden Ademoğlu kendisine bir hayat rehberi çıkarabilir. Hem bu dünya hayatına ilişkin olarak sonuçları var, hem sonsuz ebedi gelecek hayatına ilişkin olarak sonuçları var. Onun yolunda infak edersem, yani Allah'ın yolunda, Cenab-ı Hak da bana infak eder. Tersinden okursak, Allah'ın yolunda infak etmeye yanaşmayanların, hep kendisine saklı tutanların, işi gücü biriktirmek, yığmak, çoğaltmaktan ibaret olanların nasıl helak olabileceğini gösteren bir ifade bu. El-hâkumut tekâthur. Çoğaltıp yığmanın, artırmanın, hak yolunda harcamaya yanaşmamanın sonu kötü gelebilir. Dahası daha dünyadayken Cenab-ı Hak ona infak etmemeye başlarsa güzel günlerinden sonra fakirlik günleri gelebilir. İyi ve zenginlik günlerinden sonra kötü ve kısıtlı, sıkıntılı günler gelip onu bulabilir. Malı çoğaltmanın ve zengin olmanın bir yolu da onu Allah yolunda infak etmekten geçer. Çünkü kul bilir ki Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ İnfak ettiğiniz her hayır sizin kendi kendiniz içindir. Hayrı neticesi size döner. Sen infak edersen Allah da sana infak eder. اَنْفِقْ يَبْنَا آدَمَا يُنْفَقْ عَلَيْكَ İnfak et ey Adem'in oğlu. Sana da böylece infak edilsin. Kişi kendisine dönüp bakmalı. Allah bana bolca vermiyor dediğinde, ben Allah'ın verdiklerinden başkalarına verebiliyor muyum diye sormalı. Kendisi Allah'ın kendisine ihsan ettiklerinden az ya da çok başkalarına vermeye yanaşmazken, Cenab-ı Hakk'ın kendisine bolca vermesini beklemesi yersiz olur, karşılıksız olur. O yüzden bu kutsi rivayet uyarmış. Sen infak et ki sana da infak edilsin. Sen Allah yolunda infak etmiyorken Cenab-ı Hakk'ın sana bolca infak etmesini beklemen doğru olmaz. Dolayısıyla kişi elindekini artırmak istiyorsa, elindekiler az bile olsa ondan infak edebilmeyi öğrenmelidir. Çünkü Allah sadakaları faizlendirir. يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ Allah sadakaları faizlendirip, nemalandırıp çoğaltır. Kim bilir belki nicelerine Cenab-ı Hak önden veriyor. Sonra onların da Allah yolunda başkalarına vermelerini bekliyor. Verseler Cenab-ı Hak onları zengin edecek, daha fazla verip çoğaltacak mallarını, mülklerini. Fakat onlar Allah'ın bu verdiği ve denemek için verdiklerini sıkı sıkıya ellerinde tutuyorlar. Böylece kendi gelecek günlerini fakirlik üzere tıkıyorlar. Halbuki önünü açabilselerdi, Allah 10 verdiğinde 2 verselerdi, 3 verselerdi, bu kez Allah onlara 100 verirdi. Allah 100 verdiğinde 20 verselerdi, 30 verselerdi, bu kez Allah onlara 1000 verirdi. Allah 1000 verdiğinde 200 verselerdi, 300 verselerdi, bu kez Allah onlara 10 bin verirdi. Böyle devam eder. Kul daha fazlasını getirsin diye, daha fazlasını çeksin, çağırsın diye, celbetsin diye Allah'ın verdiklerinden yine Allah yolunda infak eder. Ama verirken riya olursa, Allah yolunda olmaktan çok o verdiği parayla da insanların itibarını kazanmayı amaçlarsa verdiğiyle kalır. Çünkü Cenab-ı Hak çoğaltmayı ancak kendisi uğrunda olan infaka vaat etti. وَمَا تُنْفِقُونَ اِلَّا بِتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ Ancak Allah'ın yüzünü, cemalini yani rızasını umarak infak edersiniz. Başka türlü olmaz. Eğer Allah'ın cemalini umarak infak ederseniz o zaman وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ Fazlasıyla size geri verilir. وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ Asla zulme uğratılmazsınız. Asla malınız eksilip azalmaz. Okuduğumuz bu rivayeti hem İmam Müslim sahihini almış hem de İmam Buhari sahihini almış. Dolayısıyla muttefakun aleyh bir rivayet efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbetinde buluşmak ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfirüke ve etubu ileyke sözlerini söylerdi. Birisi ya Resulallah daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz dedi. Resulullah bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir buyurdu.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin anne ve babasına sövmesi büyük günahlardandır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bir adam kendi anne babasına söver mi? Dediler. Evet, bir kimse başkasının babasına söver, o da karşılık olarak onun babasına söver. Başkasının annesine söver, o da onun annesine söver buyurdu.

Ebu Hureyre'nin radiyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah rahmeti 100 parçaya bölmüştür. 99'unu kendi katında tutmuş, bir parçasını da yeryüzüne indirmiştir. İşte bu bir parça ile yaratılmışlar birbirine şefkat eder. Hatta hayvan yavrusunu emzirirken incitirim korkusuyla ayağını bu rahmetle kaldırır. Bir rivayette ise şöyledir. Allah Teala'nın 100 rahmeti vardır. Bunlardan birini cin, insan, hayvanat ve haşerat arasına indirmiştir. Onlar bu yüzden birbirlerine sevgi, şefkat ve merhametle muamele ederler.

Ne göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz. Yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi, Resul-i Ekrem'in bu sözü üç defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi.

0: İbrahim bin Abdurrahman bin Avf'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre oruçlu olan Abdurrahman bin Avf'ın önüne yemek getirdiler. Bunun üzerine dedi ki, benden hayırlı olan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Uhud savaşında şehit edildi. Kendisine bir bürdeden, kare şeklinde çizgili bir kumaştan başka kefen bulunamadı. Onunla başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açıkta kalıyordu. Sonra tam manasıyla dünya ayaklarımızın altına serildi. Yahut dünyalık namına bize her şey verildi. O kadar ki iyiliklerimizin karşılığı bu dünyada veriliyor, ahirete bir şey kalmıyor diye korktuk, dedi ve ağlamaya başladı. Yemeği de bıraktı, iftar edemedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Lakit bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş ve şöyle demiştir. Babam hac, umre veya başka bir yolculuk yapamayacak kadar ihtiyardır. Onun için ne yapabilirim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem babanın yerine hac ve umre yapabilirsin buyurdu.

Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğin bir söz öğret," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir kuvvet yoktur," de buyurdu. Bedevi, "Bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim?" diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver," de buyurdu. Enis'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Namazdayken sağa sola bakmaktan sakın. Zira namazda etrafa bakmak helake sebeptir. Eğer etrafa bakman gerekiyorsa bari nafilede olsun, farzda olmasın.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın son 15 günü kaldığında artık oruç tutmayın buyurdu. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede şöyle dua ederdi. Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları hepsini bağışla.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. El sıkışın, içinizdeki kin gitsin, birbirinize hediyeler verin, sevginiz artsın ve düşmanlıklar yok olsun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine "Yerhamüke Allah" dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi "Filana yerhamüke Allah dediniz, bana ise bir şey demediniz" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "O Allah'a hamd etti. Sen ise Allah'a hamd etmedin" buyurdular.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayın buyurmuştur.

Yaiş bin Tıhfe el-Gıfari radıyallahu anh babasının şöyle dediğini nakletmiştir. Bir gün mescitte yüzük oyun yatıyordum. Biri beni ayağıyla dürttü ve bu Allah'ın hoşlanmadığı bir yatış şeklidir dedi. Dönüp baktım ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imiş.

0: Ebu Cühayfe Vehb bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman ile Ebu Derda'yı kardeş yapmıştı. Bir gün Selman Ebu Derda'yı ziyaret etti. Hanımı Ümmü Derda'yı pecmurde bir halde gördü ve "Bu ne hal?" dedi. Ümmü Derda, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünya ile işi yok ki" cevabını verdi. Sonra Ebu Derda gelip Selman için yemek hazırladı ve "Ben oruçluyum, sen buyur" dedi. Selman, "Sen yemezsen ben de yemem" dedi. Bunun üzerine Ebu Derda da yedi. Gece olunca Ebu Derda namaz için hazırlandı. Selman ona "Uyu" dedi. Ebu Derda da uyudu ve bir müddet geçtikten sonra yine kalkacak oldu. Selman ona yine "Uyu" dedi. Gecenin sonu olunca Selman Ebu Derda'ya "İşte şimdi kalk" dedi. Ve ikisi kalkıp birlikte namaz kıldılar. Sonra Selman Ebu Derda'ya dedi ki, "Senin üzerinde Rabbinin hakkı var, nefsinin hakkı var, ailenin hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver" dedi. Ebu Derda, Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip olanları aktardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Selman doğru söylemiş" buyurdu.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Çok kazansın attım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.
0: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin üçte biri geçince uyanıp kalktı ve şöyle dedi. Ey insanlar! Allah'ı zikredin. Yeri göğü savuran şiddetli bir sarsıntı vuku bulacak. Bunu ikincisi takip edecek. Ve ölüm öyle şiddetli gelecek, öyle şiddetli gelecek ki, bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, ben sana çok salavat getirmek istiyorum. Gece namaza ayıracağım vaktin ne kadarında sana salavat getireyim diye sordum. İstediğin kadar buyurdu. Ben, dörtte biri yeter mi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, istediğin kadar, fakat arttırman senin için daha hayırlıdır buyurdu. Ben, yarısına ne dersiniz dedim, o, istediğin kadar yap, ancak arttırman senin için daha hayırlı olur diye tekrarladı. Üçte ikisi kâfi midir dedim, bu defa, istediğin kadar yap. Fakat arttırman daha hayırlıdır dedi. Gece namazına ayıracağım vaktin hepsini sana salavat getirmeye ayırayım mı? Deyince, işte o zaman Allah senin sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar buyurdu.

Allah'ın eşit kulları. Muhammed bin Sa'd babasından naklediyor. Hazreti Ömer bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girmek için izin istedi. O esnada Hazreti Peygamber'in yanında kendisine çeşitli sorular soran Kureyşli kadınlar vardı ve yüksek sesleri Allah elçisinin sesini bastırıyordu. Hazreti Ömer'in izin istediğini duyunca hemen örtülerini düzeltip toparlandılar. Allah Resulü Hazreti Ömer'e izin verdi. İçeri girdiğinde Hazreti Peygamber'in güldüğünü gören Hazreti Ömer, "Anam babam sana feda olsun. Allah seni ömür boyu güldürsün ey Allah'ın Resulü. Bu gülüşünün sebebi nedir?" dedi. Hazreti Peygamber, "Yanımda olan bu kadınların senin sesini duyunca hemen toparlanmalarına hayret ettim." karşılığını verdi. "Sen onların sakınıp çekinmelerine daha layıksın ey Allah'ın Resulü," diyen Hazreti Ömer, kadınlara dönerek, "Ey kendilerine düşmanlık edenler, benden çekiniyorsunuz da Allah'ın Resulünden çekinmiyor musunuz?" diyerek onları azarladı. Kadınlar, "Sen Allah'ın Resulünden daha sert ve katısın," dediler. Resulullah, "Tamam ey İbnül Hattab, canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki şeytan bir yolda seninle karşılaşsa mutlaka senin yolundan başka bir yola sapardı," buyurdu. Bu ilginç olayı bize aktaran rivayet, bir yandan sevgili peygamberimizin herkese karşı genel olarak sergilediği yumuşak ve hoşgörülü tavrının kadınlara karşı nasıl bir nezaket ve inceliğe dönüştüğünü gösterirken, diğer yandan kadınların Peygamber Efendimiz yanındaki rahat tavırlarını farklı değerlendiren Hazreti Ömer'e de içinde iltifat barındıran ince bir uyarıya işaret etmektedir. Buradan hareketle İslam dini ve onun yüce peygamberinin Allah'ın kadın ve erkek kulları arasında insan olarak hiçbir ayrım yapmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Kur'an'a göre kadın ve erkek aynı özden yaratılmışlardır.

Kur'an'da geçen insan kelimesi, kadın ve erkeği birlikte içine almakta, erkeklere yapılan hitaplar, Arap dilinin özelliğinden dolayı kadınları da kapsamaktadır. İnanç ve ibadet konusunda kadın erkek ayrımı yapılmamıştır. Ekonomik konularda kadın da erkek gibidir. Kazandığı para kendisine ait olduğu gibi malını özgürce kullanma yetkisine de sahiptir. Yaptıkları iyi ve kötü işlerden kadın ve erkek ayrı ayrı ve aynı derecede sorumludurlar. Kur'an erkek ve kadınların birbirleri üzerinde karşılıklı hakları olduğunu açıkça belirtmiştir. Cenab-ı Hak mümin erkek ve kadınları birbirlerinin dostları olarak nitelemiş ve onların birbirlerine iyiliği tavsiye etmek ve kötülükten sakındırmakla yükümlü olduklarını bildirmiştir. Sevgili Peygamberimizin kadınlarla ilgili açıklamaları da Kur'an doğrultusundadır. O, kadınlar yaratılışta erkeklerin benzerleridir buyurarak kadın ve erkeğin bir bütünün iki ayrı parçası olduğuna işaret etmiş, müminlerin en hayırlılarının kadınlarına iyi davrananlar olduğunu belirterek de Arapların cahiliye döneminden getirdikleri kadınlara karşı kötü muamele alışkanlığını ortadan kaldırmak istemiştir. Nitekim İslam öncesi kadına karşı takınılan tavır konusunda Hazreti Ömer, "Biz cahiliye döneminde kadınları bir şey saymazdık. İslam gelip Allah onlardan bahsedince onların da bizim üzerimizde hakları olduğunu gördük" itirafında bulunmuştur. Sevgili Peygamberimiz kendisini ziyarete gelen kadınlara iltifat eder, onlarla yakından ilgilenir, hal ve hatırlarını sorardı. Hasta hanımları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletirdi. Yemeğe davet eden kadınların davetini ve ikramlarını kabul ederdi. Hazreti Peygamber mescidin bir kapısını onlara tahsis etmiş, vaaz ve nasihatte bulunmak için onlara belirli bir gün ayırmıştı. Cahiliye döneminde kendilerine kız çocukları olduğu haber verilince yüzleri öfke ve utançtan kapkara kesilen, bazen onları diri diri toprağa gömmekten çekinmeyen müşrik Araplardan kadına da erkeğe de Allah'ın kulları olarak eşit davranmayı ve haklarını vermeyi öğrenen bir nesil yetiştiren Yüce Peygamberimiz, veda hutbesinde de kadınların Allah'ın bir emaneti olduğunu ve onların hakları konusunda Allah'tan korkmaları gerektiğini ashabına öğütlemiştir. Kadınlar konusunda Kur'an'ın öğretisi ve Hazreti Peygamber'in uygulaması bu olduğu halde, kadınları aşağılayan ve onları ikinci sınıf insan gibi gösteren bazı uydurma rivayetler ne yazık ki kitaplarımızda yer alabilmiştir. Örneğin alt katta oturan hasta babasını ziyaret için kocasının iznini alamayan, hatta öldüğünde bile izin alamadığı için cenazesine katılamayan kadına, Peygamberimiz güya kocasına itaat etmesini söylemektedir. Allah'ın sıla-i rahim emrini, ana babaya saygı ve hizmet yükümlülüğünü bile dikkate almadan, kadını adeta kocasının kölesi gibi gösteren bu zihniyetten Yüce Peygamberimiz münezzehtir ve böyle bir tutum Kur'an'a ve onun sünnetine de aykırıdır. Kadın yaratılmadığı için her sabah Allah'a şükreden Yahudi erkeğinden, erkek kadın için değil, bilakis kadın erkek için yaratılmıştır şeklindeki Hristiyan telakkisinden Müslüman'ı ayıran temel özellik, onun yüce yaratıcının her iki cinsi birbirini tamamlayan, birbirlerinin kusur ve ayıplarını örten bir bütünün parçaları gibi tanıttığı, "Kadınlar sizin için elbiseler, siz de onlar için elbiselersiniz" düsturunu ölçü almasıdır. İslam'da fazilet ölçüsü kadın veya erkek olmak değil, takva sahibi olmaktır. O halde muttaki bir kadın, bu özelliğe sahip olmayan bir erkekten Allah nazarında kat kat üstündür. Müslüman, işte böyle bir anlayışla, yani kadını ve erkeğiyle Allah'ın rızasını esas alan bir hayat felsefesiyle iyiliklerde yarışan, iman ve salih ameli tek fazilet ölçüsü kabul eden bir insandır. Onun erkek veya kadın olması sadece Cenab-ı Hakk'ın hikmetine uygun bir taksimin herhangi bir tarafında yer almış olmasından ibarettir.

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla

0: Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Temim Eddari anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, din samimiyettir buyurdu. Biz kime karşı diye sorduk. Bunun üzerine o, Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu.

Selman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan gerektiği kadar namaz kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cumayla bir sonraki cuma arasındaki günahları bağışlanır.

İbni Abbas'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz, giyim kuşam, davranış, hal ve harekette kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar yatsı namazıyla sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri cumadan bir gün evvel veya bir gün sonra oruç tutmadıkça yalnız cuma günü oruç tutmasın.

0: Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: اَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسِ قَالُوا الْمُفْلِسُ ف۪ينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ.
0: Allah Resulü ashabına sordu. Müflis kimdir bilir misiniz? Ashabtan söz alan biri, bizim aramızda müflis, malı mülkü olmayan kimsedir dedi. Bu cevap üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Asıl müflis, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak, iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak, bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sözün tesirli olması ve dikkat çekmek için soru-cevap yöntemiyle konuya girmiştir. İflas eden kişi anlamına gelen müflis tabiri, İslam hukukunda borcu malından, gideri gelirinden daha çok olan kimse için kullanılır. Hazreti Peygamber bu hadisinde iflas kavramını manevi iflas anlamında kullanarak insanları buna karşı uyarmıştır. İflasa götüren şeyler arasında kötü söz söylemek, iftira etmek, mal gasp etmek, kan dökmek ve dövmek sayılmaktadır. Bunlar İslam'da kul hakkına girmek ve zulüm olarak nitelendirilmekte ve İslam ahlakıyla bağdaşmamaktadır. Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem sünneti, toplumsal barışı sağlamanın en güvenli yoludur. İslam, müminlere şiddet ve öfkeyi bastırabilecek bir özgüven aşılar. İslam, farklılıkların bir arada barış ve huzur içinde yaşamalarına dair ahlak ve hukuk ilkelerini belirlemiş yegane dindir. İslam'ın öteki anlayışı, farklılıkların bir kimlik olarak muhafaza edilip yaşatılmasını öngörür. Rabbimiz, "Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Tanışsanız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Her şeyden haberdardır." buyurmuştur. Burada insanların kavimlere, kabilelere, ırklara ayrılmasının hikmetini tanıma, bilme ve kabullenme kavramıyla biz müminlere izah eder. Yüce Rabbimizin kulları üzerinde hakkı vardır. Buna göre Allah'ın emrine saygılı olmak gerekir. Bir de kulların birbirleri üzerinde hakkı vardır. Hayat hakkı, kişilik hakları, emek hakkı ve benzeri haklar kulların maddi ve manevi kişiliklerine saygıyı gerektirir. Şu bir gerçektir ki, inanmış insanların hayatının merkezinde ahlakilik esastır. Allah'a karşı olan sorumluluklarımız yanında, insanlara ve tüm varlıklara karşı iyilikle yaklaşmak görevimizdir.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.

0: Selamünaleyküm efendim. Güzeller güzeli Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor: İsrafa kaçmadan ve kibre düşmeden yiyiniz, sadaka veriniz ve giyininiz. Diğer bir hadisi şerifinde ise Efendimiz, insanoğlu mideden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Halbuki birkaç lokma insanın belini doğrultmasına yeter. Eğer mutlaka dolduracaksa midesinin üçte birini yemeğe, üçte birini içeceğe ayırsın ve diğer üçte birini de nefes alıp vermek için boş bıraksın buyurmuşlardır. Bir diğer hadis-i şerifinde ise Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: Birinizin lokması yere düşerse hemen alıp üstündeki kiri temizledikten sonra onu yesin, şeytana bırakmasın. Çünkü siz bereketin yemeğin hangi kısmında olduğunu bilemezsiniz buyurmuşlardır. Başka bir hadisinde de Efendimiz, 5 şey gelmeden önce 5 şeyin değerini iyi bilmelisin. Ölümünden önce hayatının, meşguliyetinden önce boş zamanının, fakirliğinden önce zenginliğinin, ihtiyarlığından önce gençliğinin ve hastalığından önce sağlığının buyurmuşlardır.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Müminlerin emiri Ebu Hafs, Ömer bin Hattab, bin Rezah, bin Adi bin Ka'b, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir: Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah'a ve Resulüne hicret ederse, o gerçekten Allah'a ve Resulüne hicret etmiş olur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir.

Ebu Muhammed el-Hasan bin Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sana şüphe vereni bırak, şüphe vermeyene bak. Doğruluk gönül ferahlığı, yalan ise şüphedir dediğini ezberledim demiştir.

Abis bin Rebia radıyallahu anh anlatıyor. Ömer bin Hattab'ı gördüm. Hacer-i Esved'i öperken şöyle diyordu. Biliyorum ki sen bir taşsın. Ne faydan dokunur ne de zararın. Eğer Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem seni öptüğünü görmemiş olsaydım seni öpmezdim.''

Büreyde'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi. Esselamu aleyküm ehlet diyari minel müminine vel müslimin ve inna inşallahü biküm lahikun es'elullâhe lena ve lekümül afiye. Bu diyarın mümin ve müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de, sizin için de Allah'tan afiyet dilerim.

0: Allah'ın eşit kulları. Muhammed bin Sa'd babasından naklediyor. Hazreti Ömer bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girmek için izin istedi. O esnada Hazreti Peygamber'in yanında kendisine çeşitli sorular soran Kureyşli kadınlar vardı ve yüksek sesleri Allah elçisinin sesini bastırıyordu. Hazreti Ömer'in izin istediğini duyunca hemen örtülerini düzeltip toparlandılar. Allah Resulü Hazreti Ömer'e izin verdi. İçeri girdiğinde Hazreti Peygamber'in güldüğünü gören Hazreti Ömer, "Anam babam sana feda olsun. Allah seni ömür boyu güldürsün ey Allah'ın Resulü. Bu gülüşünün sebebi nedir?" dedi. Hazreti Peygamber, "Yanımda olan bu kadınların senin sesini duyunca hemen toparlanmalarına hayret ettim." karşılığını verdi. "Sen onların sakınıp çekinmelerine daha layıksın ey Allah'ın Resulü," diyen Hazreti Ömer, kadınlara dönerek, "Ey kendilerine düşmanlık edenler, benden çekiniyorsunuz da Allah'ın Resulünden çekinmiyor musunuz?" diyerek onları azarladı. Kadınlar, "Sen Allah'ın Resulünden daha sert ve katısın," dediler. Resulullah, "Tamam ey İbnül Hattab, canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki şeytan bir yolda seninle karşılaşsa mutlaka senin yolundan başka bir yola sapardı," buyurdu. Bu ilginç olayı bize aktaran rivayet, bir yandan sevgili peygamberimizin herkese karşı genel olarak sergilediği yumuşak ve hoşgörülü tavrının kadınlara karşı nasıl bir nezaket ve inceliğe dönüştüğünü gösterirken, diğer yandan kadınların Peygamber Efendimiz yanındaki rahat tavırlarını farklı değerlendiren Hazreti Ömer'e de içinde iltifat barındıran ince bir uyarıya işaret etmektedir. Buradan hareketle İslam dini ve onun yüce peygamberinin Allah'ın kadın ve erkek kulları arasında insan olarak hiçbir ayrım yapmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Kur'an'a göre kadın ve erkek aynı özden yaratılmışlardır. Kur'an'da geçen insan kelimesi, kadın ve erkeği birlikte içine almakta, erkeklere yapılan hitaplar, Arap dilinin özelliğinden dolayı kadınları da kapsamaktadır. İnanç ve ibadet konusunda kadın erkek ayrımı yapılmamıştır. Ekonomik konularda kadın da erkek gibidir. Kazandığı para kendisine ait olduğu gibi malını özgürce kullanma yetkisine de sahiptir. Yaptıkları iyi ve kötü işlerden kadın ve erkek ayrı ayrı ve aynı derecede sorumludurlar. Kur'an, erkek ve kadınların birbirleri üzerinde karşılıklı hakları olduğunu açıkça belirtmiştir. Cenab-ı Hak, mümin erkek ve kadınları birbirlerinin dostları olarak nitelemiş ve onların birbirlerine iyiliği tavsiye etmek ve kötülükten sakındırmakla yükümlü olduklarını bildirmiştir. Sevgili Peygamberimizin kadınlarla ilgili açıklamaları da Kur'an doğrultusundadır. O, "Kadınlar yaratılışta erkeklerin benzerleridir." buyurarak kadın ve erkeğin bir bütünün iki ayrı parçası olduğuna işaret etmiş, müminlerin en hayırlılarının kadınlarına iyi davrananlar olduğunu belirterek de Arapların cahiliye döneminden getirdikleri kadınlara karşı kötü muamele alışkanlığını ortadan kaldırmak istemiştir. Nitekim İslam öncesi kadına karşı takınılan tavır konusunda Hazreti Ömer, "Biz cahiliye döneminde kadınları bir şey saymazdık. İslam gelip Allah onlardan bahsedince onların da bizim üzerimizde hakları olduğunu gördük," itirafında bulunmuştur. Sevgili Peygamberimiz kendisini ziyarete gelen kadınlara iltifat eder, onlarla yakından ilgilenir, hal ve hatırlarını sorardı. Hasta hanımları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletirdi. Yemeğe davet eden kadınların davetini ve ikramlarını kabul ederdi. Hazreti Peygamber mescidin bir kapısını onlara tahsis etmiş, vaaz ve nasihatte bulunmak için onlara belirli bir gün ayırmıştı. Cahiliye döneminde kendilerine kız çocukları olduğu haber verilince yüzleri öfke ve utançtan kapkara kesilen, bazen onları diri diri toprağa gömmekten çekinmeyen müşrik Araplardan kadına da erkeğe de Allah'ın kulları olarak eşit davranmayı ve haklarını vermeyi öğrenen bir nesil yetiştiren yüce Peygamberimiz, veda hutbesinde de kadınların Allah'ın bir emaneti olduğunu ve onların hakları konusunda Allah'tan korkmaları gerektiğini ashabına öğütlemiştir. Kadınlar konusunda Kur'an'ın öğretisi ve Hazreti Peygamber'in uygulaması bu olduğu halde, kadınları aşağılayan ve onları ikinci sınıf insan gibi gösteren bazı uydurma rivayetler ne yazık ki kitaplarımızda yer alabilmiştir. Örneğin alt katta oturan hasta babasını ziyaret için kocasının iznini alamayan, hatta öldüğünde bile izin alamadığı için cenazesine katılamayan kadına, Peygamberimiz güya kocasına itaat etmesini söylemektedir. Allah'ın sıla-i rahim emrini, ana babaya saygı ve hizmet yükümlülüğünü bile dikkate almadan, kadını adeta kocasının kölesi gibi gösteren bu zihniyetten Yüce Peygamberimiz münezzehtir ve böyle bir tutum Kur'an'a ve onun sünnetine de aykırıdır. Kadın yaratılmadığı için her sabah Allah'a şükreden Yahudi erkeğinden, erkek kadın için değil, bilakis kadın erkek için yaratılmıştır şeklindeki Hristiyan telakkisinden Müslüman'ı ayıran temel özellik onun, yüce yaratıcının her iki cinsi birbirini tamamlayan, birbirlerinin kusur ve ayıplarını örten bir bütünün parçaları gibi tanıttığı, kadınlar sizin için elbiseler, siz de onlar için elbiselersiniz, düsturunu ölçü almasıdır. İslam'da fazilet ölçüsü kadın veya erkek olmak değil, takva sahibi olmaktır. O halde muttaki bir kadın, bu özelliğe sahip olmayan bir erkekten Allah nazarında kat kat üstündür. Müslüman, işte böyle bir anlayışla, yani kadını ve erkeğiyle Allah'ın rızasını esas alan bir hayat felsefesiyle iyiliklerde yarışan, iman ve salih ameli tek fazilet ölçüsü kabul eden bir insandır. Onun erkek veya kadın olması sadece Cenab-ı Hakk'ın hikmetine uygun bir taksimin herhangi bir tarafında yer almış olmasından ibarettir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Ömer'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah zamanında 200'lük sayardık dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimsenin 3 çocuğu ölürse cehennem ateşi o kimseye ancak yemin yerine bulacak kadar temas eder buyurdu. Hazreti Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı dua şuydu: Allah'ım, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de güzellik ver. Cehennem azabından bizi koru. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala, dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda, o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse, mükafatı ancak cennettir buyurmuştur. Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu anh işittiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ile Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Komşuna iyilik et ki gerçek mümin olasın. Kendin için sevdiğini insanlar için de sev ki gerçek Müslüman olasın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu anh çocukların yanından geçerken onlara selam verdi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse muhakkak kurtulmuştur.

İbni Ömer radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Kıyamet günü mümin Rabbine lütuf ve inayetine o kadar yaklaşır ki Allah onu rahmetiyle kuşatır ve günahlarını ikrar ettirir. Sonra da şöyle der: şu günahı biliyor musun? Şu günahı biliyor musun? Ya Rab, biliyorum der. Allah Teala, ben bu günahı dünyada gizlemiştim. Bugün de bağışlıyorum buyurur. Bunun üzerine o kimseye iyiliklerinin yazıldığı defter verilir. Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram gününde namaza gidip gelirken farklı yollar kullanırdı.

Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ben peygambere 10 sene hizmet ettim, bir defa olsun bana öf demedi. Yaptığım bir şey için bunu neden yaptın veya yapmadığım bir iş için de neden böyle yapmadın demedi.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza

0: bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
0: İman edip de imanlarına zulmü bulaştırmayanlar var ya, işte korkudan güvende olmak onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. Ayeti inince sahabiler karamsarlığa kapılmış ve hangimiz imanına zulüm katmaz ki diye üzülmeye başlamışlardı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ayette yer alan zulmün Allah'a şirk koşmak olduğunu söylemiş ve onlara şüphesiz şirk büyük bir zulümdür ayetini okumuştu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. Beni bir topluluk içinde anarsa ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir. Ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye hitap eder de o adam gerçekten böyle değilse bu sözler kendisine döner. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edinceye, namazı dosdoğru kılıp zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa hukukun gereği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz. Bera bin Azib'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim.

0: Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre bir adam Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanındayken oradan biri geçti. Adam, "Ey Allah'ın Resulü, ben bu adamı seviyorum," dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona, "Bunu ona söyledin mi?" diye sordu. Adam hayır cevabını verdi. Hazreti Peygamber, "Git ona söyle," buyurdu. Bunun üzerine adam o kimsenin yanına gitti ve "Ben seni Allah için seviyorum," dedi. Öteki adam da "Beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin," cevabını verdi.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

bir dönüşle dönüyoruz. Hiç yağmur yağmıyor. Kum taneleri uçuşuyor üstümüze. Bir dönüşle dönüyoruz. Yorgunuz. Tenimiz esmer. İçimizde mağrur bir hüzün. Yaralarımız var. Eczası olmayan vurgunlar. En çok kadınlarımıza yakışan ağlamakla, en çok erkeklerimize dokunan çaresizlikle yaklaşıyoruz hayatın ikindisine. Biraz daha yaklaşıyoruz. Bir el uzatımında akşamın alacasındayız. Bu senin gidişinin hemen ertesinde dudaklarımızın kuruduğu, suların çekildiği, Kızıldeniz'in, Dicle'nin, önümüzde Musa, elimizde asa ile yarıp geçtiğimiz Nil'in ve eteklerimizi savura savura tükettiğimiz birlikteliğimizin ardından kayıp giden yıldızların şarkısı gibiyiz.

bir dönüşle dönüyoruz. Ne güzel oluyordu sağımıza dönüp seni görünce, ne güzel oluyordu düştüğünde önümüze. Adı safranlara sarılı bir aşk gibi maceramız. Adı kıskanç kervanların zümrüt yüklerinde yazılı. Adı Leyla, bir vaveyla kadar dokunsanız ağlamaklıyız. Bir dönüşle dönüyoruz. Belki baksak arkamıza oradasındır. Bu efsunu kaybetmek istemiyoruz. Hiçbir şeyini istemiyoruz aslında dünyanın. İncisini, yakutunu, ipek yumuşaklığını yastıkların, bebeğin yüzümüze dokunuşunu istemiyoruz. Eşlerimizin limanlığını, ocağımızın sıcaklığını bile istemiyoruz. Bir dönüşle dönüyoruz. Seni unutmamak için şaşkın, inanmamak için ölümüne inanıyoruz. Gittin mi aramızdan? Elini çektin mi üzerimizden? Bizi yetim, şehrini öksüz bıraktın mı? Ne yapalım işte? Ağlamamayı beceremiyoruz. Isırdıkça kanayan dudaklarımızdan dökülen boş sözlerle birbirimize soruyoruz. Hava nasıl? Saat kaç? Yine çayırların yeşilliğinde otlayan kuzularımızın arasındayız. Yine çayırların üstünde matem işliyoruz. İnceldiği yerden kopan dünya bir araftan yol bularak başımıza düşüyor. Gök kubbe patlıyor tepemizde, hissediyor, anlıyor ama anlatamıyoruz.

bırakıp gittiğin kadar hiç yağmur yağmıyor. Yorgunuz, tenimiz esmer, içimizde mağrur bir hüzün. En çok kadınlarımıza yakışan ağlamakla, en çok erkeklerimize dokunan çaresizlikle yaklaşıyoruz hayatın ikindisine. Ne yapalım? Hiç yağmur yağmıyor sensiz yürüyünce. Bir dönüşle dönüyoruz. Kıyamet bize, kıyamet bize. Sen yine de merhamet et bize. Merhamet et bize.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder.''

Ebu Sirva Ukbe bin Haris radıyallahu anh anlatıyor. Medine'de Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı, insanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem acele etmesinden dolayı telaşa düştü. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldi ve acele edişinden dolayı onların şaşkınlıklarını gördü ve şöyle dedi: evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasına emrettim.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınız ise hanımlarına en güzel davranandır.

Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh güzel ahlakın açıklamasıyla ilgili olarak şöyle demiştir. Güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır.

Badiye yaylasında koklasaydım izini. Kefenimi bitseydi Ebuada esen rüzgar. Seninle yıkasaydım acılar dehlizini. Ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığım bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu. Bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı. Ebu Derda radıyallahu an Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittiğini bildirmiştir. Müslüman bir kul yanında olmayan kardeşi için dua ederse melek onun için istediğinin aynısı sana da verilsin der. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ilk sorgulanacak kişi şu şehittir. Huzura getirilir. Allah ona nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da ya Rab şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi buyurur. Sonra verilen emir üzerine yüzü koyun sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da ya Rabbi ilim öğrendim ve öğrettim, Kur'an okudum cevabını verince Cenab-ı Hak hayır yalan söylüyorsun. Sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana iyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi buyrulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince, hayır, yalan söylüyorsun, sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim insanların hoşnutsuzluğuna rağmen Allah'ın rızasını kazanmayı isterse Allah onu insanların sıkıntılarından kurtarır. Kim de Allah'ın hoşnutsuzluğuna rağmen insanların hoşnutluğunu kazanmak isterse, Allah insanları ona musallat eder.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Tufeyl bin Übey bin Ka'b'dan rivayet edildiğine göre o Abdullah bin Ömer'e gelir, onunla beraber çarşıya çıkardı. Tufeyl anlatıyor. Biz çarşıya çıkınca Abdullah değerli ve değersiz her türlü eşya satanlara, çarşıda dolaşan yoksullara, yanından geçtiği herkese selam verirdi. Bir gün Abdullah'ın yanına gelmiştim. Birlikte çarşı

Çarşıya gitmemizi istedi. Ben de kendisine, çarşıda ne yapacaksın? Bir şey alıp satmazsın. Bir şeyin fiyatını sormaz ve pazarlığa girişmezsin. Çarşının oturma yerlerinde oturmazsın. Otur, burada konuşalım dedim. Abdullah, ey Ebu Batn, Göbekli. Tufeyl Göbekli biriydi. Biz selam vermek için çarşıya çıkacağız. Karşılaştıklarımıza selam vereceğiz. Cevabını verdi.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Kötülüklerini ifşa edenler hariç ümmetimin bütün fertleri Allah tarafından er geç affedilecektir. Bir adamın geceliğin bir kötülük yapması ve Allah onu örtmüş iken sabahleyin "Ey filanca, ben dün gece şöyle şöyle yaptım" demesi kendi kabahatini teşhirdir. Halbuki onun gece işlediği kabahat Rabbi ile kendisi arasındaydı. Öyle yapmakla o Allah'ın örttüğü kabahati sabahleyin teşhir etmiş, açıklamış oluyor.

Ebu Abdullah Numan bin Beşir radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirirsiniz.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İman 70 veya 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.

Risalet Zincirinin İki Kardeş Halkası. İkinci Bölüm. Allah Teala Hazreti Musa'ya Hazreti Harun dışında başka müjdeler de verir. Bu müjde büyük bir iç huzuru ve yerine getireceği önemli görev konusunda güven ihtiva etmektedir. Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir kudret vereceğiz ki, ayetlerimiz, mucize yardımlarımız sayesinde onlar size erişemeyecekler. Siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz. Korkmayın, çünkü ben sizinle beraberim. Ben işitirim ve görürüm. Firavun'un huzuruna çıkan Hazreti Musa, "Ey Firavun, şüphesiz ki ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim," diyerek söze başlar ve görevinin Allah hakkında sadece gerçekleri söylemek olduğuna dikkat çeker. Zaten bütün peygamberlerin temel görevi de bu değil midir? Nitekim Allah Teala Tur'da peygamberlik verildiği günde Hazreti Musa'ya bu hususları anlatmış ve muhataplarına bu gerçekleri anlatmasını istemiştir. Şüphe yok ki ben Allah'ım, benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl. Kıyamet mutlaka gelecektir. Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye, neredeyse onu gizleyecek, geleceğinden hiç söz etmeyecektim. Buna inanmayan ve nefsinin arzularına uyan kimseler, seni ondan, ona hazırlanmaktan sakın alıkoymasın, sonra helak olursun. Allah Teala'nın dikkat çektiği bu ilkeler, nefislerin arzularına gem vurmayı, hayatı dünyadan ibaret gören sığ anlayışı değiştirip, yerine hak, hukuk, adalet kavramlarını koymayı, atılan her adımı hesap düşüncesine göre atmayı gerektirecektir. Fakat yüzyıllardır ilahlık iddiasıyla kendi dünyasını yönetmeye alışmış bir nesilden gelen Firavun'un, gerçek ve tek olduğu söylenen bir Allah'ın yönetimi altına girmeyi kabul etmesi düşünülebilir mi? O hemen Musa'ya dönmüş, onu önce nankörlükle suçlamış, mağlup ve mahcup duruma düşüreceğinden emin bir şekilde gerçekten Allah tarafından gönderildiğine delalet edecek mucizeler istemiştir. Ancak Allah Teala Musa'yı bu talebe hazırlamıştır. Hazreti Musa hemen beyaz el ve asa mucizelerini gösterir. Fakat Firavun onun çok bilgili bir büyücü olduğunu, büyüsüyle bölgenin halkını yurtlarından çıkarmak istediğini iddia eder. Firavun çevresindekilerin teklifiyle Hazreti Musa'ya aynı yoldan cevap verebilmek için ülkenin bütün büyücülerini toplar. Musa'nın yalan sözlerini ispatlamak için onu kendi emri altındaki en maharetli sihirbazlarla yarıştırır. Fakat netice hiç de Firavun'un istediği gibi çıkmaz. Musa'nın asası sihirbazların göz aldanmasına dayalı olan oyunlarını yutar. Sonuç dehşet vericidir. İşin büyü olmadığını çok iyi anlayan sihirbazlar hemen secdeye kapanırlar. Alemlerin Rabbi olan Musa ve Harun'un Rabbine iman ederler. Firavun kendisinden izin almadan Allah'a iman eden bu sihirbazların ellerini ve ayaklarını çaprazlamak

birbirini kovalamaya başlamıştır. Firavun tek işkence faaliyeti başlatır. Bu durum karşısında Hazreti Musa iman edenleri teskin etmekte, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah'ındır. Ona kullarından dilediğini mirasçı kılar. Hayırlı sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır demektedir. Onlarsa Hazreti Musa'ya sitem eder. Sen bize gelmeden önce de işkence edildi, geldikten sonra da derler. Ancak Musa bir taraftan, umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı helak edecek ve sizi bu yerde Mısır'da egemen kılıp nasıl davranacağınıza bakacaktır. Ey kavmim, eğer siz gerçekten Allah'a iman etmişseniz, eğer ona teslim olmuş kimselerseniz, artık sadece ona tevekkül edin uyarısında bulunurken, diğer taraftan da artık hidayetinden umudunu kestiği Firavun ve adamlarını yüce Allah'a havale eder. Ey Rabbimiz! Gerçekten sen Firavun'a ve onun ileri gelenlerine dünya hayatında nice ziynetler ve mallar verdin. Ey Rabbimiz! Yolundan saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz! Sen onların mallarını silip süpür ve kalplerine darlık ver. Çünkü onlar elem dolu azabı görünceye kadar iman etmezler. Sonunda beklenen müjde gelmiştir ve Allah elçilerine şöyle seslenir. Her ikinizin de duası kabul edildi. Öyleyse dürüst olmakla devam edin ve sakın bilmeyenlerin yoluna gitmeyin. Ardından Hazreti Musa'ya şu emri verir. Kullarımla birlikte geceleyin yola çık da, size yetişilmesinden korkmaksızın ve boğulmaktan endişe etmeksizin, onlara denizde kuru bir yol aç. Hazreti Musa ve İsrailoğullarının geceleyin yola çıktığını duyan Firavun, güneş doğarken onların peşine düşer. Hızla yol alan Firavun ordusu çok geçmeden kafileye yetişir. Aralarındaki mesafe hızla kapanmaktadır. İşte bu kez sonlarının geldiğini düşünen İsrailoğulları, yanıldığını düşündükleri Hazreti Musa'ya bakarlar. Eyvah, yakalandık! Ancak Allah'ın elçisi ilahi vaade sonuna kadar güvenmektedir. Hayır, Rabbim şüphesiz benimledir. Bana yol gösterecektir. Nitekim onun sabrı ve güveni karşılıksız bırakılmaz. Allah Teala Hazreti Musa'ya şöyle buyurur. Asanla denize vur. Hazreti Musa asasını denize vurur vurmaz, İsrailoğullarının gözü önünde bir mucize daha gerçekleşir. Deniz, asanın dokunduğu yerden ikiye ayrılır ve iki tarafı dağ gibi kabarır. Böylece ortada Allah'ın vaat ettiği gibi kuru bir yol ortaya çıkar. Musa ve beraberindekiler bu kurtuluş yoluna girerler. Bir anlık şaşkınlığı üzerinden atan Firavun ve ordusu da onların peşinden büyük bir hızla açılan bu yola girer. Son İsrailoğlu karşı kıyıya ayak bastığında, Firavun ve askerleri de denizin ortasındaki bu mucize yola girmiştir. İşte tam bu anda Allah'ın emriyle ayrılan deniz yeniden birbirine kavuşur. Artık Hazreti Musa ve İsrailoğulları için yıllardır süren zulüm dev dalgaların altında kalarak sona ermiş, Firavun defteri kapanmıştır. Ancak İsrailoğulları kendilerini Firavun'un zulmünden kurtarıp nimetlere boğan yüce yaratıcıyı yine unutacaklardır. Nitekim bunun ilk işaretleri denizden çıktıktan kısa bir süre sonra görülür. Yol üzerinde kendilerine ait bazı putlar yapıp bunlara tapan insanlara rastlarlar. Bu tablo karşısında kavminin dile getirdiği talep Musa için çok daha çetin bir mücadelenin başladığını gösterir gibidir. Zira İsrailoğulları, ''Ey Musa, onların tanrıları olduğu gibi sen de bizim için bir tanrı yap.'' derler. Hazreti Musa bu taleplerinden dolayı cahil halkını kınar ve onlara Yüce Allah'ın üstünlüğünü bir kez daha hatırlatır. Allah Teala insanların bizzat kendisi tarafından gönderilen ilkelere uymasını istemektedir. Bu yolda çeşitli uyarılarda bulunmak ve insanlara hem dünya hem de ahiret mutluluğunu kazandıracak ilkeleri açıklamak üzere 40 günlüğüne Hazreti Musa'yı Tur'a çağırır. Hazreti Musa yola

çıkarken kavmini idare etmesi için yerine kardeşi Hazreti Harun'u bırakır. Hazreti Musa, Allah'la bizzat konuşmak gibi sadece birkaç peygambere nasip olmuş fevkalade tecrübeler yaşar. Allah'ı görme isteği kabul edilmemekle birlikte kendisine ilahi emirler ihtiva eden Tevrat levhaları verilir. Ancak bu esnada Hazreti Harun idaresindeki İsrailoğulları buzağı şeklinde bir heykel yapıp onu tanrı edinmekle meşguldür. Hazreti Musa aldığı emirleri kavmine tebliğ etmek için döndüğünde hiç ummadığı bir manzarayla karşılaşır. Üzgün ve kızgındır. "Benden sonra arkamdan ne kötü işler yaptınız? Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz?" Sonra yerine vekil bıraktığı kardeşine dönerek hesap sorar. Hazreti Harun, kavminin kendisini zayıf bulduklarına, neredeyse kendisini öldüreceklerine işaret edip suçsuz olduğunu söyler. Bunun üzerine Hazreti Musa, Rabbinin merhametine sığınır. Dua edip kendisi ve kardeşi için af diler.

Hz. Musa'nın İsrailoğullarına karşı giriştiği mücadele, unutulmaz derslerle ve ibret sahneleriyle dolu uzun bir süreçtir. Allah'ın elçisi olarak o, bu sürecin tamamında hem yüce yaratıcıyı hem de diğer insanlarla ilişkilerini düzenleyen temel ilkeleri halkına hatırlatır. Allah Teala Hazreti Musa'ya 9 ayet verdiğini Kur'an'da ifade eder. Bu ayetlerin, ilkelerin İsrailoğullarına özgü olan birkaç tanesi dışında hemen hepsi Allah tarafından gönderilen bütün peygamberlerin çağrısında da vardır. Nitekim asırlar sonra Allah Resulü, Hazreti Musa'ya verilen bu 9 ayetin neler olduğunu soran Yahudilere şöyle cevap verir. Hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayın, hırsızlık etmeyin, zina yapmayın, Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı cana haksız yere kıymayın, suçsuz bir kimseyi öldürülmesi için idarecilerin yanına götürmeyin, sihirle uğraşmayın, faiz yemeyin, İffetli bir kadına zina iftirasında bulunmayın. Savaş günü cepheden kaçmayın. Ayrıca siz Yahudilere mahsus olmak üzere cumartesi günü yasağını çiğnemeyin. Bütün hayatı şirk, küfür ve haksızlığa karşı mücadele içinde geçen Hazreti Musa ve onun en yakın yardımcısı Hazreti Harun, peygamberler tarihine esaret altındaki bir milleti kurtuluşa ulaştıran ama en büyük sıkıntıyı da yine onlardan çeken Allah dostları olarak geçmiştir. Hazreti Musa hayatının hemen her sahnesi ibretle dolu olduğu için hem Allah hem de Resul-i Ekrem tarafından en sık verilen örneklerdendir. Allah ile konuşan, her nefeste Rabbini hatırlayan bir tevhid eridir o. Hazreti Musa'ya ve özellikle de onun Firavun'a karşı verdiği örnek tevhid mücadelesine en büyük saygıyı gösterenlerse Müslümanlar olmuştur. Nitekim Medine'ye geldiğinde Yahudilerin Aşura orucu tuttuğunu gören ve bunun sebebini sorunca, "Bugün Allah'ın Musa'yı ve kavmini kurtarıp Firavun'u ve kavmini suda boğduğu büyük bir gündür. Musa şükretmek için bugün oruç tuttu. Biz de bu nedenle oruç tutuyoruz." cevabını alan Allah Resulü, "Biz Musa'ya sizden daha layık ve yakınız." buyurarak Aşura orucunu tutmuş, ashabına da bu orucu tutmalarını emretmiştir. Sevgili Peygamberimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti Harun'a verdiği değeri her fırsatta vurgulamıştır. Çıktığı bir sefer esnasında yerine vekil bıraktığı Hazreti Ali'nin ağladığını gören Allah Resulü'nün onu teskin etmek için yaptığı benzetmede de yine bu iki ulu peygamber vardır. O gün Hazreti Peygamber, "Beni arkada kalan kadın ve çocuklarla mı bırakıyorsun?" diyen Hazreti Ali'ye, "Musa için Harun neyse benim için de sen o olmak istemez misin? Tabii ki peygamberlik sıfatı müstesna" buyurmuştur. Hazreti Peygamber'in utanma duygusunu teşvik için seçtiği örnek hadisenin kahramanı da yine Hazreti Musa'dır. Şüphesiz Musa, haya sahibi bir insan idi. Allah Resulü, kendi kavminden çektiği sıkıntılar karşısında da Hazreti Musa'yı hatırlamakta ve hatırlamakta.

0: hatırlatmaktadır. Huneyn günü yaptığı ganimet taksiminin Ensardan bir zat tarafından adaletsiz bulunduğunu haber alan Hazreti Peygamber'in yüzünün rengi değişmiş ve şöyle buyurmuştur. Allah'ın rahmeti Musa'nın üzerine olsun. Ona bundan daha fazla eziyet edilmişti de o sabretmişti. Çeşitli hadiselerde Allah Resulü Hazreti Musa'nın ümmetinden de söz eder. Mesela bir defasında kendisine mahşerin gösterildiğini anlatır ashabına ve şöyle buyurur. Bana ümmetler gösterildi. Baktım ki bir peygamber yanında kendisine inanan tek bir adamla, bir peygamber iki adamla, bir başka peygamber yanında bir grupla geçiyor. Bir peygamberin ise yanında kimse yok. Ufku kaplayan büyük bir siyahlık gördüm ve bunun kendi ümmetinin olmasını umdum. Denildi ki bu Musa ve kavmidir. Başka bir hadisinde ise Allah Resulü, Sûr'un son üflenmesinden sonra başını ilk kaldıracak kimsenin kendisi olacağını söyler ve hemen ardından şunu ekler. Bir de baktım ki Musa arşa tutunmuş. O hep mi öyleydi yoksa Sûr'un üfürülmesinden sonra mı öyle oldu bilmiyorum. Bütün bu vasıflarıyla Hazreti Musa ve kardeşi Hazreti Harun, dünya yaratıldığı günden beri devam etmekte olan hak ve adalet mücadelesinin iki büyük kahramanı, Risalet zincirinin iki kardeş halkasıdır. Onların Firavun gibi bir güç karşısında sergiledikleri vakur, asil ve sabırlı duruş hayranlık uyandırıcıdır. Defalarca kendisine ihanet etmelerine rağmen, halklarını Allah'ın dinine davet etmekten usanmayan, gönüllere tevhid inancını yerleştirme uğruna kol kola, omuz omuza gayret gösteren bu iki peygamberin mücadele ettiği bütün semboller, ister aynı surette olsun isterse şekil değiştirsin, günümüzde de mevcuttur. Dolayısıyla Hazreti Musa'nın ve Hazreti Harun'un tarihte bırakılarak unutulması yerine tanınması, hayatlarının her safhası üzerine düşünülmesi ve örnek alınması gerekmektedir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kadınların Allah Resulünden, ya Resulallah, erkekler senin sözlerini rahatlıkla dinleyebiliyor. Halbuki biz senden yeterince istifade edemiyoruz. Bizim için ayrı bir gün tahsis etsen diye ricada bulunmaları üzerine, Peygamber Efendimiz haftada bir günü de kadınların eğitimine ayırmıştı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müezzinler kıyamet günü insanların boyu en uzun olanları, en seçkinleri olacaklardır dediğini işittim. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkeğin teninde veya giysisinde zaferan yani safran kullanmasını yasaklamıştır.

Muaze el-Adeviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ay 3 gün oruç tutar mıydı diye Ayşe'ye radıyallahu anh'a sordum. Evet dedi. Ayın hangi günleri olduğuna bakmaksızın oruç tutardı dedi.

Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur. Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur, en büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, ortağı yoktur dendiğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur, ben tekim, ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, mülk onundur, hamd onadır dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur, mülk benimdir, hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, kuvvet ve kudret

Hazreti Peygamber'e 10 yıl hizmet eden genç sahabilerden Enes bin Malik onun hoşgörüsüne dair bir anısını şöyle anlatır. Allah Resulü insanlar içerisinde ahlakı en güzel olanıydı. Bir gün beni bir iş için gönderdi. Ben Allah'a yemin olsun ki gitmem dedim. Oysa içimde Resulullah'ın emrettiği işe gitme niyeti vardı. Derken bu iş için yola koyuldum, sokakta oynayan çocuklara rastladım ve onlarla birlikte oyuna dalıp işimi unuttum. Bir de baktım ki Allah Resulü arkamdan başımı tutmuş gülümseyerek duruyordu. Bana Enescik, sana emrettiğim yere git hadi dedi. Ben de peki ya Resulallah, hemen gidiyorum dedim. Enes bin Malik devamında şöyle dedi. Allah'a yemin olsun ki ben kendisine 10 yıl hizmet ettim. Yaptığım bir işten dolayı niye böyle yaptın? Yapmadığım bir işten dolayı da niçin böyle yapmadın dediğini hatırlamıyorum.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Bismillah, tevekkeltu alallah. Allahümme inni a'udu bika an adilla au udall, au azilla au uzall, au azlima au uzlam, au ejhela au yujhela aley.
2: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı veya üflemeyi yasaklamıştır. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu "Hoş geldin kızım." diyerek karşıladı. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya "Resulullah eşlerinin önünde sana özel gizli bir şey söyledi. Sen ise ağlıyorsun." dedim. Peygamber kalkınca da ona "Sana ne söyledi?" diye sordum. Fatıma "Resulullah'ın sırrını ifşa edemem." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Fatıma "Şimdi olur." dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim," buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa "Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin?" buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm," dedi. Ebu Malik el-Haris bin Asım el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur. Sübhanallahi velhamdülillahi ifadeleri de yerle gök arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka samimiyete delildir. Sabır aydınlıktır. Kur'an senin lehine yahut aleyhine hüccettir. Herkes sabaha çıkar ve gün boyu yaptıklarıyla adeta nefsini satarak ya kazanır yahut kaybeder." Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir kul can çekişmeye başlamadıkça Allah Teala onun tövbesini kabul eder.

0: Ebu Musa el-Eş'ari'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Ayşe radıyallahu anha bize bir omuz örtüsüyle kalın bir izar, peştemal çıkardı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların içinde vefat etti, dedi.
1: Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Müminin Şaşmaz Pusulası, İman ve Ahlak. Doktor Öğretim Üyesi Elif Erdem. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Hazreti Peygamber'in bir başka vurgusu, olumsuz ahlaki özelliklerle imanın bir araya gelemeyeceğine yöneliktir. Buna göre bir insanın kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet, imanla haset bir arada bulunmaz. Aynı şekilde cimrilik ve kötü ahlak, laf taşıma, sövüp sayma ve soy sopla övünme gibi vasıflar da Allah'a iman eden kimsede bulunmaması gereken özelliklerdir. Resulullah'ın bizden değildir şeklindeki ifadeleri de burada hatırlanmalıdır. İnsanları aldatan, büyüklere saygı göstermeyen, küçüklere merhamet etmeyen kişiler için bu ifadeyi kullanan Hazreti Peygamber, bu tür ahlaki kusurların Müslüman kimliğiyle uyuşmadığına sert bir dille dikkat çekmiştir. Allah Resulü'nün imanla ahlak arasında doğrudan ilişki kurduğu bu hadislerin klasik kaynaklarda imana dair hadislerin derlendiği Kitab-ül İman bölümlerinde yer alması, ahlakın imandan ayrı düşünülemeyeceğinin somut bir kanıtıdır. İman-ahlak vurgusunu içeren bu hadislerin yanında güzel ahlakın önemini anlatan daha pek çok hadis vardır. Klasik hadis literatüründe oldukça geniş yer tutan ahlak hadisleri bir ve sıla, mekarimul ahlak, hüsnül huluk, edep, tergib ve terhib, sevap ve ikab, menakıb, mevaiz, fezail, züht ve rikak gibi kavramlar ve başlıklar altında işlenir. Söz konusu hadislerde hikmet, şecaat, adalet, iffet, ihlas, doğruluk, haya, sabır, tevekkül, merhamet,

kardeşlik, hoşgörü, tevazu gibi ahlaki erdemler teşvik edilirken, müminler zulüm, bozgunculuk, fuhuş, kibir, yalan, iftira, cimrilik, riya gibi kötü ahlaki özelliklerden sakındırılmaktadır. Doğruluktan ayrılmayın, çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Ödeme güçlüğü çeken borçluya zaman tanıyın ya da alacağını bağışlayan kimseyi Allah, kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelendirecektir, özel olarak himaye edecektir. Allah hayayı ve örtünmeyi sever gibi hadislerde görüldüğü üzere, genel olarak ahlaki faziletlerin Yüce Allah'ın rızasını kazandıracağı, cennete götüreceği, meleklerin duasına ve rahmete vesile olacağı vurgulanır. Buna karşılık size cehennemlikleri haber vereyim mi? Kaba, bencil ve büyüklük taslayan herkes, kusurunu açıklamadığı bir malı satan kimse, daima Allah'ın gazabı altındadır ve melekler ona sürekli lanet ederler örneklerinde görüleceği üzere, rezilet adı verilen gayri ahlaki tutumların Yüce Allah'ın öfkesini ve meleklerin lanetini celbedeceği bildirilir. Bu nebevi söylemlerde iyilikleri ilahi rıza ve mükafatla, kötülükleri ise ilahi gazap ve ceza ile ilişkilendirmesi imanla ahlak ilişkisini güçlendiren temalardır. Hazreti Peygamber'in getirdiği İslam mesajında ahlaktan bağımsız bir alan yoktur. Ameller hasbi, yani sadece Allah rızası için olduğunda anlamlıdır. İbadetler ihlas olmadığında şekilden ibaret kalır ve iman ancak takva ile birlikte kemale ulaşır. İnsanın kainatın en şereflisi olarak yaratıldığını ilan eden İslam dininin temel gayesi, onun dünya hayatında bu seviyeyi düşürmeden insanı kamil kıvamında yaşayabilmesini sağlamaktır. Rabbimizin hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur buyurduğu üzere, imtihan dünyasının can alıcı noktası daha iyi bir kulluk performansı ortaya koyabilmektedir. İman ahlakla yoğrulduğunda, ibadetler özle buluştuğunda kulluk zirveye ulaşacaktır. Din güzel ahlaktır sözü bu gerçeğe işaret eder. İşte bu yüzden Allah Resulü kendisine gelerek İslam dinini tek cümlede özetlemesini isteyen kişiye şöyle demiştir: Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol. Bu kısacık söz, iman etmenin bireye kendisi, yaratıcısı, hemcinsleri, içinde bulunduğu çevre ve kainatla doğru ilişkiler kurarak yaşama sorumluluğunu beraberinde getirdiğini ve İslam'ın tam olarak bu olduğunu veciz bir şekilde ifade eder. Resulullah'ın iman nedir sorusuna verdiği cevaplarda iman ahlak bütünlüğünü teyit eder niteliktedir. Buna göre iman, her şeyden önce Allah'a, meleklerine, kitabına, ona kavuşmaya ve peygamberlerine ve öldükten sonra son dirilişe inanmaktır. Aynı zamanda hoşgörü ve sabırdır. İnsanı dünyada mesut yaşatacak bir ahlak, Allah'ın haram kıldıklarından vazgeçirecek bir takva ve cahillerin cehaletinden uzak tutacak bir hilm, imanı kemale erdirir. İmanın bir takım göstergeleri olduğuna delalet eden tüm bu ifadeler, Hazreti Peygamber'in kullandığı imanın şubeleri tabirinde en orijinal ifadesini bulur. Bu tabirle imanın gereklerine dikkat çeken Allah Resulü, tevhid sözünden insanlara zarar veren şeyleri ortadan kaldırmaya kadar her türlü güzel fiili bu kapsama dahil eder. İman 70 küsur şubeye ayrılır. En üst derecesi La ilahe illallah sözü, en alt derecesi ise yolda insanlara eziyet veren bir şeyi alıp kenara koymaktır. Haya da imandan bir şubedir. Bu hadisten yola çıkan alimler, iman esasları Allah sevgisi, Allah korkusu, Allah'ın vaadine güvenmek ve ümit etmek, Hazreti Peygamber'i, ehlini ve ashabını sevmek, Hazreti Peygamber'e saygı göstermek, her halükarda dinine bağlı olmak, ilim öğrenmek ve öğretmek, Kur'an okumak, temizlik, namaz ve oruç gibi temel ibadetleri yerine getirmek, sözleşmelere uymak, Allah'ın nimetlerine şükretmek, diline sahip olmak, emanetleri korumak ve ehline vermek, hiçbir canlıya kıymamak, namusa göz dikmemek ve iffetli olmak, başkasının malına haksız olarak el uzatmamak gibi niyetten eyleme,

0: sözden tutum ve davranışa ilahi emirlerin gereği olan tüm hususları imanın bir şubesi olarak değerlendirmişlerdir. Kemal yolculuğunda insanlığa rehberlik eden Hazreti Peygamber, 23 yıllık risalet hayatı boyunca bir yandan ilahi emirleri tebliğ edip açıklarken, bir yandan da tezkiye görevinin bir gereği olarak inananları kötü duygu, düşünce ve eylemlerden uzak tutup arındırma gayretinde olmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır diyerek ahlaki olgunluğun imani bir ödev olduğunu vurgulamış ve müminin şaşmaz pusulasını iman ve ahlak olarak belirlemiştir. İnananların ilki olarak çıktığı bu yolda en güzel örnekliği sergileyen Allah Resulü, Kur'an ahlakıyla ahlaklanan kamil bir mümin olarak yaşamış ve tüm insanlığa örnek teşkil edecek ahlaklı ve medeni bir toplum inşa etmiştir. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder. Muhammed bin Abbad'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Cabir'e radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Evet, yasakladı cevabını verdi. Abdullah bin Ömer şöyle naklediyor: bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de bunu yasakladı. Ve ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın buyurdu. Rifa bin Rafi ez-Zuraki'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Bedir savaşında Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedre katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendir dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların ahirette de sizindir buyurdu.
3: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme.

14 asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Halbuki kaç bin senedir bekleşmedelerdi. Nereden görecekler, göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyüyüp kırkına gelmişti ki öksüz. Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefhada kurtardı insanlığı o masum. Bir hamlede Kayserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı, dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti evet şer-i mübini. Şehbalini adl isteyenin yurduna geldi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriye. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı 5 vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman eğer ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi.''

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimde olduğu sırada Medine'ye gelmiş olan Zeyd bin Harise kapıyı çaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i fazla sevdiğinden hemen kalkıp elbisesini sürüyerek onu kucakladı ve öptü. Enes'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Herhangi bir kulumu sevgili gözlerini kaybetmekle sınadığımda eğer sabrederse gözlerine karşılık onu cennete koyarım.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Bununla beraber onların sevabından hiçbir şey eksilmez. Sapıklığa çağıran kimseye de ona uyanların günahı gibi günah verilir. Bununla beraber ona uyanların günahlarından hiçbir şey eksilmez.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.''

Ebu Ya'la Makil bin Yesar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse, Allah ona cenneti haram kılar.

Bedir Savaşı'na katılan Ensar'dan İtban bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ben kabilem olan Salim oğullarına namaz kıldırırdım. Onlarla aramızda bir dere vardı. Yağmur yağdığı zaman mescide gitmem zorlaşırdı. Bunun üzerine Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ey Allah'ın Resulü, gözlerim zayıfladı. Yağmur yağdığında aramızdaki dere taşıyor, geçmekte zorlanıyorum. İstiyorum ki bana gelip evimin bir yerinde namaz kıldırsam, ben de orayı namazgah edinsem," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Olur, geleyim," diye söz verdi. Ertesi sabah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh ile birlikte öğlene doğru bana geldiler. Allah Resulü eve girmek için izin istedi. Ben de buyur ettim. Eve girince oturmadan, "Evinin neresinde namaz kılmamı istersin?" diye sordu. Namaz kılmamı

Masını istediğim yeri kendisine gösterdim. Resulullah namaza durup tekbir aldı. Biz de arkasında saf tuttuk. İki rekat kıldırıp selam verdi. Biz de selam verdik. İç yağı ile hazırlanmış un çorbasını ikram etmek için peygamberi alıkoydum. Mahalle halkı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimi teşriflerini haber alınca evime gelip doldular. İçlerinden biri, "Malik ne yaptı, onu göremiyorum," diye sordu. Mecliste bulunanlardan birisi de, "O Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, "Böyle deme, o Allah'ın rızasını arzu ederek La ilahe illallah diyor. Görmüyor musun?" buyurdu. Adam, "Allah ve Resulü daha iyi bilir ama biz yemin ederiz ki Malik münafıkları seviyor ve onlarla konuşuyor. Bunu görüyoruz," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın rızasını gözeterek La ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır," buyurdu.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk hak peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Mesud el-Ensari anlatıyor. Bir gün kölemi dövüyordum ki arkamdan birisi şöyle seslendi. Şunu iyi bil Ebu Mesud. Bir de döndüm baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söylüyor. Şunu iyi bil Ebu Mesud. Allah'ın sana karşı gücü senin bu köleye karşı olan güç ve kuvvetinden çok daha fazladır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezanla kâmet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki, ya Resulallah, görüyoruz ki en faziletli amel cihattır. Öyleyse biz hanımlar neden cihad etmiyoruz? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, unutmayın ki cihadın en üstünü kabul olunan hacdır buyurdu.

0: Talha bin Ubeydullah'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi: Allah'ım, bu yeni ayın üzerimize emniyet, iman, selamet ve İslam'la doğmasını nasip et. Ey hilal, benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım, bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl. Ubade bin Samit'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala yeryüzünde kendisine dua eden bir Müslümanın ya istediği şeyi verir ya da buna karşılık ondan bir kötülüğü savar. Günah olan şeyleri veya akrabayla ilişkiyi kesmeyi istemediği sürece bu böyledir. Oradakilerden birisi, öyleyse biz çok dua ederiz dedi. Peygamberimiz de Allah'ın vereceği şeyler daha çoktur buyurdu.
1: Hazreti Peygamber'in Yemen'e gönderdiği genç sahabisi Muaz bin Cebel, kendisine tavsiyede bulunmasını isteyince Allah'ın elçisi, inancında samimi, ihlaslı ol. O zaman sana az amel de yeter buyurmuştur. Hazreti Ali, amelin az olup olmamasını değil, makbul olmasını önemseyin demiştir.

Bir gün Utbe, Şeybe, Ebu Süfyan, Nadr bin Haris, Ebul Bahteri, Velid bin Mugire, Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef ve Kureyş'in diğer ileri gelenleri Mekke'ye hakim bir noktada toplandılar. Aralarında Hazreti Muhammed'le konuşmayı, onu sıkıştırarak davasından vazgeçirmeyi tasarladılar. Ona, kavminin kendisiyle konuşmak için toplandığını, onu beklediklerini haber verdiler. Onların doğru yola erişmelerini çok arzulayan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hemen geldi ve yanlarına oturdu. Kureyşliler, "Biz Araplar arasında senin kavmine yaptığını kimse yapmamıştır," dediler. "Sen babalarımızı kötüledin, dinimizi ayıpladın, akıllarımızı küçümsedin, tanrılarımıza hakaret ettin ve insanları böldün. Olabilecek en kötü şeyleri yaptın," diye onu suçladılar. Ardından da, "Şayet bunu mal elde etmek için yapıyorsan sana malımızdan verelim, en zenginimiz ol. Şeref istiyorsan seni başımıza geçirelim, iktidar istiyorsan seni melik yapalım. Eğer sana cin musallat olduysa seni tedavi ettirmek için mülkümüzü harcayalım veya seni mazur görelim," diyerek bir takım öneriler getirdiler. Bu öneriler karşısında Allah Resulü şu açıklamayı yaptı: "Söylediklerinizin hiçbirisi bende yok. Getirdiklerimi de ne sizden mal talep etmek, sizin üzerinizde üstünlük sağlamak, ne de size yönetici olmak için getirdim. Zira Allah beni size elçi olarak gönderdi. Bana kitabı indirdi. Müjdelememi ve sakındırmamı istedi. Ben de Rabbimin elçilik görevini yerine getirdim. Size içten davrandım. Şayet getirdiğimi kabul ederseniz, bu sizin dünya ve ahirette payınıza düşendir. Şayet bana karşı direnirseniz, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabrederim." Hazreti Peygamber'in bu kararlı tavrı karşısında ümitleri kırılan müşrikler, Hazreti Peygamber'i zora sokmak amacıyla konuşmalarını sürdürdüler. "Şayet teklifimizi kabul etmiyorsan, memleketi bizden daha dar, malı daha az, geçimi daha zor olan yok, bunu biliyorsun. Öyleyse seni gönderen Rabbine söyle, bizi sıkıştıran bu dağları açsın, memleketimizi genişletsin. Orada Şam ve Irak'takine benzer nehirler akıtsın. Büyüklerimizden Kusay bin Kilab'ı da diriltsin. Zira o güvenilir bir büyüğümüzdü. Biz de ona senin söylediklerinin doğru olup olmadığını soralım. Söylediklerimizi yaparsan, biz de seni tasdik ederiz ve senin Allah katındaki yerini öğrenmiş, seni elçi olarak gönderdiğini anlamış oluruz." Peygamberimiz onlara şöyle cevap verdi: "Ben bunlar için gönderilmedim. Ben bana gönderdiğini sizlere iletmem için Allah tarafından gönderildim. Gönderdiklerini de sizlere tebliğ ettim. Kabul ederseniz bu dünya ve ahirette sizin yararınızadır. Şayet reddederseniz ben Allah'ın rızası için sabrederim," buyurdu. Resulullah'ın bu sözleri üzerine, "Madem bunları yapmıyorsun, öyleyse Allah'tan seni tasdik eden bir melek göndermesini iste. Ya da sana altın ve gümüşten hazineler, saraylar ve köşkler versin ve seni zengin yapsın. Oysa sen çarşılarda dolaşıyorsun, geçimini sağlamaya çalışıyorsun," diyerek ona sataştılar. Peygamberimiz, "Ben bunları Rabbimden istemem. Ben size bunun için de gönderilmedim. Allah beni müjdeci ve korkutucu olarak gönderdi," dedi.

Bu cevap karşısında müşrikler iyice ileri gittiler ve "Öyleyse iddia ettiğin gibi gökten bir parça üzerimize düşür. Rabbin isterse bunu yapar," dediler. Bu arada öne çıkan Abdullah bin Ümeyye el-Mahzumi son sözü söyledi. "Sen göğe merdiven dayayıp da ben bakıp dururken göğe çıkıncaya, oradan yanında bir kitap getirinceye, hatta bir grup melek senin doğru söylediğine şahitlik edinceye kadar sana iman etmeyeceğiz." Bu konuşmayla onlardan ümidini iyice kesen Allah Resulü, üzüntülü bir şekilde ailesinin yanına döndü. İşte tam bu sırada Cenab-ı Hak onlarla ilgili şu gerçekleri bildirdi. Dediler ki, "Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup aralarında şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkmadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim."

0: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinliyorsunuz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi kad ateyteni minel mülki ve allemteni min tevil hadith. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Sallu ala Rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizlere sayısız nimetler veren, bu nimetler içerisinde en büyüğü olan iman ile şereflendiren Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena olsun. İman ile doğduk elhamdülillah. Yüce Rabbim iman üzere yaşamayı, dünyadan iman ile ayrılmayı, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh diyerek Allah, Allah, Allah lafzıyla son sözümüzle çene kapamayı Cenab-ı Hak cümlenize, cümlemize, nefsimize ve neslimize nasip eylesin. Alemlere rahmet olarak gönderilen ümmeti olmakla şeref yap olduğumuz rehberimiz, örneğimiz, önderimiz, efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun ehli beytine ve ashabına salat ve selam olsun. Ümmeti Muhammed doğduk elhamdülillah. Yüce Rabbim ümmeti Muhammed gibi yaşayıp dünyadan ümmeti Muhammed olarak ayrılmayı, mahşer günü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı dibinde buluşmayı, arşın gölgesinde gölgelenmeyi, havz-ı kevserden içmeyi, sıradı geçmeyi ve cennette Efendimiz aleyhissalatü vesselama komşu olabilmeyi cümlenize, cümlemize, nefsimize ve neslimize nasip eylesin. Ahmet Hamdi Akseki camimizde vaazımızı dinlemek üzere hazır bulunan muhterem hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, Diyanet TV ekranlarında, yurt içinde ve yurt dışında şu anda bizleri evlerine, iş yerlerine, telefonlarına misafir eden kıymetli kardeşlerim, cumanız mübarek olsun. Her hafta Ahmet Hamdi Akseki camimizden siz kıymetli cemaatimize yüz yüze, Diyanet TV ekranlarından da bütün toplumumuza yüce dinimiz İslam'ın hak ve hakikatlerini aktarmaya çaba gösteriyoruz. Cenab-ı Hak bilmediklerimizi doğru bir şekilde öğrenmeyi, öğrendiklerimizi hayatımıza aktarmayı nasip eylesin. Bu hafta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Rebiülevvel ayının 12. gecesi Mevlid-i Şerif, Mevlid-i Nebi olması hasebiyle Mevlid-i Nebi haftasını idrak ediyoruz. İki haftadan bu tarafa. Biz de inşallah bu haftaki Cuma vaazımızda Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu seneki Mevlid-i Nebi haftasının teması olan Peygamberimiz ve güzel ahlak konusunu sizlerle paylaşmaya çaba göstereceğiz. Kıymetli müminler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Yüce Rabbimiz لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا buyuruyor. Allah'ın Resulü'nde sizin için, Allah'ı çokça zikredenler için en güzel örnek vardır buyuruyor. Üsve-i Hasene. Yani bir insan en güzel örnek arıyorsa, rehber arıyorsa, kurtuluş arıyorsa, dünya ve ahiret huzuru, mutluluğu arıyorsa mutlaka Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olması gerekir. Şimdi Kur'an-ı Kerim bir başka ayet-i kerimesinde قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Ayet-i kerime böyle. Eğer Allah'ı sevdiğinizi söylüyorsanız, eğer Allah'ı seviyorsanız, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kıymetli müminler, belki bir başka vaazımızda dile getirmiştik, yeri geldi bir daha söyleyelim. Sevgi bir iddiadır.

insan demez mi ki bu nasıl sevgi ki bu sevgi sana iyi sözler söylettirmiyor, güzel davranışlar yaptırtmıyor. Bunun için eşler birbirini seviyorum diyorsa bunun altında yatan kişinin elinden ve dilinden zarar gelmemesidir ki ispatı ortaya çıksın. Şuraya gelmek için bunları anlatıyorum. Allah'ı seviyorum demek bir iddiadır, bir sözdür. Allah'ım seni ben çok seviyorum. Tamam, güzel. Peki bunun ispatı nedir? Yani ortaya konulması nedir? Bu denklemin çözümü nedir, analizi nedir? Ayet-i Kerim işte bize bunu anlatıyor. Kul in kuntum, buradaki şart edatı, önemli bu. Bizim Türkçemizde s-sa diye geçiyor. Eğer Allah'ı seviyorsanız, peygambere tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Bu şu demek kıymetli müminler. Efendimiz'e tabi olmadan Allah'ı sevebilme imkanına insan sahip değildir. Efendimiz'e tabi olmadan da Allah'ın kulu sevmeyeceği aşikardır. Bunun için kıymetli gençler, Diyanet TV ekranlarından bizleri dinleyen bütün kardeşlerim, günümüzde özellikle birçok yerde din istismarıyla karşı karşıya gelebiliyoruz. İnsanlar mukaddesatımızı, dinimizi istismar ederek dünyevi kazanç elde etmek isteyebiliyorlar. Böyle insanlarla karşı karşıya gelebiliyoruz. Günümüzde bunun örnekleri de maalesef hala daha devam ediyor. İşte bu din istismarına kapı aralamamak için en önemli argümanların başında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesine, onun yazılı haline gelen hadislerine tabi olmakla alakalıdır. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bizim için kafidir. Allah Kur'an'ını indirmiştir. Daha sonra yazılmış olan hadislere ne ihtiyacımız vardır sözü, az önceki okumuş olduğum ayeti kerimeyle tamamen bertaraf edilmiştir. Peygamber Efendimiz'e tabi olmayan Allah'a tabi olamaz. Men yudu'ir rasule fekat ata Allah. Kim peygambere tabi olursa ancak Allah'a tabi olur. Peygambere tabi olmayan, peygamberi kabul etmeyen, onun sözlerini hayatına aktarmayan, Kur'an zaten bizim için kafidir, hadislere gerek yoktur demek, Kur'an-ı Kerim bunu naksetmektedir. Bu yüzden din istismarına kapı aralamak için tekrar söylüyoruz. İnsanlar nasıl din istismarına kapı aralıyor? Peygamberi aradan çıkarttın mı, kendi sözlerini Kur'an-ı Kerim'e söyletebiliyor. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlayan kim? Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlatan kim? Kur'an-ı Kerim'i en iyi yaşayan kim? Gelin beraberce Hazreti Ayşe annemize soralım. Efendimiz zamanında asr-ı saadette bir adam gelir. Hazreti Ayşe annemize der ki, bana peygamberimizin ahlakından bahseder misin dediğinde Efendimiz buyurur ki, sen Kur'an-ı Kerim okuyor musun? Okuyorum der. Hazreti Ayşe annemiz şöyle buyurur. Onun ahlakı Kur'an idi. Bu şu demek. Kur'an-ı Kerim biz okuyoruz. Elimizde yazılı bir metin. Yazılı bir metin. Yazılı metinlerin hayata aktarılması için bir insana, bir rehbere, bir örnekli ihtiyaç var. İşte o rehber, o örneklik Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Efendimiz yaşarken ashab-ı kiram onu bizatihi görmüş, ondan örnek almış, hayatını onun hayatı kılmak için çaba göstermiş ve asr-ı saadet devri ortaya çıkmış. Gökteki yıldızlar misali her birisi birbirinden kıymetli olmuş. Şimdi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesinin bize ulaşmış hali hadislerimiz

sapasağlam elimizdedir. Zaten alimlerimiz bunun tenkitini yapmışlar. Kritik yapmışlar. Sahih olmayanları, zayıf olanları, teknik bir konu bu. Hepsini ayırmışlar, kitaplarımızda yazmışlar. Hatta mevzu dediğimiz uydurma hadisleri bile bunlar uydurmadır, bunlara tabi olmayın diye ulema bunların hepsini teker teker kritize etmiş. Bu yüzden değerli müminler, şurayı önemsememiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hangi çağdan çıkarırsanız o çağın adı cahiliye çağıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olunmayan bir çağ, onun rehberliğinde olmayan bir çağın adı cahiliye çağıdır. O toplum cahiliye toplumudur. Peki biz nasıl bir toplumuz? Biz kıymetli müminler, Diyarbakır'da yetiştirmiş olduğumuz güllerle Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethettiğinde gül peygamber remzidir, peygamber simgesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biz remzini, işaretini toplumumuz gül olarak saymışız. Gül suyu çıkartmışlar. Selahaddin Eyyubi'ye kadınlar, Diyarbakırlı kadınlar teslim etmişler. Ve demişler ki bunu Kudüs'ü bu gül suyundan yıka da oradaki pis şeyler, sıkıntılı şeyler, kirler temizlensin demişler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o gülü hatırına. Bu yüzden biz toplum olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gül bilmişiz. Gül bellemişiz. Kızlarımızın ismini gül koymuşuz. Gül. Ne kadar çok etrafımızda gül ismi var değil mi? Başına Ayşe demişiz, Fatma demişiz, sadece gül demişiz. Nice gül isimleri koymuşuz. Bu yüzden kıymetli müminler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başımızın tacıdır. Onun ahlakıyla ahlaklanmak en önemli hassasiyetimizdir. İşte bugün de, dün olduğu gibi bugün de, yarın da, bütün insanlık için dünya ve ahiret huzurunu elde etmek insanlara tek rehber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek hayatıdır. Tekrar arz ediyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek hayatı demek esasında Kur'an demektir. Kur'an-ı Kerim'in bizatihi kendisi demektir. Kim peygamberi bir hayat yaşamaya çaba gösterirse Kur'an'ı bir hayat yaşıyor demektir. Kim peygambere tabi olmadan bir hayat yaşamak istiyorsa Kur'an-ı Kerim'e tabi olmamış, Allah'ın rızasını elde etmemiş, rahmet, merhamet ve mağfiretine nail olmamış demektir. Bu vesileyle kıymetli kardeşlerim, sosyal medyanın, dijital mecraların çokça efendim hepimizin cebinde olduğu, her türlü videolarla karşı karşıya geldiğiniz, bilgi kirliliğinin, dezenformasyonun had safhada olduğu, yalan bilginin, yanlış bilginin, yanıltıcı bilginin bile bile yayıldığı, Müslümanlar arasında birlik, beraberlik ve kardeşliğin bozulması için çaba gösterildiği bir zamanda, kardeşliğimizi sağlayacak olan peygamberimizdir. Aramızda muhabbeti sağlayacak olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bizi birbirimize ram kılacak, bizi millet kılacak, bizi vatanımızı, milletimizi güçlü kılacak, düşmanlarımız karşısında bizi dimdik ayakta tutacak olan, Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde bize örnek olan Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın güzel ahlakıdır. Biz şehadet şerbetini vatan savunmasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendik. Öyle ya, Sümeyye annemizden bildik ilk şehit, bir hanımefendiden öğrendik. Vatan için, mukaddesat için candan geçmeyi. Ve bugün şehitlerimiz hep bu minval üzerine vatan için, din için, çünkü vatan olmazsa etrafınızda gördünüz kıymetli müminler. Güneyimizde yaşayanları gördünüz. Görüyoruz. Kuzeyimizde yaşayanları görüyorsunuz, görüyoruz.
Vatan demek güvenlik demek. Vatan demek din güvenliği demek. Vatan demek can güvenliği demek. Vatan demek her şeyimiz demek. Vatan yoksa hürriyet yok. Vatan yoksa esaret var. Vatan yoksa ayrılık var, gayrılık var, ayrışma var. Biz bunları kimden öğrendik kıymetli müminler? Bize bunları kim öğretti? Bize bunları hep Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öğretti. Bugün cuma namazı için bir araya gelen kardeşlerimiz, Diyanet TV ekranlarında bizleri dinleyen bütün kardeşlerim, namaz kılmayı biz kimden öğrendik? Abdest almayı bize kim öğretti? Haccı yapmayı, umreyi yapmayı, zekatı nasıl vereceğimiz bize kim öğretti? İbadetlerimizi yapmayı bize kim öğretti? Allah'ın razı olacağı güzel ahlakın nasıl olacağını, hayata aktarmamızın nasıl gerçekleşeceğini biz kimden öğrendik? Peygamberimizi çekip aldığınızda geriye ne kalır kıymetli müminler? Bu yüzden her sene Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum günü olan Rebiülevvel ayının 12. gecesi ve ondan sonraki haftayı hatta ayı başkanlık olarak biz mutlaka bütün toplumumuzda kutlamaya, Efendimizin örnek hayatını, rehberliğini aktarmaya bundan dolayı çaba gösteriyoruz. Ve hep beraber çaba göstereceğiz. Çocuklarımıza Gül ismini vermeye devam edeceğiz peygamber hatırına. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesini yaşamaya gayret göstereceğiz. Allah'ın rızası için. Evimizde peygamberimizin hadis-i şeriflerini okuyacağız. Onun gibi elbette o değiliz. Ama onun gibi olmak için gayret göstereceğiz. Günahkar bir kul olsak bile, hatamız olsa bile, yanlışımız olsa bile, tövbe yapmayı da biz peygamberimizden öğrenmedik mi? Ben günde en az 100 kere tövbe ederim diyen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam değil mi? Allahümme inni estağfirullah ve etübileyh. Subhanallah ve bihamdi estağfirullah ve etübileyh. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tövbe ettiği şekiller kıymetli müminler. Değerli cemaatimiz. Kur'an-ı Kerim bize ya eyyühellezine amenü la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi vettekullah buyuruyor. Allah'ın ve Resulünün önüne sakın geçmeyin ey iman edenler. Sakın ha. Allah ve Resulünün bir sözü varsa o sözü bırakıp da benim de sözüm var deme. Ya eyyühellezine amenü la terfe'u esvateküm fevka savtin nebi. Allah'ın Resulünden fazla sesiniz çıkmasın buyuruyor Cenab-ı Hak. Çok önemli bunlar. Allah Resulü'nün bir hadis-i şerifi var, bir sünneti seniyesi var, onun güzel ahlakı var. Sen onu bırakıp da kendine Kur'an'dan ya da şuradan buradan kendine göre ahlak benimseyemezsin. Benimsesen de doğru olmaz. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını aktarmayanlar, Kur'an-ı Kerim'i çok iyi biliriz, öğreniriz diyenler, özellikle güney tarafımızda terör olarak efendim geçmiş zamandaki selefiliğin bugün çok farklı formatıyla karşımıza çıkanlar, cuma namazına dahi gelmiyorlar. Allah muhafaza etsin çocuklarımızdan. 5 vakit namazı kılıyor, cuma namazı kılmıyor, Allah muhafaza. Şimdi gençler arasında çok farklı adlandırma ortaya çıktı. Bizim vatanımız özgür bir vatandır, hür vatanıdır. İslam beldesidir, İslam coğrafyasıdır. Bizim vatanımız Müslüman beldesidir. Ezanlar, şehadetleri dinin temelidir. Ebedi üstümüzde inşallah inleyecektir kıymetli müminler. Bayrağımız hürriyetimizdir. Devletimiz, milletimizle beraber hep beraber biriz. Beraberiz, kardeşiz. Dinimizi en güzel şekilde yaşamak için çaba gösteriyoruz. Böyle olmasına rağmen ülkemiz için darul harp
yaftası kurarak, vurarak efendim cuma namazı kılınmaz diyenler ortaya çıkıyor. Niye? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hayatınızdan çıkarırsak Allah muhafaza, olacak olan budur kıymetli müminler. Bizler gücümüzün yettiği kadar her bir şeyimizde, yerken de, içerken de, otururken de, devleti idare ederken de, yöneticilik yaparken de, işçi işveren olurken de, amir memur olurken de, ebeveyn, çocuk, dede, nine, torun, komşu, misafir, hayatın neresinde olursak olalım kıymetli müminler, hayatın her alanında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir örnekliği, güzel ahlakı mutlaka mevcuttur. Bir idareci idarecilik yapmak mı istiyor? Adaletin en güzeli peygamberimizin hayatında tezahür etmiştir. Bir baba, bir anne çocuklarına nasıl davranmak istiyor? Eşler birbirlerine nasıl davranması gerekir? Bugün pedagoji dediğimiz eğitim bilimcisi olarak anlatılanlar, bugün psikiyatristler alanlarına girmeyeceğim elbette, psikologlar hepsi başımızın tacıdır. Ama her birinin anlattığı şey, her birinin problemlerine yapılan şeylere bakın, çözüm önerilerine bakın. O çözüm önerilerinin mutlaka bir nüvesi, hatta en güzeli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesinde güzel ahlakında mevcuttur. Televizyonlarınızdan, dijital ekranlardan takip ediyorsunuz. Mesela size anlatılan, bize anlatılan en temel şeyden birisi ikili ilişkilerde. Birisi arkadan bir şey sorduğunda sırtını dönerek cevap verme. Bu iletişimin temel kuramıdır. Yüzünü yüzüne dön ve kendisiyle öyle cevap ver ki iletişimin sağlıklı olsun. Sahabe-i kiram aktardılar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kimseye sırtı dönükken asla cevap vermemiştir. Yine pedagojinin iletişimin temel kavramlarından birisi. Muhatabının seviyesine in ve öyle konuş. Ashab-ı kiram aktardı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarla konuşurken çömelirdi. Bugün iletişimciler hep bunu söyler. Çocuklara bir şey söyleyecekseniz çocuğunuzun seviyesine inin. Yani oturun, yüz yüze gelin, ondan sonra söyleyin. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sünneti seniyesinde mevcuttur kıymetli müminler. Enes bin Malik dedi ki ben Efendimizin yanında 10 yıl çalıştım. Yıllarca hizmet etmiş. Daha küçük yaşta girmiş. O bir şey için, yaptığım şey için niye yaptın, yapmadığım şey için niye yapmadın demedi. Bugün iletişimin ve pedagojinin temel ilkesidir kıymetli müminler. Eleştirirseniz eleştirilirsiniz. Evde her şeyi eleştiri konusuna getirirseniz mutluluğu elde edemezsiniz. Bu böyledir. Ne diyorlar? Ne öğrendik? Ne öğrendiniz? Yapılan bir şeye teşekkür et. Değil mi? Evde yemek pişmiş, teşekkür et eşine. Çocuğun bir su getirmiş, teşekkür et. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdular? Teşekkür etmesini bilmeyen Allah'a şükredemez. Bugün ne öğreniyoruz? Hata yapmışsan ben babayım deme sakın. Canım baba kısmı da özür mü dilermiş? Hata yapan sensen ve çocuğun doğruysa, haklıysa özür dile. Eşin eşlerden biri hata yapmışsa özür dile. Kibirlenme, büyüklenme, gururlanma, özür dile. Efendimiz buyurdular ki özür dilemesini bilmeyen de
Allah'tan af dileyemez. Değerli müminler, kıymetli cemaatimiz, iyi bir anne baba olmanın yolu okuyacağız. Artık eskisi gibi değil ki. Hepinizin cebinde her türlü bilgi ulaşacak efendim bir şey var. Tabi sahih dini bilgi ulaşmak önemli burada. Doğru bilgi ulaşmak önemli. Yanlış yerlerden, dini istismar eden yerlerden değil. Doğru ve sahih kaynaklardan ki ellerimizde hepsi mevcut kıymetli müminler. Artık dünyanın herhangi bir köşesinde kütüphaneye girip oradaki kitabı alıp oradan tezimize, efendim kaynaklarımıza yazacağımız her şeye bilgi alabiliyoruz artık kıymetli müminler. Siz de yapıyorsunuz. Bu yüzden bugün bilgi elimizde, öğreneceğiz ama şöyle öğreneceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber öğreneceğiz. Onsuz değil. Şimdi etrafımızda dijital ekranlarda gençlerimiz özellikle şununla maruz kalıyorlar. Günlük hayattan örnek vermeyi özellikle önemsiyorum ki iyice anlaşılsın diye. Birisi eline Kur'an-ı Kerim'i alıyor, geçiyor ekranın başına. Ayeti kerimenin Arapçasını dahi okuyamaz halde neredeyse. Türkçe tercümesini okuyor. Diyor ki elbette biz anlarız, anladığımızı yaşarız, başka bir şeye ihtiyaç yok. Değerli müminler, hastanemizin yanında bulunuyoruz. Türkiye'nin en büyük hastanelerinden başında geliyor. Birçok hastamız var, Allah şifalarını versin. Belki de şu anda hastasını orada bırakıp Ahmet Hamdi Akseki camimize gelen kardeşlerimiz var. Allah şifalarını ihsan eylesin. Şimdi şunu diyebiliyor muyuz? Doktorlara ne gerek var canım? Kitapları okuyun, ameliyata girin. Hani siz hastanızı ben kitabı okuyarak tedavi edeceğim, ameliyat yapacağım diyen bir doktor olmayan birisine bırakır mısınız? Şimdi böyle insanlar çok oldu. Kur'an-ı Kerim açalım. Hocam anlamaz mıyız? Elbette anlarız. Kur'an-ı Kerim okuyacağız, başımızın tacı. Türkçe tercümesinin de gücümüzün yettiği kadar doğru kaynakta öğreneceğiz. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesine uyarak bunu yapacağız. Efendimizin hadislerini bir tarafa bırakarak değil, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel ahlakını bir tarafa bırakarak değil, şunu önemine binaen tekrar hatırlatıyorum. Peygamberi çıkarttığınız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çıktığı bir çağ cahiliye çağıdır. Medeniyet çağı değildir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretileri olmayan bir çağ cahiliye çağıdır. Peygamberimizin güzel ahlakının oluşmadığı bir toplum cahiliye toplumudur. Neresi olursa olsun. Bu vesileyle kıymetli müminler, peygamberimiz ve güzel ahlak dediğimiz zaman sadece ibadette bunu düşünmeyeceğiz. Hayatın her alanında men gashyene feleyse minne. Bakın ne kadar büyük bir ilke. Bizi aldatan bizden değildir. Ticari hayatın tamamına nükseder bu. Bizi aldatan bizden değildir. Çok tehdit var bir hadis-i şerif. Bir malın kusurunu söylemeden satan kimse kazandığı haramdır. Efendimiz buyuruyor. Araba alıyorsunuz. Kişi alırken kılı kırk yarıyor. Satarken kusur söylemiyor. Evi alırken kılı kırk yarıyor. Satarken söylemiyor. Kusurunu söylemeden sattığın maldan kazandığın para haram. Efendimiz buyuruyor. Kusurunu söylemeden sattığın maldan dolayı Efendimizin tehdidi açık. Men gashyene feleyse minne. Bizi aldatan bizden değildir. Bilirsiniz bu hadis-i şerif sahabe-i kiram devrinde Medine'de üstüne yağmur yağmış efendim bir buğdayın ya da bir şeyin
pirincin ne derseniz deyin alt tarafına sızmış, üstü kuru. Efendimiz elini daldırıyor, diyor ki bunun altı yaş, üstü kuru. Ya Resulallah, akşam yağmur yağmış, altına sızmış ama üstü kuru olsun diyor. Sen alttaki yaşı üste çıkartacaktın, insanlar bunu bile bile alacaktı. Orada söylüyor işte, bizi aldatan bizden değildir. Şimdi bugün kara borsacılıktan, ihtikar dediğimiz efendim, biz hepimiz rahatsızız, herkes rahatsız. Ürünleri soklayıp, efendim malın arzını elinde tutup, sonra talebin fazlalığından dolayı piyasayı yükseltip satan kişi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanmış mıdır? Hayır. Kazandığı para helal midir? Hayır. O paranın dünyada hayrı var mıdır? Hayır. O paradan zekat verilir mi? Hayır. O parayla cami yapılır mı? Hayır. Haram yoldan elde edilen paranın hayrı var mıdır? Hayır. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ticarette iki hadisini bilmek ve bunu hayata aktarmak bizim toplumsal bütün krizlerimizi, ekonomiyi çözecek elbette. Faiz haram. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde faizin her türlüsünü kaldırdığını ve ayaklarının dibinde olduğunu beyan ediyor. %98 dünya sistemi, %93 ekonomi sistemi faize dayanıyor. Olsun. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Niyet faizin yememek, faizi almamak üzere kurulacak. Değerli müminler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakını ailesine aktaran bir baba, bir anne mutlu olur. Eşler mutlu olur. Bugün boşanmaların arttığı, çocuk sayısının günden güne düştüğü, bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki evlenin, çoğalın, ben mahşer günü ümmetimin çokluğuyla iftihar edeceğim. Tavsiye. Mümin bir insan eşinin kusurunu hor görmesin. Cenab-ı Hak mutlaka başka bir güzellik onun için yaratmıştır. Başka güzel bir hadis-i şerif kıymetli müminler. Yetimin başını bugün okşadın mı? Hazreti Ebubekir rivayet. Bugün kim yetimin başını okşadı? Bugün kim bir muhtacı yedirdi, doyurdu? Kıymetli cemaatimiz. Bir soralım hele. Bugün bir yetime kim yardım etti? Bugün bir yetime yardım ettik mi? Bir kimsesize sahip çıktık mı? Bir muhtacın yanına vardık mı? Öyle ya, cennet annelerin ayaklarının altına sarılmıştır, serilmiştir. Annene bugün, Allah rahmet etsin, ölenlere rahmet diledin mi mesela? Onun için Cenab-ı Hak'tan af ve mağfiret diledin mi? Yaşayanlara ne mutlu. Annenizi aradınız mı bugün kıymetli müminler? Arayın. Babanızı aradınız mı yaşıyorsa, ne mutlu size. Arayın. Ana baba duası her şeyi açar. Her kilidi açar. Cenab-ı Hakk'ın rızası anne ve babanın rızasında saklıdır. Cenab-ı Hakk'ın gazabı da anne ve babanın gazabındadır kıymetli müminler. Bugün arayın cuma hürmetine annenizi babanızı yaşıyorsa, vefat etmişse rahmet dileyin. Okuyun Kur'an-ı Kerim'den ayetleri de gönderin. Eşinizle küs gezenler, birbirleriyle küsenler, barışmam diyenler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, müminin mümine 3 günden fazla küs kalması meşru değil, doğru değil, helal değildir. Mümin mümine 3 günden fazla küs kalamaz. Eşler, kıymetli eşler, birbirinize küs kalmayın. Aranızdaki muhabbeti eksik kılmayın. Değerli müminler, şu camideki saf düzenimiz,
Bakın içinizde amir de var, memur da var. Doktor da var, hasta da var. İşçi de var, işveren de var. Bunun hikmeti sadece camide bir olmak için değil, camide öğrendiklerimizi hayatımıza aktarmamız için. İşte bunun yolu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakından geçmekte değerli müminler. Yüce Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesine tabi olanlar da eylesin. Güzel ahlakı hayatımıza aktarmayı bize nasip eylesin. Onun öğretileriyle yaşayıp dünyadan ümmetin Muhammed olarak ayrılmayı, mahşerde Efendimizin sancağı dibinde buluşmayı ve Havz-ı Kevser'ini içip cennette buluşmayı Yüce Rabbim cümlemize nasip eylesin. Ahmet Hamdi Akseki camimizde vaazımızı dinleyen, Diyanet TV ekranlarında bizleri dinleyen bütün kardeşlerime vakit ayırdıkları için teşekkür ediyorum. Allahu Teala hatırınızı yapsın. Allah'ım işlerinizi, güçlerinizi rast getirsin. Vatanımıza dirlik, milletimize birlik, ümmeti Muhammed'e selamet ihsan eylesin. Tekabbel minne ve şfi merdane ve erham mevtane ve tekabbel duaene ve ala alihi ve sahbi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinlediniz.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iki işten birini seçmek durumunda kalırsa, günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günah ise, ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem, herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse, işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala şöyle buyuruyor. Mü'min bir kulumun dünyada sevdiği dostunu aldığım zaman o kimse sabrederse ve Allah'tan ecir beklerse onun karşılığı cennettir.

Mekke müşriklerinin zulüm ve baskıları sonucunda hicret kararının verildiği vakitlerdi. Rahmet elçisi Hazreti Ebu Bekir'le birlikte Medine'ye doğru yola çıktı ve bir cuma günü Medine yakınlarında Salim bin Avf oğullarının ikamet ettiği Ranuna Vadisi'ne ulaştı. Orada insanlar namaza toplanın sesleriyle namaza çağırdılar. Bugün Medine'de Cuma Mescidi adıyla anılan mescidin bulunduğu bu mübarek mekanda Hazreti Peygamber ilk cuma namazını kıldırdı. Ardından toplanan kalabalığa yönelerek hamd ve senadan sonra, "Ey insanlar! Ahirete gitmeden önce kendiniz için bir şeyler gönderin. Çok iyi biliyorsunuz ki Allah'a yemin olsun sizden biriniz muhakkak düşüp ölecek ve hayvanlar

0: onu çobansız bırakacak. Muhakkak ki sonra Rabbi ona orada bir tercüman ve onu kendisinden ayıran bir perde olmaksızın, Resulüm sana gelip tebliğde bulunmadı mı? Sana mal vermedim mi? İhsanda bulunmadım mı? Önceden kendin için ne hazırladın buyuracak. O da sağına, soluna bakacak ve bir şey göremeyecek. Sonra da önüne bakacak. Orada da yalnız cehennemi görecek. Öyleyse herkes gücü nispetinde yüzünü cehennem ateşinden korusun. Yarım hurma ile dahi olsa bunu yapsın. Bunu da bulamıyorsa, güzel bir sözle de olsa kendisini cehennem ateşinden korusun. Zira muhakkak her iyiliğin karşılığı 10 katından 100 katına kadar verilir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun dedi. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, cuma namazı vaktidir. Şimdi Ankara için cuma namazı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

Ey gönüllere huzur veren Rabbimiz! Her yeni gün umutla doldurur kalplerimizi. Bu umudu yaymak içinse bir selam yeter. Selam ki gönlün anahtarı, açar da açar gönlün perdelerini. Kırıkları onarır, dargınları barıştırır, kalplere nur serper. Bundandır ki selam sanadır ya Rabbi. Selam sendedir. Selam senin yolundur. Selam senin lütfundur. Ey Rabbimiz! İsmail'i bıçak altından kurtaran, Yunus'u balığın karnında yaşatan senin selamındır. İmkansızlığı imkan eyleyen, her şerde hayır gizleyen, hiç ummadığı anda Hızır'ı kullarına yoldaş eyleyen, bize şah damarımızdan dahi daha yakın olan senin selamındır. Rahmetin sağanak sağanak indiği bu mübarek cuma vaktinde,

Sen bizleri selam yurdu olan cennetine ulaştır. Sevdiklerimizi de orada bizlere kavuştur. Ey Rabbimiz, sen bize selamınla başlayan ve selamınla son bulan bir ömür lütfet.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cuma Suresi. Okuyan Mustafa Altın.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Cuma hutbesi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وَخُلُقُ الْاِسْلَامِ الْحَيَاءِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ. Ey Fahri Kainat Efendimiz! Veladetinin sene-i devriyesinde ne mutlu beni görmeden iman edenlere diyerek müjdelediğin kardeşlerin olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri ümmetin olmakla şereflendiren Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena ediyoruz. Salatü selam, tahiyyatü ikram, her türlü ihtiram sana, âline ve ashabına olsun. Aziz müminler, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cenab-ı Hakk'ın sen elbette yüce bir ahlak üzeresin övgüsüne mazhar olan, ilahi mesajın nasıl hayat bulacağını gösteren bir kılavuzdur. Ve onun ahlakı yaşadığı çağda kalan ya da uzaktan hayranlık duyulan bir örneklikten ibaret değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet mesajlarında bütün insanlık için hikmetler vardır. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Yine buyurdular ki, doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Yalandan sakının. Çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Ve yine buyurdular ki, her dinin kendine özgü bir ahlakı vardır. İslam ahlakının özü hayadır. Kıymetli Müslümanlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki cihan saadetinin yolunu kıyamet gününde müminin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey olmayacaktır hadisi şerifleriyle göstermiştir. İmanla ahlakın birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek manada iman etmiş olmazsınız sözleriyle vurgulamıştır. Toplumsal huzur ve barışı sağlamanın yöntemini ise, birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, ey Allah'ın kulları, kardeş olun uyarısıyla bizlere öğretmiştir. Değerli müminler, ailede, eğitimde, iş ve ticarette, hasılı hayatın her alanında insanlığı iyiliğe ulaştıracak tüm hasletleri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem haber vermektedir. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar, Allah'ı çokça zikredenler için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Ayet-i kerimesi bu hakikati bizlere hatırlatmaktadır. O, İşçiye hak ettiği ücreti teri kurumadan ödememizi emretmekte. Komşumuz açken tok olarak uyumaktan bizleri nehyetmektedir.

nazik tabiatı, ince ve hassas ruhuyla temsil ettiği nebevi ahlakını hayatımıza yansıtmalıyız. Unutmayalım ki insan onuruna layık bir hayat yaşamanın yolu, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cihan şumul ahlakını tanımaktan ve ona sımsıkı sarılmaktan geçmektedir. Yüce Rabbimizden niyazımız, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıdır: Allah'ım, beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allahü Teala'nın çizdiği sınırlara riayet edenlerle etmeyenler, bir gemide yolculuk yapan şu topluluğa benzer. Onlar gemideki yerlerini kura ile paylaşırlar. Bir kısmına geminin üst katı, diğer bir kısmına da alt katı düşer. Kura neticesi olarak aşağıya yerleşenler, su almak için çıktıkları vakit üst kattakilerin yanından geçerler. Bunun üzerine hissemize düşen yerden bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer üst kattakiler onları istediklerini yapmakta serbest bırakırlarsa hepsi helak olur. Şayet onları bu tehlikeli işten men ederlerse kendileri kurtulduğu gibi onları da kurtarmış olurlar.

Ensardan Bedir Savaşı'na katılmış olan Ebu Mesud Ukbe bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir iyiliğe öncülük yapan kimseye o iyiliği yapanların mükafatı gibi sevap vardır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin camide cemaatle kıldığı namaz, evinde veya dükkanında kıldığı namazdan 20 küsur kat üstündür. Şayet bir kimse güzelce abdest alır, sırf namaz kılmak maksadıyla camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımla onun derecesi yükselir ve günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz için oturduğu müddetçe sanki namazdaymış gibi sanır.

0: sayılır. Namazı kıldığı yerde kaldıkça kimseye sıkıntı vermediği ve abdesti bozulmadığı yahut günah işlemediği takdirde melekler onun için şöyle dua eder: Allah'ım, sen bu kişiye rahmet et. Allah'ım, onu bağışla. Allah'ım, onun tövbesini kabul et. Esma binti Yezid radıyallahu anha şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bugün iki haftayı doldurduk. Medine'ye ne zaman döneceğiz acaba?
2: Ben de merak ediyorum. Peygamberimiz bizimle geri dönmeyecek mi diye endişeleniyorum.
3: Peygamberimiz şöyle devam etti. Ey Ensar! Öyle bir şey yapmaktan Allah'a sığınırım. Ben sizin memleketinize hicret ettim. Hayatım da sizinle, ölümüm de sizinledir. Ensar'ın yüreğine su serpilmişti. Demek ki Allah'ın Resulü kendilerini terk etmeyecekti. Tam vadi ortasına geldiklerinde Halid bin Velid komutasındaki öncü kuvvet ani bir baskına uğradı. Müslümanlar neye uğradıklarını şaşırdılar. Vebazin tarafından yağmur gibi ok yağıyordu.
4: Dikkat edin! Siper olun!
5: Neden çil yavrusu gibi dağıldılar?
6: Bu Allah'ın işi. Bugün biz sayımızın azlığı sebebiyle yenik düşmeyeceğiz. Allah'ın bize öğretmek istediği bir şey var.
5: Haklısın. Sayımızın çok oluşu bizi gaflete düşürdü. Gücün silahtan ve sayıdan ibaret olmadığını gösteriyor Allah bize.
7: Bu tarafa gelin! Ey muhacirler, buraya! Ey Ensar, buraya! Ey Kureyş, buraya! Peygamberimizin yanına gelin!
3: Peygamberimizin cesareti müminleri harekete geçirdi. Azimle ve dualarla düşmanlarına saldırdılar. Bu durumdan memnun kalan Peygamber Efendimiz, işte bu savaşın şiddetlendiği andır diyerek yerden bir avuç toprak aldı ve Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki hezimete uğradılar deyip düşmanın üzerine saçtı. Artık Hevazin ordusu kaçıyor, Müslümanlar onları kovalıyordu.
0: 144. Bölüm.
3: Müslümanlar sayıca çokluğun sabır ve sebat olmadan bir anlam ifade etmediğini anlamıştı. İlk defa bu kadar kalabalıktılar. İlk defa ordu bu kadar donanımlıydı ama savaşın başında neredeyse hezimete dönüşecek bir sarsıntı yaşamışlardı. İnen ayeti kerime de şöyle diyordu. Andolsun ki Allah birçok yerde ve Huneyn gününde size yardım etmişti. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş fakat sizi hezimete uğramaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonunda bozularak

0: gerisin geri dönmüştünüz. Müslümanların cesaretlenmesi ve peygamberimizin etrafında toplanması sayesinde düşmana karşı taarruza geçilmişti. Savaş o kadar çetindi ki hanımlar bile savaşmak durumunda kalmıştı. Bunlardan biri Hazreti Enes bin Malik'in annesi Ümmü Süleym, diğeri de Uhud'da kahramanca çarpışan Ümmü Ümare Nesibe Hatun.
1: Ya Allah! Ey Müslümanlar! Kaçmak size yaraşmaz! Toparlanın! Resulullah'ı korumazsanız bunun hesabını veremezsiniz!
2: Nesibe! Arkana dikkat et! Geldim! Al bakalım Allah'ın düşmanı! Sağ ol Ümmü Süleym. Ama dikkatli ol, gebesin sen.
3: Canımızı düşünecek zaman mı Nesibe? Baksana ne kadar az adam kaldı peygamberimizin civarında. Bu kafirlere izin mi vereceğiz?
2: Haklısın ama yine de sen dikkat et. Abbas'ın sesini duyanlar Resulullah'ın etrafında toplanıyor. İnsanlar ne olduğunu anlayamadı. Bak taarruza geçtiler bile.
3: Ya peygamberimize bir şey olsaydı? Onun önünden nasıl kaçarlar? Bir de bağlılık yemini ettiler. Allah Resulüne onları cezalandırması gerektiğini söyledim. Şu kafirleri nasıl gebertiyorsa savaştan firar edenleri de öyle öldürsün. Bunu hak ettiler.
2: O ne dedi peki?
3: Kabul etmedi tabi. Allah bana yeter ve onun affı çok geniştir dedi.
2: Hiç şaşırmadım. Gel şu tarafa gidelim. Eşim de oğlum da orada.
3: Peki.
2: Sen de biraz sakin ol, tamam mı? Hadi.
0: Savaşın ilerleyen dakikalarında Ümmü Süleym'le tekrar karşılaşan peygamberimiz onun bu kahraman halini beğenmiş ve gülümseyerek "Ey Ümmü Süleym, şüphesiz Allah kafi geldi ve en iyisini yaptı." dedi. Savaş bütün şiddetiyle devam ederken Allah Resulü yerde yatan bir kadın gördü. Etrafındakilere "Bu kim?" diye sordu.
4: Halid bin Velid'in öldürdüğü kadın ey Allah'ın Resulü.
0: Bunun üzerine peygamberimiz şöyle dedi. Halid'i bul ve ona de ki Resulullah sana kadın, çocuk ve köleleri öldürmeyi kesinlikle yasakladı.
4: Ey Allah'ın Resulü, onlar müşriklerin çocukları değil midir?
0: Efendimiz onun bu sorusuna her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Ana babası onu ya Hristiyanlaştırır ya da Yahudileştirir diye cevap verdi. Savaş kısa sürede seyir değiştirdi. İslam ordusunun önünde duramayan Hevazin kabilesinin çoğunluğu bütün varlıklarını, kadın ve çocuklarını bırakarak Taif'e sığındılar ve surlara çekilip savunmaya geçtiler. Bir kısım Hevazinli de İslam ordusuyla yeniden savaşmak üzere Evtas mevkiinde toplandı. Bu savaşta 6 bin esirin yanı sıra 24 bin deve, 40 binden fazla koyun ve bol miktarda gümüş Müslümanların eline ganimet olarak geçti. Resulullah bütün bu ganimetlerin Mekke'nin kuzeydoğusunda bulunan Cirane mevkiinde toplanmasını emretti. Esirler arasında peygamberimizin süt kardeşi Şeyma da bulunuyordu.
4: Ya Resulallah, esirler arasında bir kadın var. Sizin süt kardeşiniz olduğunu iddia ediyor.
0: Peygamberimizin isteği üzerine kadın içeri alındı.
5: Ya Muhammed, ben senin süt kardeşinim.
0: Aradan 56 yıl geçmiş ama hiç görüşmemişlerdi. Şeyma Hatun geçmişteki hatıralarından bahsedip gerçekten süt kardeşi olduklarını kanıtlayınca Allah Resulü onu hatırladı ve hırkasını yere sererek Şeyma'yı üzerine oturttu. Sonra isterse yanında kalabileceğini veya kabilesine dönebileceğini ona bildirdi. Şeyma kabilesine dönmeyi tercih edince peygamberimiz ona pek çok hediye vererek onu kabilesine gönderdi. Peygamberimiz Hevazin kabilesinden kalan kimselerin yeni bir ordu kurduğunu duyunca Ebu Amir el-Eş'ari komutasında bir Müslüman birliğini Evtas'a gönderdi. Bu birlik Evtas'a giderek Hevazin ordusunu bozguna uğrattı. Ama Ebu Amir şehit oldu. Ölmeden önce kuzeni Ebu Musa el-Eş'ariye şöyle dedi.
6: Ey kardeşimin oğlu, peygamberimize benden selam söyle. Benim hiç...

0: için Allah'tan bağışlanma dilesin.
1: Savaş bittikten sonra Ebu Musa Resulullah'a geldi. Ebu Amir'in son sözlerini ve şehit oluşunu ona aktardı. Efendimiz de bir kap istedi, abdest aldı ve ellerini kaldırarak şöyle dua etti: Ya Rabbi, Ebu Amir'e mağfiret et, onu bağışla. Ya Rabbi, onu cennette ümmetimin en üstünlerinden eyle. Eftas gazvesi denilen bu savaşta Huneyn savaşına oranla daha fazla esir alınmış, burada elde edilen bütün ganimetlerde ganimetlerin toplanma merkezi olan Cirane'ye gönderilmişti. Şimdi sıra Taif'e sığınan Hevazinlilere ve onlarla ittifak kuran Sakiflilere gelmişti. Akşama doğru Peygamberimizin komutasındaki İslam ordusu Taif surlarına dayandı. Resulullah yıllar önce kendisine inanmaları ümidiyle Taif'e gitmiş, Sakiflilerle görüşmüş ve oradan ağır hakaretlerle taşlanarak kovulmuştu. O zaman yanında sadece sevgili evlatlığı Zeyd vardı. Muhte Harbi'nde şehitlik makamına eren Zeyd.
2: Bu adam Tanrı ile konuştuğunu iddia ediyor. Lat ve Uzza ile değil ha. En yüce Tanrı ile. Buna olsa olsa şeytanlar musallat olmuş.
3: Kimmiş o? Göster de içindeki şeytanı çıkaralım.
4: Kendi kavminin sahiplenmediği, öldürmek istediği bir adamdan ne hayır gelir? İşe yarar bir şey deseydi kavmi arkasında dururdu.
1: Zeyd korkuyla etrafında toplanan insanlara bakıyordu. Gelenlerin çoğunluğu çocuklar ve meczuplardı. O zamanın adetine göre biri cezalandırılmak istendiğinde halkın ayak takımı görevlendirilir, onlar da cezalandırılacak kişiyi taşlarlardı. Şimdi etraflarında bir insan koridoru oluşuyordu. Resulullah'ı nasıl koruyabilirdi? Bu beladan nasıl kurtulacaklardı? Zeyd hayatının en zor gününü yaşıyordu. Ya Allah Resulüne bir şey olursa?
3: Taşlayın şu günahkarı.
5: Taşlayın ki bir daha dinimizi diline dolamasın.
6: Vurun hadi. Durmayın.
7: Yapmayın.
6: Vurun. Atın.
7: O Allah'ın peygamberidir. Yapmayın. Allah'ın gazabını hak edeceksiniz. Yapmayın. Ya Resulallah. Arkama geçin. Oradan da atıyorlar. Bu tarafa geçin. Yapmayın. Ya Resulallah. Başınız... Başınız kanıyor. Elleriniz kırılsın. Bırakın onu. Bırakın dedim. Çek ellerini onun üstünden. Böyle gelin ya Resulallah. Koluma girin. Ayaklarınız parçalanmış. Benden destek alın. Sarılın bana. Az daha yürüyelim. Belki peşimizi bırakırlar. Dayanın ya Resulallah. Az kaldı.
1: Şimdi Resulullah 12 bin kişilik ordusuyla Taif'i fethetmeye gelmişti. Bu kuşatma asla intikam değildi. İntikam istese Taif'te taşlanmasının hemen ardından kendisine gelen dağlar meleğinin teklifini kabul ederdi. Melek ona isterse Taif halkını helak edeceğini söylemişti. O ise şöyle cevap vermişti: Hayır, ben böyle bir şey istemem. İstediğim tek şey, Hak Teala'nın bu müşriklerin neslinden Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibadet edecek bir nesil ortaya çıkarmasıdır. Şimdi Taif için peygamber duasının makbul olduğunu görme vaktiydi. Hevazinlilerin buraya kaçması savaşı bu noktaya getirmişti. Taif kalesi en muhkem kaleydi ve buranın fethedilmesi hiç de kolay değildi. Kuşatma başlayalı 20 gün olmuştu. Ashab-ı kiram aralarında durumu müzakere ediyordu.
8: Hayber'de düşman savunmasından çok zarar gördük. Surları sağlam. Burada daha temkinli hareket etmeliyiz.
9: Taif surlarında gedik açmak için mancınıklar kullanacağız.
10: Evet, mancınıklarla surlarda gedik açabilirsek işimiz kolaylaşır.
8: Var güçleriyle kaleyi savunmaya devam edeceklerdir.

0: kusur işlerinden gelen oklar ve kızgın çiviler zayiata sebep oluyor. Başka yöntemler de geliştirmeliyiz.
1: Haklısın. Bazı askerler, ey Allah'ın Resulü, Sakif'in okları bizi yaktı. Onlar için beddua et demeye başladılar.
0: Beddua etti mi? Ettiyse işleri biter.
1: Etmedi tabii ki. Allah'ım, Sakif kabilesine hidayet et diyerek onlara dua et.
0: Allah yardımcımız olsun o zaman.
2: Allah Resulü geri çekilmemizi emrediyor.
0: Neden?
1: Hayır olsun, ne oldu acaba? Gelin Resulullah'ın yanına gidelim.
3: Asr-ı Saadet. Asr-ı Saadet. Asr-ı Saadet bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık nöbet budur. İşte bağlılık nöbet budur buyurdu.

Cabir'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar. Aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de mis gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler. Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayvanların bağlanıp atış ve benzeri şeyler yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua edin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani. Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor. Bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını, bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını, yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını, ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylü namına malını satmasını yasakladı ve şöyle buyurdu. Alıcı gibi görünerek müşteri kızıştırıp başkasını aldatmak için malın kıymetini artırmayınız. Kimse kardeşinin pazarlığı devam ederken alıcı olmasın. Din kardeşinin dünürlüğü sonuçlanmadıkça aynı kıza dünür gitmesin. Bir kadın da din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı sonra geridekileri sırayla doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri namaz için beklediği sürece namazda sayılır. Abdestli olarak mescitte bulunduğu sürece melekler o kimseye Allah'ım onu bağışla, ona merhamet et diye dua ederler.
2: Kamu spotu.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Kamu spotu.
4: Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabı ile birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Üsame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar, putperest müşrikler ve Yahudilerden oluşan bir topluluğun yanından geçerken onlara selam verdi.

Nevvas bin Sem'an radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a iyilik ve günahı sordum. İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararit denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim dedi. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söz ve fiillerinde aşırı gidenler helak oldular buyurdu ve bu sözü 3 defa tekrarladı. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bedevilerden biri peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek ya Resulallah, cennet ve cehenneme girmeyi gerektiren durumlar nelerdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a şirk koşmadan ölen kimse cennete girer. Allah'a şirk koşarak ölen de cehenneme girer buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, her kim iki kız çocuğunu yetişkin oluncaya kadar büyütürse kıyamet günü ben ve o kimse şöylece yan yana bulunacağız buyurmuş ve parmaklarını bitiştirmiştir.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mes'ud ile birlikte Sa'd bin Übade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez," dedi ve diline işaret ederek, "Lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder," buyurdu. Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği elbise gömlek idi.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünya

bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Bir seferinde Peygamber Efendimiz hutbe okurken, "Ey insanlar! Allah size haccı farz kılmıştır. Öyleyse hacc edin." buyurmuştu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkarak, "Her sene mi ya Resulallah?" diye sordu. Ve Resulullah'ın sessiz kalmasına aldırmayarak sözünü 3 defa tekrarladı. Sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet desem her sene vacip olurdu ve siz de buna güç yetiremezdiniz." buyurdu ve şunu ilave etti. "Ben sizi serbest bıraktığım müddetçe siz de beni bırakın. Sizden öncekiler çok soru sormalarından ve peygamberlerinin buyrukları üzerinde ihtilaf etmelerinden dolayı helak olup gitmişlerdir. Size bir şey emrettiğimde gücünüzün yettiğince onu yapın. Size bir şey yasakladığımda da onu terk edin."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün kendisine bir adam getirilmiş ve "Bu sakalından şarap damlayan falan kimsedir" denilmişti. Bunun üzerine İbn-i Mesud, "Bize ayıpları araştırmak yasaklandı. Fakat bir delil ortaya çıkarsa onu dikkate alır, ona göre davranırız" cevabını verdi. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir kimse müezzini işittikten sonra bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum" derse günahları bağışlanır. Cündep bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir adam, vallahi Allah filanı bağışlamaz" dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah, "Filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım" buyurdu. Ümmü Atiye Nüseybe'nin radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı. Ebu Zer'in radıyallahu

0: Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kurbanı olan kimse Zilhicce ayının girişinden kurbanı kesinceye kadar saçından ve tırnağından hiçbir şey kesmesin.
1: Resulullah, kim darda kalmış, borçlu bir kimseye zaman tanırsa veya alacağını bağışlarsa Allah onu kendi gölgesinde gölgelendirir buyurarak alacaklıları borçluya kolaylık gösterme hususunda teşvik ederdi. Bir gün Ka'b bin Malik mescitteyken kendisine borçlu olan İbni Ebi Hadret'ten alacağını istemişti. Fakat konuşurken ikisinin de sesleri öyle yükselmişti ki Allah Resulü odasından onları duydu ve odasının perdesini açıp "Ey Ka'b bin Malik!" diye seslendi. Ka'b, "Buyur ya Resulallah!" dedi. Hazreti Peygamber eliyle işaret ederek ondan alacağının yarısından vazgeçmesini istedi. Ka'b da hemen "Tamam ya Resulallah!" dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber İbni Ebi Hadre'de "Sen de kalk, kalan borcunu öde!" dedi.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ana evlen nasi bi İsa bin Meryem fi'd dunya ve'l ahire. Ve'l enbiya ihvetun li'allat. Ummahatuhum şatta ve dinuhum vahid.
0: Ben dünyada ve ahirette Meryem oğlu İsa'ya insanların en yakın olanıyım. Peygamberler, ataları bir, anneleri ayrı kardeştirler. Dinleri ise tektir. Allah Teala, mesajlarını iletmek üzere kullarının arasından peygamberler seçmiştir. Onları elçilikle görevlendirmiştir. İnsanlardan gönderdiği tüm peygamberlere iman etmelerini istemiştir. Nitekim son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'de şu mesaj verilir. Allah'a ve peygamberlerine iman edip onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayanlara gelince işte Allah bir gün onlara mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayandır ve sonsuz rahmet sahibidir. Nisa suresi 152. ayet. Peygamberlere iman

0: etmek, sadece onların Allah'ın elçisi olduklarını kabul etmekten ibaret değildir. Bununla birlikte onları gönderene, yani Allah'a iman etmek demektir. Onlarla beraber gelen sahifeleri ve kitapları kabul etmektir. Allah'ın emirlerine gönülden bağlı kalmak, yasaklardan kaçınmak demektir. Tarihin her döneminde insanlardan bir kısmı peygamberlerin kendilerine getirdiği ilahi hakikatleri kabul etmiş, en doğru yol olan hak dine tabi olmuş, böylelikle Allah'ın rızasını kazanmışlardır. Kimileri ise peygamberleri tanıyıp onlara inanmayı, hak ve hakikati görmeyi sağlayacak en büyük nimet olan akıllarını kullanmamış, vicdanlarını körleştirerek düşüncesizce hareket etmiş, böylelikle Allah'ın hoşnut olduğu dinden uzaklaşmışlardır. İlk insan, ilk peygamber Hazreti Adem'den, son peygamber Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberler hep tek olan Allah'a ve onun dinine davet etti. Nitekim peygamberlerin gönderiliş amacı tevhiddir. Allah'ın bir tek olduğunu kabul etmek, bu inancı zedeleyecek her türlü inanç, söz ve davranıştan sakınmaktır, sakındırmaktır. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurur: "Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, sahte tanrılardan uzak durun diyen bir elçi gönderdik." Peygamberler bir bütünün parçaları gibidir. Dolayısıyla mümin, peygamberler arasında herhangi bir ayrıma gitmez. Allah tarafından elçi olarak gönderilen tüm peygamberlere iman eder. Bununla birlikte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olduğunu, ondan sonra hiçbir peygamber gönderilmeyeceğini kabul eder.
1: Kırk hadiste iman.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üç parmağıyla yemek yediğini ve yemekten sonra da parmaklarını yaladığını gördüm.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse, 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Kim de hutbeyi güzelce dinlemeyip, mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa, vaktini boşa geçirmiş olur.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Büyük Zafer'den Zorlu Sınava, Bedir ve Uhud. 1. Bölüm. Uhud bizi sever, biz de Uhud'u. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, üstün olan sizlersiniz. Eğer siz Uhud'da bir yere aldıysanız, şüphesiz o toplulukta, müşrikler de, Bedir'de benzeri bir yere almıştı. İşte iyi veya kötü günleri insanlar arasında böyle döndürür dururuz. Bazen bir topluma iyi ya da kötü günler gösteririz, bazen öbürüne. Allah sizden iman edenleri ayırt etmek, sizden şahitler edinmek için böyle yapar. Allah zalimleri sevmez. Ali İmran Suresi 139 ve 140. Ayetler. Peygamber Efendimizin Mekke müşrikleriyle yaptığı ilk savaş Bedir gazvesidir. Aslında sulhü savaşa tercih eden ve orduların çarpışmak üzere karşı karşıya geldiği durumlarda bile her defasında düşman tarafı sulh yapmaya çağıran Hazreti Peygamber, başka çare kalmayınca harp etmek zorunda kalmıştır. Bedir gazvesi de bu şekilde ortaya çıkmıştır. Resul-i Ekrem'in Mekke'den Medine'ye hicretinin üzerinden 18 ay geçmiş olmasına rağmen, Mekkelilerin İslam'a ve Hazreti Muhammed'e düşmanlığı son bulmamıştı. Bu süre zarfında Medine'deki gelişmeleri yakından takip eden Kureyşliler, Müslümanların orada güç ve kuvvet kazanmasından rahatsızlık duyuyorlardı. Bu sebeple de Medine'deki Yahudilere, müşrik Araplara ve münafıklara haber gönderiyor, onlarla irtibat kuruyor ve bunları kendileriyle işbirliğine çağırıyorlardı. Maksat ve niyetleri Hazreti Peygamber başta olmak üzere İslam varlığına son vermekti. Mekke'nin Müslümanlara karşı düşmanlık ve tehdidi bu sıralarda fiili bir saldırı şekline dönüşmüştür. Hicretin 13. ayında Kureyş'e ait küçük bir çete Medine'nin güneyindeki dış mahallelere ve bir meraya baskın yapmış, buradakileri kılıçtan geçirmiş ve sürüleri yağmalamıştı. Bu olaydan birkaç ay sonra Hazreti Peygamber tarafından Kureyş'in faaliyetleri hakkında bilgi toplamak amacıyla gönderdiği küçük bir grup sahabiyle karşılaşan Mekkeliler arasında çatışma çıkmış ve bir Kureyşli ölmüştü. Mekke müşrikleri bu son olayı da bahane ederek Hazreti Peygamber'e savaş açmaya hazırlanmışlar. Bu sırada Mekke reislerinden Ebu Süfyan'ın idaresinde 1000 deveden oluşan birçok Mekkelinin sermaye koyarak katıldığı büyük bir kervanı Suriye cihetine çıkarmışlardı. Peygamber Efendimiz Kureyş'in körüklediği düşmanlık ve başlattığı harp hazırlıkları sebebiyle bu kervana müdahale etmeye karar verdi. Çünkü o biliyordu ki kervandan elde edilen kazanç Müslümanlara karşı kullanılacaktır. Bu sebeple Hazreti Peygamber Ebu Süfyan'ın kervanını takip edeceğini ashabına duyurdu. Onunla beraber 305 kişi Medine'den kervanın geçmesi beklenen Bedir'e doğru yola çıktılar. Hicretin 2. yılı Ramazan ayının 12'siydi. Bedir, Medine'nin 160 kilometre kadar güneybatısında Kızıldeniz sahiline 30 kilometre uzaklıkta, Medine-Mekke yolunun Suriye kervan yoluyla birleştiği bir yerde bulunuyordu. Kervanlar genellikle buraya uğrardı. Hazreti Peygamber Bedir'e 3 günde ulaştı. Savaş için büyük bir hazırlığa sahip değillerdi. Üstelik binit olarak orduda sadece 2 at ve 70 deve vardı. Develere birkaç sahabi nöbetleşe biniyorlardı ve buna Peygamber Efendimiz de dahildi.

Başlangıçta o bir süre deve üzerinde yol almış, sonra inerek sırası gelen sahabinin binmesini istemişti. Bu zat, "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, siz inmeyin, biz yürürüz." deyince Efendimiz, "Hayır olmaz, siz yaya yürüme konusunda benden daha güçlü değilsiniz. Ben de ecir ve sevap alma konusunda sizden daha az ihtiyaç sahibi değilim." buyurarak bunu kabul etmemişti. Böylece Bedir'e geldiler. Ama Ebu Süfyan, Medine bölgesine geldiği zaman takip edilebileceğini hesaba katmış ve yaptığı istihbarat sonucunda Hazreti Peygamber'in Bedir civarında olduğunu öğrenmişti. Bu sebeple kervanı kurtarmak üzere derhal yolunu değiştirerek çok kullanılmayan sahil yoluna yönelmişti. Bir taraftan kaçarken bir taraftan da acil bir haberci göndererek Mekke'den imdat istedi. Durumu öğrenen Mekkeliler adeta seferberlik ilan ederek her aileden en az bir asker almak, hatta bazılarını zorlamak suretiyle 1000 kişiye yaklaşan bir orduyla yola çıktılar. Mekke ordusu Bedir'e yaklaşırken Hazreti Peygamber durumu öğrendi. Kervan kaçıp kurtulmayı başarmıştı ve üzerlerine gelen büyük bir ordu vardı. Ashabıyla yaptığı istişarede böyle bir harbe hazırlanarak gelmediklerini de ileri sürerek bazı sahabiler kervanın peşine düşmeyi önerdiler. Hatta fikirlerinde ısrar ettiler. Ama Peygamber Efendimiz kolay yoldan ganimet elde etmek yerine küfrün gücünü kırmanın çok daha önemli ve gerekli olduğunu düşünüyordu. Zaten hışımla üzerlerine gelen bir ordu vardı ve bunların Müslümanların peşini bırakmayacağı aşikardı. Dolayısıyla üzerlerine gelen orduyla çarpışmak gerekiyordu. Ensar ve muhacirlerden önde gelen sahabiler de Peygamber Efendimiz gibi düşündüklerini ifade ettiler ve her türlü emre amade olduklarını söylediler. Bu sebeple Bedir'de harp vaziyeti alındı. Bölgeyi ve harp tekniklerini iyi bilen bir sahabi olan Hubab bin Münzir Hazretlerinin uyarı ve tekliflerini dikkate alan Hazreti Peygamber, birliklerini arazinin elverişli yerlerine yerleştirdi. Bu sırada Mekke ordusu da gelmiş ve savaş vaziyeti almıştı. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz, savaştan önce Hazreti Ömer'i müşriklerin komutanlığını yapan Ebu Cehil'e sulh teklifiyle gönderdi. Ama şiddetle reddedildi. Savaş kaçınılmaz olmuştu. Hazreti Peygamber gerekli bütün tedbirleri aldı ve geceyi sabaha kadar Rabbine dua ile geçirdi. El açmış yalvarıyordu. "Ya Rabbi, bugün bana vaat ettiğin yardımını gönder. Sen yardım etmezsen, seni tek ilah bilerek yalnız sana kulluk eden şu bir avuç insan yok olacak," diyordu. Ertesi sabah, Ramazan ayının 17'sine rastlayan Cuma günü harp başladı ve ikindi vaktine kadar sürdü. Müslümanların sayısı azdı, silahları yetersizdi. Fakat Peygamber Efendimizin de teşvikleriyle ölümü mertebelerin en yücesi olan şehadete erme bilerek cesaretle düşmana karşı koydular. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette işaret edildiği şekilde Cenab-ı Hak da onlara farklı şekillerde ve meleklerle yardım etti. Neticede düşman büyük bir hezimete uğrayarak Bedir'den darmadağın kaçtı. Geride 70 ölü, 70 esir bırakmışlardı. Ölüler arasında Ebu Cehil, Utbe bin Rebi'a, Şeybe bin Rebi'a, Ümeyye bin Halef gibi İslam'ın azılı düşmanı olan Mekke'nin önde gelen reisleri de vardı. Babayla oğul, kardeşle kardeş gibi çok yakın akrabaların karşı karşıya geldiği Bedir gazvesi, imanla küfrün savaşı olarak Müslümanların kazandığı büyük bir zaferdir. İslam davetinin ve devletinin kaderi adeta bu gazveyle çizilmiştir. Bu önemi dolayısıyla da ashab arasında Bedir'e katılanlar fazilet sıralamasında en önde sayılmışlardır. Bedir'de Ebu Süfyan, Kureyş kervanını kurtarmayı başarmış ancak Mekke ordusu ağır bir hezimete uğramaktan kurtulamamıştı. Bu durum Mekke müşriklerinin İslam'a beslediği düşmanlığa bir de intikam duygularını ekledi. Ayrıca Suriye kervan yolu onlar açısından iyice tehlikeye girmişti. Ebu Cehil başta olmak üzere Kureyş önde gelenlerinden birçoğunun maktul düştüğü Bedir yenilgisinden hemen sonra reislik konumuna gelen Ebu Süfyan, vakit kaybetmeden intikam için harekete geçti. Büyük kârla dönen kervandan elde edilen tüm kazanç harp masrafları için harcandı.
Mekke'nin çıkarabileceği askeri kuvvetle yetinilmedi ve çevreye özel elemanlar, şairler gönderilerek

müttefik kabilelerden paralı asker toplandı. Neticede 2000'i paralı olmak üzere 3000 asker Mekke'den Ebu Süfyan komutasında yola çıktı. Orduda 200 at, 700 zırhlı asker ve 3000 deve vardı. Orduya cesaret vermek, intikam duygularını tahrik etmek ve olumsuz bir durumda askerin firarına mani olmak üzere bazı kadınlar da katılmıştı. Bunların başında Ebu Süfyan'ın karısı Hind geliyordu ki Bedir'de Hind'in babası Utbe, amcası Şeybe, kardeşi Velid ve oğlu Hanzale öldürülmüştü. Mekke'deki bu gelişmeleri Peygamber Efendimiz amcası Abbas'ın gizlice gönderdiği bir mektup vasıtasıyla öğrendi ve hemen karşı hazırlıklara girişti. Öncelikle birkaç sahabisini istihbarat için görevlendirdi. Bir süre sonra bunlar Abbas'ın verdiği bilgileri doğrulayan haberlerle döndüler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ashabını Mescid-i Nebevi'de toplayarak takip edilecek stratejiyi ve alınacak tedbirleri onlarla müzakere etti. Tecrübeli sahabiler, özellikle Ensar'ın büyükleri, bu büyük ordu karşısında Medine içinde kalıp savunma yapılmasının daha uygun olacağını, şehir yapısının savunmaya elverişli olduğunu söylediler. Peygamberimiz de böyle düşünüyordu. Ancak çoğunluğunu Ensar gençlerinin oluşturduğu bir grup, şehirde kalıp düşmanın kendilerini muhasara etmesini beklemeyi mertlik ve yiğitlik duygusuyla bağdaştıramadılar. Bedir zaferinin verdiği cesaret ve cihat iştiyakıyla düşmana karşı çıkıp uygun bir meydanda harbetmeyi teklif ettiler. Hazreti Hamza gibi bazı bahadırlar da bu genç sahabileri destekliyordu. Neticede bu sahabiler o kadar hararetle fikirlerini savundular ki çoğunluğu da oluşturdukları için Peygamber Efendimiz kararını bu yönde verdi ve ashabın şehir dışına çıkıp düşmanla karşılaşmak üzere gidip hazırlanmalarını emir buyurdu. Kendisi de kalkıp hane-i saadetlerine girdi. Bir süre sonra zırhına bürünmüş olarak çıktı. Fakat baktı ki kapısı önünde kalabalık bir grup kendisini bekliyordu. Bunlar Medine dışında harp fikrinde ısrar eden genç sahabilerdi. Hazreti Peygamber kararını verip hane-i saadetlerine girince ashabın büyükleri bunları ikaz etmiş ve ''Siz Allah Resulü'nü arzu etmediği ve uygun bulmadığı bir işe zorladınız. Bu doğru değil. Aleyhimize bir duruma da sebep olabilir. Şimdi bekleyin, çıkınca ondan özür dileyin, nasıl uygun bulursa öylece emir buyursun.'' demişlerdi. Buna ikna olan gençler mahcup ve hürmetkar bir eda ile ''Ey Allah'ın Resulü, az önceki ısrarımızı gençliğimize ve cihat iştiyakımıza bağışlayın.'' Biz sizi arzu etmediğiniz bir işe zorlamış olmayalım. Nasıl uygun buluyorsanız bize onu emir buyurun, her türlü emrine amadeyiz dediler. Hazreti Peygamber ise, bir peygamber düşmana karşı çıkmak üzere zırhını giydikten sonra harbetmeden onu çıkarmaz. Varın harp için hazırlanın. Sabır ve sebat ederseniz zafer sizindir diye cevap verdi ve kararlı davrandı. Böyle bir aşamada karar değişikliğinin doğurabileceği problemlerin farkındaydı. Bu arada Ebu Süfyan komutasındaki Kureyş ordusu Medine yakınlarına gelerek şehrin kuzey cihetindeki Uhud mevkiine intikal etmişti. Düşman kuvvetlerinin geliş istikametleri ve doğrudan şehre saldırıya geçmemeleri dikkat çekicidir. Çünkü Medine'nin doğu ve batısında yer alan dağlar bu yönlerden bir saldırıya imkan vermediği gibi güneyde birbirine oldukça yaklaşıyordu. Burada bulunan hurma bahçeleriyle bahçeler etrafında yer yer görülen duvarlarda tabii engeller oluşturuyordu. Buna mukabil şehrin kuzey tarafı açıktı. Bu sebeple kuzey cihetini tercih eden Şirk ordusu doğrudan saldırıda Medine'nin korunaklı yapısına ilave olarak şehirde bulunan herkesin savunmaya katılacağını dikkate almış ve Uhud'da mevzilenmişti. Uhud, Mescid-i Nebevi'nin 5 kilometre kuzeyinde bir dağ olup uzunluğu 8 kilometreydi. Medine'yi çevreleyen bir dağ silsilesine bağlı olmayıp tek durduğu için Uhud diye adlandırılmıştı. Müşriklerin niyet ve planı, Medine'deki zinde kuvvetleri buraya çekip, başta Hazreti Peygamber olmak üzere onları imha ettikten sonra müdafaasız kalan şehri işgal etmekti. Ebu Süfyan ve askerlerinin Uhud'da mevzilendiklerini öğrenen Peygamber Efendimiz, ashabının hazırlanmasının ardından Uhud'a doğru hareket etti. Hicretin 3. yılı Şevval ayının 10. günü olup günlerden Cuma idi. Vakit akşama yaklaşıyordu. 2-3 kilometre ilerleyip Şeyheyn adlı mevkiye geldiler. Hazreti Peygamber burada ordusunu gözden geçirdi. Yaklaşık 1000 kadar asker vardı ama bu sırada münafıkların reisi Abdullah bin Übey 300 adamıyla geri döndü. Kendisi başa

Başlangıçta Medine'de kalıp savunma harbi vermekten yanaydı. Muhammed diyordu, benim ve tecrübeli kimselerin görüşüne itibar etmedi. Aklı ermez gençlere uydu. Göz göre göre ölüme gidecek halim yok ya. Ben dönüyorum. Bana tabi olanlar da dönsün. Kendisi gibi münafık olanlarla önceden Hazrec'in hatırı sayılır reisi olduğu için henüz kabile taassubunu kıramamış toplam 300 kişinin ayrılmasıyla ordunun sayısı 700'e düştü. Bu durum diğer bazı sahabileri de kısa süreli de olsa etkiledi. Harise ve Selime aşiretlerine mensup askerler de dönmeyi düşündüler. Ancak Allah onların kalplerini sağlamlaştırdı, korkularını giderdi. Bu hususa Kur'an-ı Kerim'de şöyle işaret edilir. Hani sizden iki takım paniğe kapılarak çözülmeye yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların yardımcısıydı. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Buna mukabil ibret verici olaylar da yaşandı. Ordusunu denetlerken Peygamber Efendimiz yaşı küçük olanlarla özürlüleri Medine'ye dönmek üzere çıkarmıştı. Bunlar arasında Rafi bin Hadiç ile Semure bin Cündük de vardı. Ayaklarının ucuna basarak kendini yüksek göstermeye çalışan Rafi'nin çok iyi ok attığı söylenince Hazreti Peygamber ona izin verdi. Semure ise kendisinin Rafi'den daha güçlü olduğunu ve onu güreşte yendiğini belirterek orduda kalmak için yalvardı. Resul-i Ekrem tebessüm buyurdular. Orduya da moral olsun diye iki delikanlı güreştirildi. Gerçekten Semure, Rafi'yi yendi ve orduda kalmayı hak etti. Amr bin Cemuh ise aşırı derecede aksıyordu. Topal ayağımla cennete gitmek ve gezinmek istiyorum. Ya Rabbi, bana şehadet nasip et. Beni şehitlikten mahrum kılma diye dua ederek harbe katıldı. Bu konuya bir sonraki programımızda devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Tekrar buluşuncaya dek esen kalınız.

Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zir bin Hubeyş anlatıyor. Mestlere nasıl mesh edileceğini sormak için Saffan bin Assal'ın radıyallahu anh yanına gittim. Bana "Zir, niye geldin?" dedi. "İlim öğrenmek için," dedim. Melekler ilim öğrenmek isteyen kimsenin bu tutumundan memnun oldukları için onun üzerine kanatlarını gererler, dedi. Abdest bozulduktan sonra mest üzerine meshetmek konusu kalbimi kurcaladı. Siz peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ashabından olduğunuz için Resul-i Ekrem'in bu konuda bir şey söylediğini işitmişsinizdir diye düşündüm ve size geldim, dedim. Evet, yolculuğa çıktığımızda yahut yolcu olduğumuzda ravi tereddüt ediyor. Cünüplük hali dışında 3 gün ve 3 gece mestlerimizi çıkarmamamızı, abdestsizlikten ve uykudan sonra abdest alırken mestlere meshetmemizi bize emrederdi, dedi. Sevgiye dair bir şey söylediğini işittin mi, dedim.

Evet, işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydık. O sırada bir bedevi gür sesiyle "Ya Muhammed!" diye bağırdı. Hazreti Peygamber de onun sesine yakın bir ses ile "Evet, buradayım!" diye cevap verdi. Ben bedeviye "Yazık sana! Resulullah'ın huzurundasın, sesini kıs, böyle kaba ve yüksek sesle bağırmaktan nehyedildin" dedim. Bunun üzerine "Vallahi sesimi kısmam" dedi. Bedevi sonra bir topluluğa yetişmediği halde kişinin onları sevmesi konusunda ne dersiniz diye sordu. Resul-i Ekrem ona "İnsan kıyamet günü sevdiğiyle beraber olacaktır" buyurdu. Saffan bin Assal sözüne devam etti. Hazreti Peygamber uzun bir konuşma yaptı. "Hatta batıda bir kapı vardır. Bu kapının eni 40 yahut 70 yıllık yoldur. Yahut atlı bir kimse onun bir tarafından diğer tarafına 40 yahut 70 yılda varır" dedi. Şamlı hadis ravilerinden biri olan Süfyan demiştir ki, "Allah Teala gökleri ve yeri yarattığı gün o kapıyı tövbe için açık olarak yaratmıştır. Güneş batıdan doğuncaya kadar o kapı kapanmayacaktır."

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verirken ayakta duran birini gördü ve onun kim olduğunu sordu. Ebu İsrail'dir. Kendi kendine güneşte durmayı, oturmamayı, gölgelenmemeyi, konuşmamayı ve oruç tutmayı adamıştır, dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ona söyleyin, konuşsun, gölgelensin, otursun ve orucunu tamamlasın, buyurdu. Sehl bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem içecek bir şey getirilmişti. Ondan içti. Bu sırada sağında bir genç ve solunda da ihtiyarlar oturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gence elindeki içecek kabını göstererek "Bunu büyüklere verebilir miyim?" diye sordu. Genç, "Hayır, vallahi olmaz ya Resulallah. Sizin peşinizden aynı kaptan içme imtiyazını kimseye veremem," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kabı gencin eline verdi.

Ellerim boşlukta, senin Uhud günü dağılan saçlarını arıyor. Gözlerim, göz bebeklerini Hira dağında. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Nurunla pervane kesilen bedene bir bak, bedenini yak. Ruhuna bir çift kanat tak, gözyaşıyla yunmuş, kan rengine boyanmış. Sana ey gönül ikliminin meliki, sana bu adak, kapında çağlarca ağlayacak. Haki payine yetem der ömürlerdir muttasıl. Başını taştan taşa vurup, gezer avare su.

Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin dua açılmadık gelini, sevgili. Ve duayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yeylerdin. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur.

Bera'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kıldığımızda namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru" diye dua ettiğini işittim.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz ve birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.

bir güzide mektuptur, çağların ötesinden ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden, beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağa çatlayan gönüllerin, sükutu yar, sevinci dualar kadar derin.

çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avcumuzdan inci ve mercan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın yeme içme adabını, sofrasındaki sadeliği ve bereketini konuşacağız. Şemail kaynaklarının bizlere aktardığı bu eşsiz detaylar sadece birer tarihi bilgi değil, her biri hayatımıza ışık tutan birer nezaket ve kulluk dersidir. Efendimiz yemeğe oturmadan evvel ve yemekten sonra mutlaka ellerini yıkardı. Allah Resulü, yemeğin bereketi yemekten önce ve sonra elleri yıkamaktır buyurmuştur. Her güzel işe başlarken yaptığı gibi bir şeyi yemeden önce daima besmele çeker, sağ eliyle yerdi. Sofraya oturduğunda asla bir yere dayanmazdı. Mütteki, yani yaslanmış bir vaziyette yemek yemeyi sofradaki rızka karşı bir hürmetsizlik ve kibrin işareti sayardı. Onun sofrası her zaman mütevazıydı, lüks ve gösterişten uzaktı. Resulullah Efendimizin yemekte aradığı başlıca özellik helal ve temiz oluşuyla vücuda faydalı olup olmamasıdır. Yemek seçme ve yemeğe kusur bulma adeti kesinlikle yoktur. Özellikle misafir olduğu evlerde kendisine takdim edilen yemeklerden dolayı ev sahibinin gönlünü hoş tutmuş ve ikram edilen yemekleri sevdiğini söylemiştir. Hazreti Peygamber'in hayatı bu gibi inceliklerle örülmüştür. Evinde kuru ekmek ve sirkeden başka bir yiyecek bulunmadığını söyleyen amcasının kızına, "Sirke ne güzel katıktır, sirke bulunan ev katık sıkıntısı çekmez" buyurarak yapılan ikramı övmüştür. Peygamberimizin hiçbir yemeğe karşı aşırı düşkünlüğü olmadığı gibi canı çekme diye tabir edilebilecek bir hali de görülmemiştir. Bu konuda insanın canının çektiği her şeyi yemeye kalkışması israftan sayılır buyurmuştur. Sofranın baş tacı olan ekmek, Efendimizin hayatında sadeliğin en büyük nişanesiydi. Onun hane-i saadetlerinde hiçbir zaman elenmiş, inceltilmiş undan yapılmış beyaz ekmek bulunmazdı. Arpa unundan kepeği dahi tam olarak ayıklanmamış, elenmeden yoğrulmuş arpa ekmeği tüketilirdi. Bu ekmek bazen zeytinyağıyla, bazen de sadece bir miktar katıkla yenirdi. Et yemeği sofrasına nadir gelir, geldiğinde ise hayvanın omuz ve kol kısmını tercih ederdi. Yemek yeme tarzı tam bir ölçü ve estetik üzerine kuruluydu. Efendimiz yemeği genellikle üç parmağıyla yerdi. Yemeğe başlarken mutlaka besmele çeker, herkesin kendi önünden yemesini öğütlerdi. Sofrada topluca yemenin bereketi arttıracağına inanır ve bunu teşvik ederdi. Yemek bittiğinde ise elhamdülillah diyerek Allah'a hamd eder, rızkı verene duyduğu minneti en kalbi ifadelerle dile getirirdi. Efendimizin meyvelerle olan ünsiyeti de çok zarifti. Yaş hurmayı çok severdi ama bazen hurmanın hararetini dengelemek için yanında kavun veya karpuz tüketirdi. Karpuzun soğukluğuyla hurmanın hararetini, hurmanın hararetiyle de karpuzun soğukluğunu kırıyoruz buyurarak gıdalar arasındaki o muazzam dengeye ve sağlığa işaret ederdi. Meyveyi bizzat kendi elleriyle taksim eder, özellikle çocuklara ikram etmekten büyük keyif alırdı. Efendimiz suyu dinlene dinlene yudum yudum içerdi. Bu dinleniş çoğu zaman 3 soluk, bazen de 2 nefes alma şeklinde olurdu. Dinlene dinlene içmek hem hazmı kolaylaştırır, hem susuzluğu çabuk keser, hem de daha sıhhatlidir buyurarak bu tarzda içmenin insan sağlığı bakımından önemini işaret etmiştir. Suyu genellikle oturarak içmeyi tercih eder, içmeye besmeleyle başlar, sonunda elhamdülillah diyerek bitirirdi. Sadece su değil, bal şerbeti, süt ve nebiz denilen hurma veya kuru üzüm şırası da onun sevdiği içecekler arasındaydı. Sütü doğrudan içmekten ziyade bazen içine bir miktar su katarak hafifletir, Böylece midenin daha rahat sindirmesini sağlardı. Tatlı içeceklerden ve soğuk sudan hoşlandığı nakledilir, ancak bu soğukluk hiçbir zaman aşırıya kaçmazdı. Hazreti Peygamber'in su dahil bütün meşrubatı içtiği tek bir su bardağı vardı. Bu bardak ılgın ağacına benzer, nudar adı verilen ağaçtan yapılmıştı. Genişliği derinliğinden fazla olan bu bardağın kenarında duvara asılmak üzere demirden halkası vardı. Allah Resulü'nün sofrası bizlere yemek yemenin sadece karın doyurmaktan ibaret olmadığını göstermiştir. Onun sofrasının temizlik, zarafet, paylaşma ve hamd ile kurulduğunu ve daima israftan uzak durduğunu hatırda tutmak gerekir. Şemail-i Şerif'in diğer konularını anlamaya devam edeceğimiz bir sonraki sohbetimizde buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Bekre'nin radıyallahu an şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, en büyük günahların ne olduğunu size söyleyeyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedik. Allah'a şirk koşmak, anne babaya isyankar olmaktır dedi. Yaslanmış vaziyetteyken doğrulup oturdu ve bir de yalan söz ve yalancı şahitlik buyurdu. Bu cümleyi o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa dedik.
2: Cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan Ebu'l-Aver Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeil'in radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Malını savunurken öldürülen şehittir. Canını savunurken öldürülen şehittir. Dini uğruna öldürülen şehittir. Ailesini savunurken öldürülen de şehittir buyurdu. Ebu Abdurrahman Bilal bin Haris el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi Allah'ın rızasına ulaşacağını düşünmeden onun hoşlanacağı bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseden karşılaşacağı güne kadar razı olduğunu yazar. Yine kişi Allah'ın gazabına uğrayacağını düşünmeden onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar.
1: Bera bin Azib'in radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatarken namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanının üzerine uzanıp şu duayı oku. Allah'ım sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşlerimi sana havale ettim. Azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun.
3: Süraka bin Cüşum der ki, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, kendi develerim için çevirdiğim havuzuma gelen kayıp develeri sularsam bana bir ecir var mı diye sordum. Şöyle buyurdu. Evet, ciğeri kavrulan her canlıya yapılan iyilikten dolayı sevap vardır.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem, içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir. Ve insan, Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Selman bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz iftar ettiği zaman orucunu hurma ile açsın. Çünkü hurma bereketlidir. Hurma bulamazsa su ile iftar etsin. Su da temizdir. Peygamber sözüne devam ederek, yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya tasaddukta ise iki sevap vardır. Biri sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır buyurdu.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh Resulullah'a sallallahu aleyhi ve Resulullah'a sallallahu aleyhi ve Resulullah'a sallallahu aleyhi ve hangi davranış daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen buyurdu.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allah'ım, senin yardımınla mücadele ettim. Beni dalalette bırakmaman için izzetine sığındım. Senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyen dirisin. İnsanlar ve cinler ise ölümlüdürler.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten sonra geriye kalan ancak mübeşşirattır dedi. Sahabiler mübeşşirat nedir ya Resulallah dediler. İyi, güzel, salih rüyadır cevabını verdi.

götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor. Bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını. Bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını. Yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını. Ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu. Gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını. Kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitap size selam verdiğinde ve aleyküm size de demekle yetinin buyurmuştur. Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, idarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua edersiniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet edersiniz, onlar da size lanet okur buyurduğunu işittim. Biz, ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır. Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır karşılığını verdi.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi. Ey bu kabirlerde yatanlar! Size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda tarihte 267 yıl süreyle hüküm sürmüş Müslüman bir Türk devleti olan Memlükler konusunda bilgiler sunmak istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, tarih insanlığın hafızasıdır. Bu hafızayı gereği şekilde kullanmayıp, bizler için önemli olan olay, şahıs, kurum ve hatta devletleri öğrenmez veya unutarak ihmal edersek, büyük bir değerden alacağımız dersten de mahrum kalırız. Biz programlarımızda ele aldığımız konuları, işte bu hususu özellikle dikkate alarak hazırlıyor, önemli şahıs, olay ve kurumları insanımızın dikkatlerine sunmaya gayret ediyoruz. Bugünkü programımızda bizim için çok büyük bir öneme sahip olmasına rağmen alanın uzmanı kimseler dışında maalesef ismine dahi fazlaca kimsenin aşina olunmadığını düşündüğümüz Memlükler Devleti'ni anlatmak istiyoruz sizlere. Memlükler, Mısır'da Eyyubi ordusundaki Türk asıllı azatlı emirler tarafından kurulan ve Mısır, Suriye ve Hicaz bölgelerinde 1250-1517 yılları arasında 267 yıl süreyle hüküm sürmüş bir devlettir. Değerli dinleyicilerimiz, Eyyubi hükümdarı El-Melikü's Salih Necmettin Eyyub'un Kıpçak ülkesi ve Kafkasya'dan getirtip Ravza adasındaki kışlalara yerleştirdiği Türk asıllı Memlüklerden oluşan özel birlikler vardı. Söz konusu bu birlikler kısa süre içerisinde Eyyubi ordusunun en önemli unsuru haline gelmişti. Çünkü Necmettin Eyyub'un ölümünün hemen ardından 7 Nisan 1250 tarihinde Fransa Kralı 9. Louis liderliğindeki Haçlı ordusuna karşı kazanılan Mansure ve kralla birlikte pek çok kumandanın esir alındığı Farasku savaşlarında en büyük rolü İşte bu birlikler oynamıştı. Ne var ki yeni Eyyubi hükümdarı Turan Şah onları tahtının ortakları gibi görüp görevlerinden almaya başlamıştı. İşte bu gelişmeler üzerine Baybars el-Bundukdari ve arkadaşları bir suikaste Turan Şah'ı etkisiz hale getirmesiyle Mısır'da Eyyubiler yıkılmış ve yerine Memlükler kurulmuştur. Baybars ve arkadaşları efendileri olan Necmettin Eyyub'un dul eşi Şecereddürü tahta çıkarmış, onun memlüklerinden İzzettin Aybek et-Türkmani'yi de Atabek yapmışlardı. Şecereddür kısa süre sonra İzzettin Aybek'le evlenmiş ve 80 gün oturduğu tahtını İzzettin Aybek'e devretmişti. Böylece Mısır Memlük hükümdarlarının ilki sayılan İzzettin Aybek tahta çıkmış, 3 Temmuz 1250 tarihi itibariyle Memlükler Devleti resmen kurulmuş oldu. Bu yıllarda çevrede Moğolların engellenemez yıkımı yaşanıyordu. 1257 yılında İzzettin Aybek bir suikast sonucu öldürülmüş, yerine de İzzettin Aybek'in önceki hanımından oğlu olan Nurettin Ali getirilmiş, Kutuz'da Sultan Naibi yapılmıştı. 15 yaşında tahta geçen Nurettin Ali'nin 2 yıl kadar süren sultanlığı döneminde bütün yetkileri elinde tutan Kutuz, 1258 yılında Bağdat Abbasi hilafetini ortadan kaldıran Moğolların Suriye istikametinde ilerlemeye devam etmesi üzerine yaptığı toplantıda bu zor şartlarda herkese söz geçirebilecek muktedir.

birinin sultanlığa getirilmesini teklif etmiş, 5 Kasım 1259'da sultan ilan edilmişti. İfade ettiğimiz gibi, bugünlerin Abbasi devletinin Moğollar tarafından ortadan kaldırıldığı günler olması sebebiyle İslam tarihinin en kritik dönemlerinden biri yaşanıyordu. Abbasilere son veren Hülagü'nün teslim olma tekliflerini reddeden Kutuz, ordusunun başında Filistin'deki Ayn-ı Calut mevkiine kadar geldi. Daha önce İslam dünyasına büyük zararlar veren Haçlılara karşı zaferler kazanan Memlükler, şimdi de Moğollara karşı tarihin akışını değiştiren savaşlardan sayılan 3 Eylül 1260 tarihli Ayn-ı Calut Savaşı'nı kazanmıştı. Bu seferle birlikte Suriye'nin büyük kısmı Memlüklerin eline geçmiş, böylece Memlükler o günün İslam dünyasının en büyük devleti haline gelmiş, bu özelliklerini Osmanlıların yükselme devrine kadar da korumuştu. Ne var ki Kutuz bu zaferle tarihe damgasını vursa da dönüş yolunda öldürülmesi sebebiyle kendisini karşılamak için süslenen baş şehre ulaşamadı. Kutuz'dan sonra sultan ilan edilen ve devletin gerçek kurucusu sayılan 1. Baybars'la birlikte Memlük tarihinde yeni bir dönem başladı. Saltanatına dini meşruiyet kazandırmak ve bu sayede hakimiyetini kuvvetlendirmek isteyen Baybars, Abbasi ailesinden birini halife ilan ederek 2 yıl önce Moğol lideri Hülagü tarafından son verilmiş olan Abbasi hilafetini Mısır'da yeniden kurdu. Böylece hilafetin hamisi sıfatıyla bütün İslam ülkeleri üzerinde nüfuz sahibi oldu. Mekke Şerifi'nin güvenini sağlayarak mukaddes bölgeyi ve Kızıldeniz'i de hakimiyeti altına aldı. İdari düzenlemelerde bulunup haleflerinin takip edeceği siyasetin temellerini attı. Devlete merkeziyetçi bir hüviyet kazandırdı. 1260-1277 yılları arasında 17 yıl süren saltanatı sırasında İlhanlılar ve Haçlılarla mücadele etti. Ermeni Krallığını ve Asvan'a saldıran Nube Krallığını yıllık vergiye bağladı. Antakya Haçlı Prinkepsliğini ortadan kaldırdı. O günler için büyük problem olarak görülen Batinileri itaat altına aldı. Baybars'ın veliahtı olarak 18 yaşında tahta çıkan Berekan'ın saltanatı ise kendisine isyan eden emirlere karşı direnemeyip tahtını terk etmek zorunda kalması sebebiyle kısa sürdü. 1279'da tahta çıkan ve 12 yıl kadar yönetimde kalan Kalavun, politikasını takip ettiği eski arkadaşı Baybars gibi İlhanlılar, Ermeni Krallığı ve Haçlı kontluklarıyla mücadele etti. Suriye'ye saldıran İlhanlı ordusunu Humus civarında ağır bir yenilgiye uğrattı. İlhanlılarla işbirliği yapan bölgedeki Haçlı varlığına son vermek için çalıştı. Ancak Akka seferi için Kahire'den ayrıldığı sırada vefat ettiyse de yerine geçen oğlu El-Melikül Eşref Halil babasının hazırlamış olduğu orduyla Haçlıların bölgedeki son baş şehri Akka'yı alarak bölgede 200 yıl devam eden Haçlı varlığını sona erdirdi. Değerli dinleyicilerimiz, Memlükler dönemi sultanları arasında ismini zikretmemiz gereken yöneticilerden biri de Kayıtbay'dır. 1468-1496 yılları arasında 28 yıl saltanat süren ve Burci Memlüklerinin en büyük sultanı sayılan Kayıtbay'ı uğraştıran en önemli mesele Osmanlılarla mücadelesi olmuştur. İki tarafın orduları arasında Çukurova'da cereyan eden savaşlar 5 yıldan fazla sürmüş, sonuç olarak 15 yıllık bir barışın imzalanmasıyla sonuçlanmıştı. Şah İsmail'i yenen Yavuz Sultan Selim'in Memlüklere tabi Dulkadiroğulları'nı da ortadan kaldırması iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi. Nihayet Kansu Gavri'nin Şah İsmail'le ittifak kurmasını vesile yapan Yavuz Sultan Selim, Memlükler üzerine yürüdü. Osmanlı topçusunun önemli rol oynadığı 24 Ağustos 1516'da gerçekleşen Mercidabık Savaşı'nda Memlük ordusunu ağır bir hezimete uğrattı.
Hazinesi Osmanlıların eline geçen Sultan Gabri bu savaşta ortadan kayboldu. Savaşın ardından kılıç kullanmadan Halep şehrine giren Osmanlı kuvvetleri Hama, Humuz ve Dımaşk'ı aldı. Kahire'de sultan ilan edilen son Memlük hükümdarı Tomanbay büyük zorluklarla asker toplamaya çalıştığı sırada Dımaşk'ta bulunan Yavuz Sultan Selim'in kendisini itaate çağıran mektubunu aldı. Yavuz Sultan Selim ona teklifini kabul ettiği takdirde kendisini Mısır valiliğinde bırakacağını, teklifini reddedecek olursa üzerine yürüyeceğini söylüyordu. Bu teklifin reddi ve üstelik Osmanlı elçisinin onun emirleri tarafından öldürülmesi savaşı kaçınılmaz hale getirdi. Tomanbay maddi imkansızlıklara rağmen baş şehrini savunmak için Mukaddam Dağı'ndan Nil Nehri'ne uzanan sahada tahkimat yaptırdı. Avrupa'dan almış olduğu 200 civarındaki büyük topu Osmanlı ordusunun geleceği istikamete yönelik olarak yerleştirdi. Ancak casusları vasıtasıyla savaş planını öğrenerek Mukaddam Dağı'nı dolaşıp yandan ve geriden hücuma geçen Yavuz Sultan Selim karşısında o çok güvendiği topları kullanamadı. 2 gün süren ve 23 Ocak 1517'de sona eren Ridaniye Savaşı Osmanlıların kesin zaferiyle sonuçlandı. Böylece Memlükler Devleti tarihe karıştı. Toprakları da Osmanlıların eline geçti. Değerli dinleyicilerimiz, tarihi önemini Moğollar ve bölgedeki Hristiyan Haçlı orduları karşısındaki başarılarından alan Memlükler, kuvvetli bir kara ordusuna Türk, Çerkes, Kürt, Rum ve Rus asıllı kölemen askerlerden meydana gelen güçlü denilebilecek bir donanmaya sahipti. Kuruluş yıllarından itibaren barutu bilmelerine ve muhtemelen topu ilk kullanan devlet olmalarına rağmen yeni ateşli silahlardan geniş çapta ancak 15. yüzyılın sonlarında faydalanmaya başlamıştı. Değerli dostlar, bu dönemi anlatırken bizim altını çizmek özellikle istediğimiz hususlardan biri de Memlükler Devri ilim ve kültür hayatıdır. Çünkü Memlükler Devri, İslami ilimlerdeki gelişme bakımından İslam tarihinin en parlak dönemlerinden biridir. Doğu İslam dünyasının Moğol, Endülüs'ün ise Haçlı istilasına uğradığı bir sırada kurulan Memlük Devleti, ülkelerini terk etmek zorunda kalan pek çok alimin sığındığı yer olmuş, bu dönemde Kahire ve Dımaşk, İslam dünyasının en önemli iki ilim merkezi haline gelmişti. İlmi çalışmaları destekleyen devlet adamları, ülkede Zengiler ve Eyyubiler zamanından kalan medreselerin sayısını daha da çoğaltmıştı. Dımaşk'ta 160, Kahire'de 75 civarında medresenin bulunması bunun açık bir delilidir. Fıkıh ilmiyle birlikte diğer dini ilimlerle dil ilimlerinin okutulduğu bu medreseler zengin kütüphanelere sahipti. Camiler ve tarikatlara ait tekke ve zaviyelerde birer okul vazifesi görüyor, zengin kütüphanelerin bulunduğu büyük camiler zamanın önemli ilim merkezleri arasında yer alıyordu. Memlükler devrinde kıraat, tefsir, hadis ve fıkıh alanlarında önemli alimler yetişmiştir. İbnül Cezeri ve Burhaneddin el-Kereki kıraat ilminin en meşhur temsilcileridir. Rivayet, dirayet ve ahkam tefsirlerinin güzel örneklerinin yazıldığı bu dönemin en meşhur müfessirleri Endülüs menşeli Muhammed bin Ahmet el-Kurtubi, yine onun gibi Endülüs'ten gelen Ebu Hayyan el-Endelüsi, tefsirleriyle büyük şöhret kazanan Ebu Mabet İbni Kesir, Celaleyn tefsiri müellifleri Celaleddin el-Mahalli ve Celaleddin es-Suyuti, 50 ve Celaleddin es-Suyuti, 50 Nakib el-Makdisi bu dönemin ünlü müfessirlerinden sadece birkaçıdır. Bu devirde Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim'in en muteber şerhleri yapılmış, hadis ricali hakkında en güvenilir eserlerden sayılan pek çok kitap telif edilmiştir. Dönemin meşhur muhaddislerinin başında Nevevi, Heysemi, İbni Hacer el-Askalani, Zehebi, Şemseddin el-Sihavi ve Bedreddin el-Ayni gelmektedir.
medreselerde en ağırlıklı ilim

olarak okutulan fıkıh sahasında da birçok alim mevcuttur. Şafii fıkhında İzzettin bin Abdüsselam, Sadreddin bin Vekil, Taceddin es-Subki, İbni Kesir ve Ömer bin Raslan el-Bulkuni, Hanefi fıkhında Osman bin Ali ez-Zeylai, İbnül Hümam, Hanbeli fıkhında Tufi, Takiyüddin İbni Teymiye ve İbni Kayyim el-Cevziye, Maliki fıkhında Şehabettin el-Karafi ve Burhanettin İbni Ferhun bunlardan sadece birkaçıdır ki, alanın uzmanları bu isimlerin ne denli büyük alimler olduklarını takdir edeceklerdir. Memlükler döneminde bazıları birer mürit olan sultanların desteğiyle güçlenen tasavvuf hareketi sosyal hayata da damgasını vurmuştur. Sultanın tayin ettiği Şeyhü'ş-Şüyuh tarafından yönetilen çeşitli tarikatlara ait tekke, hanka, ribat ve zaviyelerin sayısı bu dönemde hayli artmıştır. Şazeliye şeyhleri İbni Ataullah el-İskenderi, Muhammed Vefa Şazeli ve İbni Vefa dönemin en meşhur tasavvuf önderleri olmuştur. Memlükler devrinde Arapça sahasında da çok sayıda alim yetişmiştir. Arap dilinde yazılmış en geniş lügatın sahibi İbni Manzur, Muhyiddin el-Kafiyeci ve Suyuti bunlar arasındadır. Arap nesir ve şiiri Memlükler döneminde parlak bir safa yaşamıştır. Bu devirde yetişen şairlerin başında Hazreti Peygamber hakkında yazdığı kasidesiyle şöhret kazanan Muhammed bin Said el-Busuri gelir. Günümüzde dahi zevkle dinlenen anonim Antere ve Baybars hikayeleri son şekline o dönemde kavuşmuştur. Orta Çağ İslam dünyasından günümüze kadar gölge oyunuyla ilgili tek dramatik nazım örneği de bu devirde yetişen İbni Danyal'a aittir. Zehebi, Safedi, Bedrettin el-Ayni, İbnül Hümam, Kafiyeci, İbni Kutluboğa ve İbni İyas gibi pek çok Türk asıllı alimin yetiştiği Memlükler devri edebi hareketi içinde Türkçe eserlerin telif edilmesi de önemlidir. Meşhur şahısları ve hadis ricalini tanıtan en muteber eserlerden pek çoğu da bu dönemde kaleme alınmıştır. İbni Hallikan, Kütübi, İbni Hacer el-Askalani, Zehebi ve Şemseddin es-Sehabi bu sahanın en meşhurlarıdır. Nüveyri, İbni Fazlullah el-Ömeri ve Kalkaşendi de ansiklopedileriyle Memlükler döneminin ansiklopediler çağı olarak tanınmasını sağlamışlardır. Değerli dinleyicilerimiz, Memlükler döneminde felsefe, riyazi ve tabii bilimler alanında da değerli alimler yetişmiştir. Bu dönemde hastanelerin bünyesinde tıp alanında yazılmış kitaplar, tıbbi aletlerle teçhiz edilmiş özel bölümlerde teori ve pratik bir arada yürütülüyordu. Medreselerin bazılarında tıp dersi verilirken, üçü Dımaşık'ta olmak üzere tıp öğreniminin verildiği özel medreseler mevcuttu. Bu döneme ait önemli gelişme olarak Halife bin Ebu'l-Mehasin'in gerçekleştirdiği katarakt ameliyatlarını, İbnül Nefis'in küçük kan dolaşımını keşfini, tabiplerin biyografisine dair eserleriyle ün kazanan meşhur göz doktoru İbni Ebu Usaybiya'yı da hatırlatmak isteriz. Dönemin fizik alimlerinden Ebu'l-Abbas Şehabettin Ahmet, gökkuşağından bahsettiği risalesiyle meşhur olmuş, matematik, felsefe, mantık ve eski kimya ilimlerinde de pek çok alim yetişmiştir. Önemli bir hususta barut kelimesinin ilk defa muhtemelen botanikçi İbnül Baytar ve ardından 13. yüzyılın ikinci yarısında Hasan er-Rammah tarafından kullanılmış olmasıdır. Rammah günümüze ulaşan eserinde barutun yapılışını izah etmektedir. Onun ve Ebu Şame ile İbni Fazlullah el-Ömeri gibi tarihçilerin verdiği bilgilerden Memlüklerin baruttan diğer milletlerden asırlarca önce faydalandıkları sonucu çıkmaktadır.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Üseyd Malik bin Rebia Es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında otururken Seleme oğullarından bir adam gelerek, "Ya Resulallah, anne ve babamın vefatından sonra onlar için yapabileceğim bir iyilik var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, onlara hayır dua eder, onlar için istiğfar eder, vasiyetlerini yerine getirirsin, akrabalarını görüp gözetir, dostlarına da ikram edersin," buyurdu.
2: Efendime söyleyeyim, canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ahirette olur zevkü sefası, 18.000 alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 7 kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 4 çar yar onun gökçek yaridir. Onu seven günahlardan beridir. 18.000 alemin sultanıdır. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yunus der, cihanı neyleyem sensiz. Sen hak peygamberisin şeksiz gümansız. Sana inanmayan göçer imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Miktat bin Esved, Peygamber Efendimiz'e, "Ey Allah'ın Resulü, şayet bir kafirle vuruşurken kılıcıyla bir elimi kesip koparsa, sonra da kaçıp bir ağacın arkasına sığınıp canını kurtarabilmek için ben Allah'a teslim oldum dese, onu öldürebilir miyim?" diye sorması üzerine Peygamber Efendimiz, "Onu öldürme," buyurdu. "Ya Resulallah, ama o elimi kestikten sonra Müslüman olduğunu söyledi," diyen Miktat'a, "Onu öldürme. Çünkü eğer onu öldürürsen, o senin onu öldürmeden önceki konumuna geçer. Müslüman olduğu için onun canı dokunulmaz olur. Sen de onun bu sözü söylemeden önceki durumuna düşersin. Bir Müslümanı öldürdüğün için dokunulmazlığın ortadan kalkar ve sana kısas uygulanır," buyurdu.

Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurmuştur. Allah katında sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi? Allah'ın en sevdiği söz, Sübhanallahi ve bihamdi. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim cümlesidir. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Bir kadın, ey Allah'ın Resulü, benim bir kumam var. Kocamın bana vermediği bir şeyi verdi diyerek ona karşı övünsem, bunda bir günah var mı diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine verilmeyen bir şeyle övünen kişi, olduğundan saygın görünmek için kendisine ait olmayan gösterişli elbiseler giyinip başkalarını kandıran kimse gibidir. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sana Davud'un ailesine verilen güzel seslerden verilmiş demiştir. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûya varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûya varır dedim. Fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı, onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûya vardı. Rükûyu aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı.

Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kabarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Sakalı sık ve gür idi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz

0: Vasile bin Eska şöyle anlatmaktadır. Allah Resulü Tebük gazvesi için çağrıda bulundu. Ben hemen savaş malzemesi tedarik etmek için ailemin yanına döndüm. Medine'ye geri geldiğimde ilk sahabe grubu yola çıkmıştı. Ben elde ettiği ganimet karşılığında bir adamı kim taşır diye bağırmaya başladım. Ensardan yaşlı biri beni çağırdı. Ganimeti bizim olmak şartıyla birlikte bineceğimiz bir hayvan veririm. Bizimle de yer ve içersin, ne dersin dedi. Bunun üzerine Yüce Allah yolunu açık etsin dedi. Ben de onlarla yola çıktım. Allah savaş sonrası bize ganimet nasip etti ve benim hisseme de birkaç genç deve düştü. Anlaştığımız üzere develeri alıp bineğin sahibi olan kişiye getirdim. Develere baktı ve bunlar kıymetli hayvanlar dedi. Ben de onlar benim sana söz verdiğim ganimetler dedim. Bunun üzerine adam, ey yeğenim, develerini al götür. Biz sana düşen ganimet derken manevi kazancı kastettik dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

anısın. Çok özledim sultanım, çok özledim gül yüzlüm, çok özledim her şeyim, çok özledim efendim, çok özledim sultanım.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur. Amr bin Abese radıyallahu anh anlatıyor. Mekke'deyken peygamberliğinin ilk zamanlarında peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve sen nesin dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberim cevabını verdi. Peygamber ne demek dedim. Beni Allah gönderdi dedi. Ne ile gönderdi diye sordum. Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün bana yoksul bir kadın gelmişti. Kadıncağız iki kızını sırtına sarmış yardım istiyordu. Kadına 3 tane hurma verdim. Kadın her birine birer hurma verdi. Kalan bir hurmayı da yemek için ağzına götürmüştü ki kızları onu da istediler. Kadıncağız yemek istediği bu hurmayı da ikiye ayırarak kızlarına verdi. Kadının bu davranışı hoşuma gitti. Durumu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem anlattım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah şefkati yüzünden o kadını cennetlik kıldı veya bu sayede onu cehennemden azat etti buyurdu.

Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hasır üzerinde uyumuştu. Uykudan kalktı. Hasır vücudunda iz yapmıştı. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, sizin için bir yatak temin etsek olmaz mı?" dediler. "Benim dünya ile ne işim var? Ben dünyada bir ağaç altında gölgelenip de sonra onu bırakıp giden bir yolcu gibiyim." buyurdu.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastayı ziyaret edin, açı doyurun, esiri kurtarın buyurdu. Ebu Sirve'a Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Bir kadın geldi ve ben Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin dedi. Ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.

Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala benim için birbirini sevenlere nebilerin ve şehitlerin bile imrenecekleri nurdan minberler vardır buyurmuştur.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun.

yağmur oldun Mekke'nin koru toprağına, Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının. Cabir bin Semure radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinleşmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan 10 gün itikaf ederdi. Vefat ettiği sene ise 20 gün itikaf etti.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu

0: Bu Anha anlatıyor. Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü, benzi attı. Perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi. Ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler, Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır.
1: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Safları düzeltin, omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı birleştirenle bağını kurar, safı koparan ile de bağını koparır. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile bir seferdeydik. Tepelere çıktıkça La ilahe illallah, Allahu Ekber diyerek tehlil ve tekbir getirirdik. Bir ara seslerimizin fazla yükselmesi üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey insanlar, kendinizi zorlamayın. Çünkü siz işitmeyen veya yanınızda bulunmayan birine dua etmiyorsunuz. Allah daima sizinledir, her şeyi işitir ve size de yakındır buyurdu. Abdullah bin Ömer şöyle naklediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de bunu yasakladı ve ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın buyurdu.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Kur'an'ın ilk muhatabı olan sahabiler, özellikle de Kureyşli olanlar, ayetleri anlama konusunda daha avantajlıydı. Zira ilahi mesaj onların dili ve kültürü doğrultusunda nazil oluyordu. Bununla birlikte bazı olaylarda ayetlerin açıklanması ya da hangi ölçülerde uygulanacağının gösterilmesi gerekiyordu. İşte bu gibi durumlarda Allah Resulü ayetlerin aslında hangi manaya geldiğini öğretiyor, hangi şartlarda uygulanacağını ashabına gösteriyordu. Zaman zaman sahabiler ayetler hakkında birbirleriyle tartışıyorlardı. Bir gün bir mescitte Allah Resulü böyle bir olaya tanıklık etti.
1: Anladın mı şimdi beni?
2: Neyini anlayacağım? Ne dediğinin farkında bile değilsin. Söylediğin şeyler doğru değil.
1: Eğer bahsettiğim ayeti iyice okursan ne demek istediğimi anlarsın.
3: Eğer sen de daha önce gelen ayeti okumuş olsan bu dediğinin çelişkili olduğunu fark edersin.
2: Ben de bundan bahsediyorum işte.
1: Hayır, yanılıyorsunuz. Sonradan gelen ayete bakın bakalım. O zaman bu durumun değiştiğini anlamış olacaksınız.
0: Sahabiler tartışmaya iyice dalmış ve sesleri de yükselmişti. Bunun üzerine Allah Resulü yanlarına geldi. Tartışanların üzerine hem toprak saçarak hem de kızgın bir ifadeyle "Sizden öncekiler işte böyle helak oldular" dedi ve sonra şöyle devam etti. Allah'ın kitabının bir kısmını diğeriyle mukayese ediyor, çelişki arıyorlardı. Oysa Allah'ın kitabı bir kısmı diğerine doğrulamak üzere indi. Kur'an'ın bazı ayetlerini ileri sürerek diğerlerini yalanlamayın. Mahiyetini bildiğiniz ayetleri üzerinde konuşun, bilmediklerinizi ise onu bilene bırakın buyurdu. Hazreti Peygamber'in bu ikazından sonra sahabiler yaptıkları tartışmanın faydasız olduğunu anladılar.
3: Bizi affet ey Allah'ın Resulü, farkına varamadık.
1: Evet ey Allah'ın elçisi, faydası olmayan bir tartışmada beyhude bir çaba içindeymişiz. Affet.
2: Sen de hakkını helal et lütfen kardeşim.
1: Helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin. Farkında olmadan sesimi yükselttim sanırım.
2: Helal olsun.
3: Helal olsun.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: hangi amel daha faziletlidir diye Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisi dedim? Anaya ve babaya iyilik etmek dedi. Sonra hangisi deyince Allah yolunda cihattır buyurdu.

0: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin anlattığına göre, Ramazan'da insanlardan bir kısmı mescidin bir kenarında namaz kılıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıkıp onları görünce ne yaptıklarını sordu. Cevaben, Kur'an'dan fazla ezberi olmayan kimselerin Ubey bin Ka'b'ın arkasında toplanıp birlikte namaz kıldıkları söylenince, Allah Resulü, doğru, doğru yapmışlar.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kişi sevdiğiyle beraberdir. Ebu Said Abdurrahman bin Semüre radiyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu nasihatte bulundu: ey Abdurrahman, yöneticiliğe talip olma. Şayet sen istemeden tayin olunursan yardım görürsün. Eğer sen istediğin için verilirse o görevle baş başa bırakılırsın. Bir konuda yemin eder de başka bir davranışı daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap. Yemininin kefaretini de öde. Cabir bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: peygamberin yanına, meclisine geldiğimizde herkes bulduğu yere otururdu. Ebu Katade el-Haris bin Rib'i el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ben uzun kılmak niyetiyle namaza dururum. Arkadan bir çocuğun ağladığını duyunca, annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazı kısa keserim.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, içlerinde Abdullah bin Ömer'in de bulunduğu küçük bir askeri birliği Necd tarafına göndermişti. Bu birlik çok miktarda ganimet elde edip kısa sürede de döndüler. Onlara kişi başına 12 deve düşmüş, hatta müfrezede olmayan bir kimse hayretle, bu müfrezeden daha çabuk ve daha çok ganimetle gelen bir başka müfreze görmedik demişti. Bu söz üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden bir topluluğu size bildireyim mi diye sordu. Ve ardından şöyle dedi: sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: İnne lişşeytani lemmeten bibni Adem ve lil meleki lemmeh. فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ.

0: kötülüğe yönlendirmek ve hakkı yalanlatmak şeklindedir. Meleğin yaklaşmasıysa iyiliğe yönlendirmek ve hakkı doğrulatmak şeklindedir. Kim böyle meleğin telkinini hissederse bunun Allah'tan olduğunu bilsin ve Allah'a hamd etsin. Kim de diğerini şeytanın vesvesesini hissederse taşlanmış ve kovulmuş şeytandan Allah'a sığınsın. İnsanlık tarihi boyunca hak ile batıl, iyilikle kötülük çatışma halinde olmuştur. Fakat kazanacak olan iyilik ve güzelliktir. İslam geleneğinde şeytan kötü ve çirkin davranışları temsil ederken, iyi ve güzel davranışlarsa meleklerle anılmıştır. Bir de iyiliğe veya kötülüğe yönelebilen ancak aklı, temiz yaratılışı ve iradesiyle vahyin aydınlattığı yoldan Allah'a ulaşma imkanına sahip insan vardır. İslam dininde şeytan kötülüğün sembolü olarak karşımıza çıkmaktadır. Şeytan güzel şeylerden kendini soyutlamış, haktan sapmış, taşkınlık yapan her türlü cin, insan ve hayvanın ortak vasfı olmuştur. Rabbimiz, andolsun biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar, gözleri vardır, onlarla görmezler, kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır, buyurmaktadır. Şeytanın en bariz özelliği, Allah'ın emrine isyan etmesi ve insanoğluna açıktan savaş ilan etmesidir. Şeytan, amacına ulaşabilmek için insanoğluna karşı pek çok stratejiler uygulamaktadır. Şeytanın vesveselerine karşı Allah'ın insana verdiği akıl ve iradeyi vahyin rehberliğinde kullanmayanlar kaybedecektir. Öte yandan melekler, insanlığın varoluşundan itibaren her zaman bizimle beraber olmuş, iyiliğimiz için dua etmiş, kötülüklerimizden dolayı Allah'a sığınarak istiğfar etmişlerdir. İnsanoğlunun hayattayken işlemiş olduğu bütün davranışlarını kaydederek amel defterlerini oluşturmuşlardır. Onların canlarını almakla görevlendirilenler, ölüm anlarında yanlarında bulunanlar da yine meleklerdir. Allah Teala kainatta türlü işlerle ilgilenen melekler yaratmış ve onları kendi hükmünü yerine getirmekle görevlendirmiştir. Onlar bir an olsun Cenab-ı Hakk'ın emrinden çıkmazlar. Bizler de melekler tarafından gözetildiğimizi, yapmış olduğumuz davranışlarımızın, söylemiş olduğumuz sözlerimizin onlar tarafından kaydedildiğini ve bunların ahirette karşımıza çıkartılacağını asla unutmamalıyız.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

kurgun sulara bevletmeyi yasaklamıştır. Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim Bakara suresinin sonundaki iki ayeti geceliğin okursa bunlar ona yeter. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam birinin namazda İhlas suresini tekrar tekrar okuduğunu işitti. Adamın okuduğu miktarı azımsayarak sabahleyin Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki o sure Kur'an'ın üçte birine denktir, dedi. Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle buyurdu: Bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi ayrıca kazanç sayılır. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Gerçek Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret eden ise Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ergenlik çağına gelmiş herkesin cuma günü boy abdesti alması gerekir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım, onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim buyurmuştur.

Bir gün anlayacak insanoğlu hayatın kıymetini. Geri dönüp baktığında boş şeylerle doluysa heybesi, ne yazık geçirdiği hayata. Çünkü her doluluk gerçek bir anlam taşımaz. Kimi kalabalıklar insanı daha da yalnızlaştırır. Günü oyalayan ama kalbi beslemeyen uğraşlar, konuşulup geçilen ama iz bırakmayan sözler, bakılıp unutulan ekranlar, hepsi boş. Bir an, masum görünen bir anda başlar boş şeylerde uğraş. Bir bakayım dersin, biraz oyalanayım, ne olacak iki kelam söz ettik. Ama fark edilmez ki, oyalandıkça özden uzaklaşılır. Kalbin sesi kısılır, düşüncenin derinliği azalır. İnsan kendine ait olanı kaybettiğini çoğu zaman ancak durduğunda anlar. O duruş anı bir aynadır. Neyle meşgul olduğumuzu, neyi ihmal ettiğimizi gösterir. Boş şeyler, ruhun bahçesine düşen ama meyve vermeyen dallar gibidir. Ne gölge olur ne de serinlik. Kalbi yorar, zihni dağıtır, zamanı sessizce tüketir. İnsan fark etmeden iç dünyasını gürültüyle doldurur. Sonra da huzurun neden uzaklaştığını sorar. Oysa kalp gereksiz yükleri sevmez. Kalp sükunet ister. Yüzyıllar evvelden uyarır Efendimiz, der ki, boş şeyleri terk etmesi kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Boş olanı terk etmek hayattan kaçmak değil, hayatın özüne yaklaşmaktır. Her şeyi azaltmak değil mesele, anlamı çoğaltmaktır. Az ama derin, sade ama hakiki olanı seçmektir. Çünkü hayat sahici şeyler ister. Boş şeyleri bıraktıkça hafifler insan, zaman genişler, anlar berraklaşır, ne için yaşadığını, neye değer verdiğini yeniden hatırlar. Boş şeyler çekildikçe insanın yüreğinden anlam doldurur yerini ve anlam geldiğinde hayat artık sadece geçip giden bir vakit değil, üzerinde iz bırakan bir yol olur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Zerr'in naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zahit olmak, dünyaya rağbet etmemek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi demek değildir. Bilakis zahit olmak, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemek demektir.

Bir gün anlayacak insanoğlu hayatın kıymetini. Geri dönüp baktığında boş şeylerle doluysa heybesi, ne yazık geçirdiği hayata. Çünkü her doluluk gerçek bir anlam taşımaz. Kimi kalabalıklar insanı daha da yalnızlaştırır. Günü oyalayan ama kalbi beslemeyen uğraşlar, konuşulup geçilen ama iz bırakmayan sözler, bakılıp unutulan ekranlar, hepsi boş. Bir an, masum görünen bir anda başlar boş şeylerde uğraş. Bir bakayım dersin, biraz oyalanayım, ne olacak iki kelam söz ettik. Ama fark edilmez ki, oyalandıkça özden uzaklaşılır.

kalbin sesi kısılır, düşüncenin derinliği azalır. İnsan kendine ait olanı kaybettiğini çoğu zaman ancak durduğunda anlar. O duruş anı bir aynadır. Neyle meşgul olduğumuzu, neyi ihmal ettiğimizi gösterir. Boş şeyler, ruhun bahçesine düşen ama meyve vermeyen dallar gibidir. Ne gölge olur ne de serinlik. Kalbi yorar, zihni dağıtır, zamanı sessizce tüketir. İnsan fark etmeden iç dünyasını gürültüyle doldurur. Sonra da huzurun neden uzaklaştığını sorar. Oysa kalp gereksiz yükleri sevmez. Kalp sükunet ister. Yüzyıllar evvelden uyarır Efendimiz, der ki, boş şeyleri terk etmesi kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Boş olanı terk etmek hayattan kaçmak değil, hayatın özüne yaklaşmaktır. Her şeyi azaltmak değil mesele, anlamı çoğaltmaktır. Az ama derin, sade ama hakiki olanı seçmektir. Çünkü hayat sahici şeyler ister. Boş şeyleri bıraktıkça hafifler insan, zaman genişler, anlar berraklaşır, ne için yaşadığını, neye değer verdiğini yeniden hatırlar. Boş şeyler çekildikçe insanın yüreğinden anlam doldurur yerini ve anlam geldiğinde hayat artık sadece geçip giden bir vakit değil, üzerinde iz bırakan bir yol olur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Selim'i oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara, mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi dedi. Evet ya Resulallah, bunu istemiştik dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Selim oğulları, kendi mahallenizde oturun, atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın dedi ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

İbn Abbas ve Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ademoğlunun bir vadi altını olsa ikincisini ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder.

Rib'i bin Hiraş'ın radıyallahu an Amiroğulları kabilesinden bir adamdan rivayet ettiğine göre, o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evindeyken gelip gireyim mi diye izin istedi. Resulullah da hizmetçisine, çık bu adama izin istemeyi öğret. Esselamu aleyküm, girebilir miyim desin buyurdu. Bu sözleri duyan adam, selamu aleyküm dedikten sonra girebilir miyim deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girmesine izin verdi, o da girdi.

Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Her kul ne hal üzere ölürse öyle diriltilir."

0: Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin dedim. Elini omzuma koydu ve bana şöyle dedi. Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilikse bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o, kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir.
1: Bir gün Hazreti Peygamber Amr bin As'a haber gönderip savaş için kuşanarak yanına gelmesini emretti. Amr bin As da bu emre uyup çok geçmeden Hazreti Peygamber'in yanına geldi. O sırada abdest alan rahmet elçisi Amr'a baktı, sonra gözünü ondan ayırdı ve şöyle buyurdu. Amr, ben seni bir orduyla savaşa göndermek istiyorum. Allah sana ganimet nasip eder, ben de sana bir yığın iyi mal veririm. Amr bin As şöyle cevap verdi. Ben mal istediğim için Müslüman olmadım. Sadece İslam'ı sevdiğim için ve Allah Resulü ile beraber olmak için Müslüman oldum. Bunun üzerine Resulullah, salih kişi için salih, iyi mal ne güzeldir buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği, iyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir.

ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp sahabeyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzleri sertliğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

0: İşte bu yüzden ona duyulan özlem, yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan, ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi der. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Pazarlık devam ederken İlk müşteri çekilmedikçe alıcı olmayın. Din kardeşinizin dünür olduğu bir kadına o vazgeçmedikçe dünür olmayın. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yıldızlardan, burçlardan astrolojik bilgi edinen kişi sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam, ya Resulallah, ben sefere çıkmak istiyorum, bana nasihat et dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana daima Allah karşısında takva sahibi olmanı, her yüksek yere çıktığında tekbir almanı tavsiye ederim buyurdu. Adam dönüp gidince Resulullah, ya Rab, ona uzakları yakın et ve bu yolculuğunu kolaylaştır diye dua etti. Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kurbanı olan kimse Zilhicce ayının girişinden kurbanı kesinceye kadar saçından ve tırnağından hiçbir şey kesmesin.

0: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrail oğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye "Şu altınlarını al. Ben senden yalnız arsayı satın aldım. Bu altınları satın almadım." dedi. Satıcı da ona "Ben sana toprağı içindekilerle sattım." deyince o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara "Sizin çocuklarınız var mı?" diye sordu. Bunlardan birisi "Benim bir oğlum var. Öbürü benim de bir kızım var." diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim "Öyleyse bu oğlan ile bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin," dedi. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anhüma şöyle demiştir. Yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin.
1: Resul-i Ekrem şöyle buyurmaktadır. İnsan uyuduğunda şeytan onun ensesine 3 düğüm atar. Her bir düğüme atarken önünde uzun bir gece var, yat der. Eğer kişi gece uyanıp Allah'ı zikrederse düğümün biri çözülür. Kalkıp abdest alınca bir düğüm daha çözülür. Namaz kılınca üçüncüsü de çözülür ve kişi canlı ve kendini iyi hissederek sabaha girer. Eğer böyle yapmazsa kendini kötü hissederek tembel bir şekilde güne başlar.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, Muhammed'in ailesine ancak yetecek kadar rızık ihsan et," diye dua etmiştir.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her kim şehit olmayı Allah'tan samimiyetle isterse, yatağında ölse bile Allah onu şehitlerin derecesine ulaştırır derdi. Tebük Savaşı dönüşü Medine'ye yaklaştığında mazeretleri sebebiyle savaşa katılamayanları kastederek, "Vallahi siz Medine'de öyle bir topluluk bıraktınız ki, onlar sizin yürüdüğünüz bütün yollarda, sarf ettiğiniz her malda ve geçtiğiniz her vadide sizinle ecirde beraberdirler" buyurmuştur. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, onlar Medine'de oldukları halde nasıl bizimle beraber olurlar?" deyince Hazreti Peygamber, "Onları mazeretleri alıkoydu" demiştir.
1: Efendime söyleyeyim.
2: Cem-i Enbiyalardan Muhammed cümlenin şahı, yüzü nurundan almışlar felekler Şems ile Mahı. Yedi kat gökleri geçti kadem, arş üstüne bastı. Erişti Kâbe Kavseyn'e, tavaf eyledi dergahı. Anın seyri sülukundan melekler aciz olmuşlar, ki bin yılda varamazlar o bir demde varıp rahı. Vereydim canımı kurban senin yoluna ey Ahmet. Acep bir gün yüzün görsem seher vakti sehergahı. Bu Eşrefoğlu Rumi'nin günahı çok dürür gayet. Şefaat kıl ya Muhammed, yüzün şems-ü kamer mahı. Eşrefoğlu Rumi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Cömertlik adlı bölüm. En son kaldığımız hadis 551 no'lu hadis. Ve anhu, ve yine ondan, yani Hazreti Ebu Hureyre'den, enne Resulallahi sallallahu aleyhi ve sellem'a, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kâle, şöyle dediğini. Kâle Allahu Teala. Allahu Teala buyurdu ki: "Enfik yebne Adem." Ey Adem'in çocuğu, ey

0: Adem oğlu, infak et. Yunfak aleyke. Sen infak et ki sana da infak edilsin. Cenab-ı Hak'tan gelen kutsi bir rivayet olarak gözüküyor. Hak Teala'nın biz Adem'in çocuklarına çok veciz bir şekilde öğrettiği temel bir ilkeyi barındırıyor. Sen infak edersen başkalarına, Allah da sana infak eder. Sen harcarsan başkalarına, Allah da sana harcar. Cenab-ı Hak bu dünyada kullarını test eder. Yoklandığımız en temel başlıklardan bir tanesi de iktisadi başlıktır, yani ekonomik olan. Ve bu başlık altında elimize geçen şeyleri başkalarıyla paylaşabiliyor muyuz? Yoksa paylaşmayıp esirgiyor, kendimize mi saklıyoruz? İnsanların tamamı, elde ettiklerinin tamamını ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'den temin etmişlerdir. Hiçbir kul elindeki hiçbir şeyi kendisi ihdas etmemiş, kendisi ortaya çıkarmamış, kendisi var etmemiştir. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ Sizde nimet namına her ne varsa فَمِنَ اللّٰهِ Kesinlikle Allah'tandır. Bu herkes için geçerli olan bir şey. Allah her birimizi annelerimizin karnında birer cenin olarak yaratıp her birimize birer beden ihsan etti. Bırakın malları, bedenlerimizi bile Cenab-ı Hak ihsan etti. Ve biz bu bedenlerimizle çalıştık, çabaladık, girişimlerde bulunduk, ettik, eyledik. Bazı kazanımlarımız oldu. Mülk temin ettik, servet temin ettik, imkanlar elde ettik. Dolayısıyla sıfırdan geldiğimiz bu hayatta bizi anne karnında kim yarattıysa hayata çıktıktan sonra da elimize bu imkanları o verdi. Ne toprağı biz yarattık, ne topraktan çıkan madenleri, ne toprağı biz yarattık, ne topraktan Cenab-ı Hakk'ın bitirdiği bitkileri, mahsulleri, yanı sıra diğer kendilerinden istifade ettiğimiz etinden, sütünden, yününden, derisinden, bunca hayvan hayatımızın esaslı bir yerini işgal ediyor. Pek çok ihtiyacımızı onlar üzerinden sağlıyoruz ve buradan nice mülklere, servetlere kavuşuyoruz. Hiçbirini biz yaratmış değiliz. Dolayısıyla kul Allah'ın kendisine infak ettiği bir varlıktır. Kulun elindeki her şeyi Cenab-ı Hak ona bağışlamıştır. Bizler her birimiz böyleyiz. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bize verdiklerini Allah Azze ve Celle onun namına, onun hatırı için, onun emri dolayısıyla başkalarıyla paylaşmamızı istiyor. Yoksullar öyle, miskinler öyle, yolcular öyle, fakirler öyle, ihtiyaç sahipleri, düşkünler, başta yakın akrabalarımız, etrafımızda Cenab-ı Hak kendilerine infak edebileceğimiz nicelerini bulunduruyor. Şöyle o gözle bir baktığımızda kendilerine infak edelim, harcamada bulunalım diye pek çoklarını çevremizde yaratmış ve hazır etmiştir. Bu durumda kul Cenab-ı Hak'tan kendisine gelenlerin bir kısmını, ne kadar bir kısmı onun gönlüne bağlı, Hak Teala'nın sevgisi uğrundaki eli açıklığına bağlı harcaması bekleniyor. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Bu müminlerin tanımında geçen bir ifade. Müminler Allah'ın kendilerine verdiği rızıklardan başkalarına infak ederler. Allah dememiş ki وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Biz onları neyle rızıklandırdıysak infak ederler. Öyle olsaydı Cenab-ı Hakk'ın bizi rızıklandırdığı her şeyi infak etmek gibi bir sorumlulukla karşı karşıya kalırdık. وَمَا رَزَقْنَاهُمْ dememiş de وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ demiş. Başına min koymuş. Yani onları rızıklandırdıklarımızdan, yani bir kısmını infak ederler. Zekatta bu oran nebevi uygulama dolayısıyla belli. Ama genel manada infakın kulun Cenab-ı Hakk'ın rızasını arzuladığı, Allah Azze ve Celle'nin kendisine bolca verdiği oranda artar, çoğalır. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَةِهِ Genişlik sahibi genişliğinden infak etsin. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ Rızkı daraltılmış bulunan da فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللّٰهِ Cenab-ı Hak o hiç harcamasın demedi. O da Allah'ın kendisine verdiklerinden harcasın. Yani çoktan çok genişlik sahibi harcayacak. Azdan az, eli dar olan harcayacak. Ama herkesin infaktan yana Allah uğrunda, infak etmekten yana bir nasibi olacak. Önceki sohbetlerimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elindeki bir hurmanın bir parçasını vermekten, infak etmekten söz etti. Yani hiçbir şeyin yoksa bile bir hurmanı dahi paylaşabilirsin. O hurmanın bir parçasını şöyle elinle koparıp başkasına vermen anlamlıdır. İnfak için bir uygulamada bulunmuş olursun. Seni infak edenler zümresine dahil eder. Şimdi bu kutsi rivayette Allah Azze ve Celle olayın başka bir tarafına dikkat çekiyor. Yunfak aleyka. Allah da sana infak etsin. Sen infak et ki Allah da sana infak etsin. Daha önce benzeri ayeti kerimelerde وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ buyurulmuştu. Siz her neyi infak ederseniz Allah onun yerini doldurur. Yani kul Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiklerinden infak ettikçe Allah Azze ve Celle de ona infak etmeye devam eder. Ona infak edip o oluşan boşlukların yerini doldurmayı sağlar. Böylece kul şeytana karşı Cenab-ı Hakk'ın bu bildirdiği hem ayet-i kerimeler hem bu kutsi hadis üzerinden güçlü bir istek, güçlü bir motivasyon sağlamış olur. Şeytan ona harcadıkça azalacak malın dedikçe o da şeytana der ki hayır Cenab-ı Hak bana güvence verdi. Onun uğrunda infak ettiğim her şeyi Allah Azze ve Celle fazlasıyla bana geri verecek. Ben onun uğrunda infak ettikçe Allah da bana infak edecek. Bu durum dünyaya bakan yüzüyle böyle. Bunun bir de ahirete bakan tarafı var. Kul burada Cenab-ı Hak uğrunda infak ettiğinde Allah orada yani ahiret tarafında o kuluna bunun karşılığını infak eder. Bunun karşılığını verir. Dolayısıyla kul burada ne infak ediyorsa aslında bu kendisine dönmektedir. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ Hayır namına her ne infak ediyorsanız aslında kendinize infak ediyorsunuz. فَلِأَنْفُسِكُمْ Şu halde bunun tam tersi cimrilik de kulun kendisine cimrilik etmesi gibidir. وَمَنْ يَبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ Bir kimse cimrilik ederse kendisine karşı cimrilik etmiş olur. Allah'ın sistemi ve adaleti öyle bir işler ki kul burada başkalarına acıdığı, verdiği, onlara infak ettiğini sandığı veya öyle göründüğü bir tablo değil mi ki bunu Allah rızası için yapmış, öteye geçtiğinde kendisine döner. Burada Allah için verdiklerini orada hazır halde bulur. Tecidûhu indallah. Hak Teala buyurdu ki onu Allah'ın katında hazır bulursunuz. Huve hayran ve a'zama ecra. Hem daha hayırlı, daha nitelikli bir halde o Allah yolunda verdiğiniz şey önünüze çıkarılır ve bir de bunun muazzam bir karşılığı olur. Ecri olur, sevabı olur. Dolayısıyla bu kısacık rivayetten yani beş kelimeden müteşekkil bu ifadeden Ademoğlu kendisine bir hayat rehberi çıkarabilir. Hem bu dünya hayatına ilişkin olarak sonuçları var, hem sonsuz ebedi gelecek hayatına ilişkin olarak sonuçları var. Onun yolunda infak edersem, yani Allah'ın yolunda, Cenab-ı Hak da bana infak eder. Tersinden okursak, Allah'ın yolunda infak etmeye yanaşmayanların, hep kendisine saklı tutanların işi gücü biriktirmek, yığmak, çoğaltmaktan ibaret olanların nasıl helak olabileceğini gösteren bir ifade bu. El-hâkumu tekâthur, çoğaltıp yığmanın, artırmanın, hak yolunda harcamaya yanaşmamanın sonu kötü gelebilir. Dahası daha dünyadayken Cenab-ı Hak ona infak etmemeye başlarsa güzel günlerinden sonra fakirlik günleri gelebilir. İyi ve zenginlik günlerinden sonra kötü ve kısıtlı, sıkıntılı günler gelip onu bulabilir. Malı çoğaltmanın ve zengin olmanın bir yolu da onu Allah yolunda infak etmekten geçer. Çünkü kul bilir ki Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ. İnfak ettiğiniz her hayır sizin kendi kendiniz içindir. Hayrı neticesi size döner. Sen infak edersen Allah da sana infak eder. اَنْفِقْ يَبْنَ آدَمَ يُنْفَقْ عَلَيْكَ. İnfak et ey Adem'in oğlu. Sana da böylece infak edilsin. Kişi kendisine dönüp bakmalı. Allah bana bolca vermiyor dediğinde, ben Allah'ın verdiklerinden başkalarına verebiliyor muyum diye sormalı. Kendisi Allah'ın kendisine ihsan ettiklerinden az ya da çok başkalarına vermeye yanaşmazken, Cenab-ı Hakk'ın kendisine bolca vermesini beklemesi yersiz olur, karşılıksız olur. O yüzden bu kutsi rivayet uyarmış. Sen infak et ki sana da infak edilsin. Sen Allah yolunda infak etmiyorken Cenab-ı Hakk'ın sana bolca infak etmesini beklemen doğru olmaz. Dolayısıyla kişi elindekini artırmak istiyorsa, elindekiler az bile olsa ondan infak edebilmeyi öğrenmelidir. Çünkü Allah sadakaları faizlendirir. يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ. Allah sadakaları faizlendirip, nemalandırıp çoğaltır. Kim bilir belki nicelerine Cenab-ı Hak önden veriyor. Sonra onların da Allah yolunda başkalarına vermelerini bekliyor. Verseler Cenab-ı Hak onları zengin edecek, daha fazla verip çoğaltacak mallarını, mülklerini. Fakat onlar Allah'ın bu verdiği ve denemek için verdiklerini sıkı sıkıya ellerinde tutuyorlar. Böylece kendi gelecek günlerini fakirlik üzere tıkıyorlar. Halbuki önünü açabilselerdi, Allah 10 verdiğinde 2 verselerdi, 3 verselerdi, bu kez Allah onlara 100 verirdi. Allah 100 verdiğinde 20 verselerdi, 30 verselerdi, bu kez Allah onlara 1000 verirdi. Allah 1000 verdiğinde 200 verselerdi, 300 verselerdi, bu kez Allah onlara 10.000 verirdi. Böyle devam eder. Kul daha fazlasını getirsin diye, daha fazlasını çeksin, çağırsın diye, celbetsin diye Allah'ın verdiklerinden yine Allah yolunda infak eder. Ama verirken riya olursa, Allah yolunda olmaktan çok o verdiği parayla da insanların itibarını kazanmayı amaçlarsa verdiğiyle kalır. Çünkü Cenab-ı Hak çoğaltmayı ancak kendisi uğrunda olan infaka vaat etti. وَمَا تُنْفِقُونَ اِلَّا بِتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ. Ancak Allah'ın yüzünü, cemalini yani rızasını umarak infak edersiniz. Başka türlü olmaz. Eğer Allah'ın cemalini umarak infak ederseniz o zaman وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ. Fazlasıyla size geri verilir. وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Asla zulme uğratılmazsınız. Asla malınız eksilip azalmaz. Okuduğumuz bu rivayeti hem İmam Müslim sahihini almış hem de İmam Buhari sahihini almış. Dolayısıyla muttefakun aleyh bir rivayet efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbetinde buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Efendimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince, eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören Efendimiz, "Ey hakim," dedi, "bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. "Ey Allah'ın Resulü, seni hak din ile gönderene yemin olsun ki, bu dünyayı terk edene kadar bir daha asla kimseden bir şey almayacağım." Ve sözünde durdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. Onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir. Hakim bin Hizam, Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ama fiilen savaşmamıştı. Bu savaştan sağ salim kurtulduğuna çok sevinir ve bundan dolayı yeminlerine, "Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a andolsun ki," diye başlardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hişam bin Hakim bin Hizam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastlamış ve "Bu ne hal?" diye sormuştu. "Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar," denilmişti. Bir rivayete göre cizyeden, baş vergisinden dolayı hapsolunmuşlardır denilmişti. Bunun üzerine Hişam, "Şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder buyurdu," demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gece namazı ikişer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenirsen bir rekat vitir namazı kıl. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse müezzini işittikten sonra Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ve enne Muhammeden abduhu ve rasulü Raditu billahi rabben ve bi Muhammedin rasulen ve bil İslami dinen. Bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi, ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum derse günahları bağışlanır.

Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet olunduğu üzere o şöyle demiştir. Bir gün uşağıma kamçı ile vuruyordum. Arkamdan "Şunu iyi bil ey Ebu Mesud" diye bir ses işittim. Öfkemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben "Ey Ebu Mesud, iyi bil ki Allah sana karşı senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür" buyurdu. Ben de "Öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım" dedim. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin nalınını, ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı. Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa "La ilahe illallahu vahdehu la şerike le, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir" "Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir" derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ashaba bir hutbe irad etti. "Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin her işten daha üstün olduğunu söyledi." Ashabtan biri kalkıp "Ya Resulallah, Allah yolunda şehit düşsem bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin?" dedi.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, ecrini umarak sabırla savaşır, düşmandan kaçmayıp onlara karşı durduğun halde şehit düşersen, bu günahlarına kefaret olur buyurdu. Sonra adama, ne demiştin dedi. Adam, Allah yolunda savaşıp şehit düşersem, bu günahlarıma kefaret olur mu, ne dersin diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet, Allah'tan ecir bekleyip sabrederek harp eder ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen, bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle dedi.
1: Ebu Hureyre'nin anlattığına göre Ramazan'da insanlardan bir kısmı mescidin bir kenarında namaz kılıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıkıp da onları görünce ne yaptıklarını sordu. Cevaben, Kur'an'dan fazla ezberi olmayan kimselerin Übey bin Kâb'ın arkasında toplanıp birlikte namaz kıldıkları söylenince rahmet elçisi, doğru, doğru yapmışlar, ne de güzel yapmışlar buyurdu.

0: Peygamberimiz, fakir olduğu için zenginlerin mallarını infak ederek elde ettikleri faziletlere ulaşamamaktan yakınan Ebu Zerre şöyle demiştir. Söylediğin takdirde bunu söyleyenlerden başka hiç kimsenin elde edemeyeceği kadar mükafat olan bazı kelimeleri sana öğretmemi istemez misin? Ebu Zer, evet isterim ey Allah'ın Resulü deyince, Efendimiz, her namazın sonunda 33 kere Allahu Ekber, 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah diye Allah'a hamd etmelisin. Sonra da bunu La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir diye bitirmelisin şeklinde tavsiyede bulunmuş, hatta bu zikrin denizin köpüğü kadar çok bile olsalar günahların bağışlanmasına vesile olacağını ifade etmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bana öğüt ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kızma buyurdu. Adam isteğini birkaç defa tekrarladı. Peygamber de kızma buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Öfkelenme" buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında, "Öfkelenme, öfkelenme" buyurdu. Ebu Halid Hakim bin Hizam radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Satıcı ve müşteri anlaşıp birbirinden ayrılmadıkça alışverişten vazgeçmekte serbesttirler. Eğer doğru söyler, açıkça konuşurlarsa alışverişlerinde bereket olur. Eğer saklarlar veya yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi gider.''

Numan bin Beşir radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini, inancını, ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir.

0: Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın etrafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye," buyurdu.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bazı ihtiyaçlarını temin etmek için zaman zaman Medine pazarına gider. Bu vesileyle gelip gidenlerden ve alınıp satılanlardan da haberdar olurdu. Yine bir gün pazarda dolaşırken bir buğday yığını dikkatini çekti. Hububatı satan adamın yanına gelerek buğday yığınına elini daldırdı. Ancak buğdayın altı göründüğü gibi çıkmamış, Efendimizin parmakları ıslanmıştı. Satıcıya ıslaklığın sebebini sorduğunda, "Yağmurdan kaynaklandı," cevabını aldı. Bunun üzerine Allah Resulü, "Öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi?" ve devam etti. "Müslümanlar arasında aldatma olamaz. Bizi aldatan bizden değildir."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste sosyal hayat.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: İyyâkum vel hasad. Fe innel hasede ye'kulul hasenâti kemâ te'kulun nârul hatab.
4: Hasetten kaçının. Ateşin odunu yakıp bitirmesi gibi haset de iyilikleri yer bitirir. Allah Teala insanları yaratmış ve bazı sınavlardan geçireceğini haber vermiştir. Bu sınavda başarılı olmanın yollarından biri de Allah'ın verdiği nimetlerin farkında olup şükretmek ve diğer insanlara verilmiş nimetlerin de onların nasibi olduğunu kabul etmektir. Mülkün sahibi Allah'tır. O, dilediğine, dilediği zaman imkanlar sunar. Başkalarının kendisinden daha iyi imkanlara sahip olmasından rahatsızlık duymak anlamına gelen haset, Rabbimizin takdirine razı olmamak anlamı taşır ve Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan tüm güzellikleri yok eder. Sevgili Peygamberimiz bu tehlikeye dikkat çekmiş ve hasedin eski devirlerden beri devam ede gelen bir hastalık olduğunu hatırlatmıştır. Kontrol altına alınmayan kıskançlık duygusunun din kardeşliği ve sosyal barışa zarar vereceğine, dini kazırcasına yok edeceğine ve imanı zayıflatacağına dikkat çekmiştir. Nitekim bir hadisi şerifte, "Bir kulun kalbinde imanla haset bir arada bulunmaz," buyurulmaktadır. Başkalarının sahip olduğu nimetleri kıskanmadan aynı şeylere sahip olma arzusu anlamına gelen gıpta, hasetten farklı bir duygudur. Sınırları ihlal edilmediği sürece kişiyi geliştiren olumlu bir rekabettir. Peygamber Efendimiz sadece Allah'ın kendisine verdiği hikmetle hükmeden ve bunu başkasına da öğreten hikmet sahibi kimsenin ve Allah'ın kendisine vermiş olduğu malı hak yolunda sarf eden zenginin gıpta edilmeye layık olduğunu ifade etmiştir. Rabbimiz, insanların birbirlerine haset etmek yerine dua etmelerini, kendisinden istemelerini arzu eder. Nisa suresi 32. ayette mealen şöyle buyurulur. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin. Allah'ın lütfundan isteyin. Müşrik ve Yahudilerin kıskandığı sevgili Peygamberimiz ve müminler, hasetçileri Allah'a havale etmeleri sebebiyle tüm kıskançlıklardan korunmuşlardır. Zira Yahudiler son peygamberin kendilerinden biri değil de Hazreti Muhammed olmasını içlerine sindirememişler, Müslümanları kıskanıp onların dinlerinden dönmelerini istemişlerdir. münafıklar Müslümanların en küçük başarılarına, birlik, beraberlik ve gönül huzurlarına katlanamamış ve müminlerin başına gelen sıkıntılara sevinmişlerdir. Asıl haset edenler kendileri olduğu halde ganimetten pay almak için Müslümanları kıskançlıkla suçlamışlardır. Peygamber Efendimiz'e gönülden iman eden müminlerse, kendilerini haset duygusundan korumak ve fedakarlık, diğerkamlık, cömertlik gibi erdemleri hayatlarında hakim kılmak için gayret göstermişlerdir.
3: 40 Hadiste Sosyal Hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
6: Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine iyilik yapılan kişi yapana cezakallahu hayran, Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse teşekkür borcunu yerine getirmiş olur. Lakit bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş ve şöyle demiştir. Babam hac, umre veya başka bir yolculuk yapamayacak kadar ihtiyardır. Onun için ne yapabilirim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, babanın yerine hac ve umre yapabilirsin buyurdu. Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından önce iki rekat sünnet kılardı. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bağlanıp atış ve bunun gibileri yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölen biri için ağıtçıları, vay dağ gibi dayanağımız, vay efendimiz gibi sözler demeye başladıkları zaman, bu ölü için iki melek vazifelendirilir. Onlar, sen böyle böyle miydin derler. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabah veya akşam hangi vakitte olursa olsun namaz kılmak için camiye giden kimseye her gidiş gelişinde Allah cennette bir yer hazırlar. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım şimdiye kadar yaptıklarımın ve henüz yapmadıklarımın şerrinden sana sığınırım.
7: Peygamber Efendimiz kıyamet günü huzur-u ilahiye zengin biri getirilecek. Yüce Allah ona verdiği nimetleri hatırlatacak. O da bu nimetlerin kendisine verildiğini kabul edecek. Sonra Cenab-ı Hak soracak: sana verdiğim bu nimetleri nasıl kullandın? O kişi, ya Rabbi, hiçbir eksik bırakmadan malımı nereye harcamamı istediysen oraya harcadım diye cevap verecek. Bunun üzerine o kişiye, yalan söylüyorsun. Sen malını ne cömert adam desinler diye harcadın. Gerçekten de sana ne cömert adam denildi şeklinde hitap edilecek. Sonra emir verilecek ve o kişi yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılacak buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben Muhammed'im, Ahmet'im, peygamberlerin izinden giden mukaffiyim, insanları etrafında toplayan haşirim, tevbe peygamberiyim, rahmet peygamberiyim."

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmayı sevdiği bir işi ondan görerek halk da yapar ve neticede kendilerine farz olunur endişesiyle terk ederdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan dünyada diğer bir insanın ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre, namazlarda okuduğumuz Fatiha suresi hakkında Resulullah'tan şunları nakletmektedir. Yüce Allah buyurdu ki, ben namazı kendimle kulum arasında iki kısma ayırdım. Yarısı bana, yarısı da kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Kul, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur der. Bunun üzerine Yüce Allah, kulum bana hamd etti ve kuluma dilediği verilecektir buyurur. Sonra kul, o Rahman ve Rahim'dir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni hakkıyla övdü, kuluma dilediği verilecektir buyurur. Kul, o ceza gününün sahibidir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni yüceltti, işte bu bana aittir der. Şu ayetin de yarısı bana, diğer yarısı kuluma aittir. Kul, biz yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz der. İşte bu benimle kulum arasındadır ve ona dilediği verilecektir. Fatiha suresinin sonu ise kuluma aittir. Kul, bizi dost doğru yola, kendilerine nimetler verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazabına uğramış olanların ve sapıtanların yoluna değil der. İşte bu ayetler de kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım! Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca camiye girmek üzereyken öğrencilerden Hasan kendisini kapıda karşıladı. Hasan hüzünlü, hatta ağlamaklıydı. Onu bu halde gören Nasreddin Hoca hemen ilgi ve şefkatle sordu.
3: Ne oldu yavrucuğum, niçin ağlıyorsun?
2: Bu soru üzerine Hasan kendini tutamadı, hıçkırıklara boğuldu.
3: Tamam Hasancığım, sakin ol bakalım. Önce ne oldu bir anlatır mısın?
2: Hasan kesik kesik konuştu.
4: Babam çok hasta hocam, galiba ölecek.
2: Nasreddin Hoca şefkatle Hasan'ın elinden tuttu.
3: Hasancığım, kimin ne zaman öleceğini biz bilemeyiz, onu Allah bilir. Fakat sen de biliyorsun ki hepimiz bir gün öleceğiz. Ancak şimdi bunları konuşma zamanı değil. Hadi gidip babanı bir ziyaret edelim bakalım.
2: Nasreddin Hoca Hasan'ı alıp babasına gitti. Karşısında Nasreddin Hoca'yı gören Ali Efendi'nin yüzünde tebessüm belirdi. Yatağında doğrulmaya çalıştı ama başaramadı.
3: Hiç rahatsız olma kardeşim, geçmiş olsun. Allah şifa versin.
5: Teşekkür ederim hocam.
3: Doktora gittiniz mi?
2: Cevap Hasan'ın annesinden geldi.

0: Hocam doktor muayene etti, bazı ilaçlar verdi.
1: Tamam, aman o ilaçları güzelce kullanın. Tedbir almak bizden, sonuç Allah'tandır.
2: Nasrettin Hoca Hasan'ın babasına teselli edici sözler söyledi, aileye moral vermeye çalıştı. Bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Onlar da teşekkür ettiler. Nasrettin Hoca bir müddet daha kalıp bazı latifelerle onları neşelendirdikten sonra evden ayrıldı. Ayrılırken de yatağın altına ihtiyaçlarını karşılamaları için biraz para bıraktı. Nasrettin Hoca birkaç gün sonra ders vermek için camiye gittiğinde öğrenciler toplanmıştı. Selamdan hemen sonra Hasan'ın arkadaşı Ömer üzüntülü bir sesle haber verdi.
0: Hocam duydunuz mu? Hasan'ın babası vefat etti.
1: Nasrettin Hoca elbette duymuştu.
2: Ali Efendi'nin vefatından önce yanına gitmiş, ona Kur'an-ı Kerim okumuş, kelime-i şehadet getirerek onu hatırlamasını arzu etmişti. Ve Ali Efendi de ailesiyle helalleşerek, dualar ederek vefat etmişti.
1: Evet, haberim var çocuklar. Allah mekanını cennet eylesin. Ben taziye için evlerine gittim. Sizler de birlikte gidebilir, Hasan'a teselli verebilirsiniz. Sevgili çocuklar, bizler bu dünyaya geçici olarak geldik. Bir müddet kalıp asıl yurdumuz olan ahirete gideceğiz. Yüce Rabbimiz biz müminler için cennet hazırlamıştır. Biz de cenneti ve Allah'ın sevgisini kazanmaya çalışmalıyız. Dünyaya gelen hiç kimse burada ebedi kalmamıştır. Herkes bir gün dünyadan ayrılıp gitmiştir. Ölüm işinde ne torpil ne de sırasını verme vardır. Allah'ın en sevgili kulu, yaratılmışların en üstünü ve tüm zamanların efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bir müddet yaşadı ve sonra bu dünyadan ayrıldı. Bugünkü dersimiz de zaten sevgili peygamberimizin vefatı üzerine olacak. Dediğim gibi dünyanın en güzel, en temiz, en merhametli, en şefkatli, en yardımsever insanı Hazreti Muhammed de bu dünyadan göçtü.
2: Zeynep Nasrettin Hoca'dan izin alarak sordu.
0: Hocam, Peygamber Efendimiz nasıl vefat etti?
1: Anlatacağım yavrum ama biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Allah Resulü vefat etmeden önce görevini tamamlamıştı. 23 sene boyunca vazifesini en güzel biçimde yerine getirmiş, insanları İslam'a davet etmişti. Bu kısa zamanda Arap Yarımadası'nın büyük bir kısmı da Müslüman olmuştu. Peygamber Efendimiz için adeta görev sona ermişti. Yüce Rabbimiz dinin tamamlandığını belirten ayeti göndermişti. Hatta bu ayet inince Hazreti Ebu Bekir ağlamaya başlamıştı. Kendisine niçin ağladığı sorulduğunda ise şu cevabı vermişti. İslam dini tamamlandığına göre Peygamber Efendimizin görevi de sona ermiş oluyor. Ben sevgili Peygamberimizin vefatının yakın olduğunu hissediyorum. Aslında Allah Resulü Hazreti Muhammed'in vefat edeceğinin başka belirtileri de ortaya çıkmıştı.
2: Akif hemen ileri atıldı. Hocam, Peygamber Efendimiz veda hutbesinde biliyorum belki de bu seneden sonra ebediyen sizinle burada bir arada bulunamayabilirim demişti. Bu bir işaret sayılır mı?
3: Nasrettin Hoca Akif'i tebrik etti.
1: Aferin, dersimizi güzelce dinlediğin ve kavradığın belli oluyor. Elbette bu söz ashabına bir işaretti. Bir başka olay hatırlıyor musunuz çocuklar?
2: Rümeysa'da bir olay aktardı.
0: Hocam, ben de bir olay hatırlıyorum ama inşallah yanlış söylemem.
1: Eğer yanlış söylersen biz düzeltiriz, sen anlat kızım.
2: Peygamber Efendimiz ailesiyle otururken bir ara kızı Hazreti Fatıma'nın kulağına eğilir ve bir şeyler söyler. Bunun üzerine Hazreti Fatıma ağlamaya başlar. Sonra tekrar kulağına eğilir, bir şeyler daha söyler. Bundan sonra da Hazreti Fatıma gülmeye başlar. Serra dayanamayıp Rümeysa'ya sordu.
0: Rümeysa abla, Hazreti Fatıma niçin ağlamış?
2: Rümeysa cevap verdi.
0: Bunun sebebini sorduklarında Hazreti Fatıma şöyle cevap vermiş.
4: Sevgili babam benim kulağıma Allah'tan aldığı bilgi üzerine bir müddet sonra vefat edeceğini söyleyince ben ağladım. Çünkü babam bizden ayrılacaktı. Sonra kulağıma tekrar eğilerek aileden kendisine ilk kavuşacak kişinin ben olduğumu söyleyince de sevindim. Ben öyle hatırlıyorum.
1: Nasrettin Hoca, çok doğru hatırlıyorsun kızım. Gerçekten de bu olaydan kısa bir müddet sonra Peygamber Efendimiz vefat etti. Ondan 6 ay kadar sonra da Hazreti Fatıma vefat etti. Akif ve Rümeysa'nın söylediklerinin dışında da bazı olaylar var ama ben iki tanesini anlatmak istiyorum. Bunlardan biri şudur. Allah Resulü hastalanmadan kısa bir müddet önce Uhud şehitlerini ziyaret etti. Onlara dua etti, kendisinin de onlara kavuşacağını ve Kevser'de bekleyeceğini ifade etti. Diğer bir olay da şu. Peygamber Efendimiz hastalığının ilk döneminde

0: mescitte arkadaşlarıyla otururken şöyle buyurmuştu. Yüce Allah bir kulunu dünyada kalmakla kendisine kavuşma arasında serbest bıraktı. Kulu da Rabbine kavuşmayı tercih etti. Ve Peygamber Efendimiz vefat edeceği sene Cebrail'le her yıl yapmış olduğu mukabeleyi iki kez yapmıştı. Tüm bu ve benzeri olaylar sevgili Peygamberimizin vefatının yakın olduğunu gösteriyordu. Allah Resulü bir Müslüman cenazesine katılmıştı. Eve döndüğünde başında bir ağrı hissetti. Baş ağrısı gün geçtikçe ilerledi. Ateşi de yükselmeye başladı. Peygamber Efendimiz hasta haldeyken bile mescide devam ediyor, namazlarını kılıyordu. Tam 11 gün böyle devam etti. Çektiği şiddetli acılara rağmen imamlık yaptı. Son 3 günde ise Hazreti Ebubekir namazları kıldırdı. Peygamber Efendimiz son bir haftasını Hazreti Ayşe'nin odasında geçirdi. Hazreti Ayşe ve diğer Müslümanlar Allah Resulü'nün hastalığına çok üzülüyor, sürekli dualar okuyorlardı. Peygamber Efendimiz zaman zaman hastalığın şiddetinden dolayı kendinden geçiyordu. Ayılınca etrafındakilerle sohbet ediyor, namaz vakitlerinde mescide yönelerek ashabına bakıyordu. Özellikle son 3 gün kendisi namaz kılamadığı için gözü hep mescitteydi. Peygamber Efendimizin rahatsız olduğu günlerde zaman zaman ziyaretçileri de oluyordu. Tabii onu rahatsız etmek istemedikleri için yanında fazla kalmıyorlardı. Peygamber Efendimiz ise son anlarında bile Müslümanlara nasihat ve vasiyetlerde bulundu. İşte bu günlerde Allah Resulü'nün Müslümanlara yaptığı bazı tavsiyeler. Yahudi ve Hristiyanlar peygamberlerinin kabirlerini mescit edindiler. Benim kabrimi tapılan bir put eylemeyin. Arap Yarımadası'nda İslam'ı tamamen hakim kılın. Dışarıdan gelen heyetlere, misafirlere güzel davranın. Namaza devam edin. Hanımların ve emriniz altında çalışanların haklarına riayet edin. Medineli Ensar'a iyi davranın. Kur'an ve sünnete sarılın. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.

Enes radıyallahu an çocukların yanından geçerken onlara selam verdi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.

0: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkına bereket olsun buyurdu.
1: Peygamberimiz ve güzel aile.

Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Müminin Şaşmaz Pusulası, İman ve Ahlak. Doktor Öğretim Üyesi Elif Erdem, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Hazreti Peygamber'in bir başka vurgusu, olumsuz ahlaki özelliklerle imanın bir araya gelemeyeceğine yöneliktir. Buna göre bir insanın kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet, imanla haset bir arada bulunmaz. Aynı şekilde cimrilik ve kötü ahlak, laf taşıma, sövüp sayma ve soy sopla övünme gibi vasıflar da Allah'a iman eden kimsede bulunmaması gereken özelliklerdir. Resulullah'ın bizden değildir şeklindeki ifadeleri de burada hatırlanmalıdır. İnsanları aldatan, büyüklere saygı göstermeyen, küçüklere merhamet etmeyen kişiler için bu ifadeyi kullanan Hazreti Peygamber, bu tür ahlaki kusurların Müslüman kimliğiyle uyuşmadığına sert bir dille dikkat çekmiştir. Allah Resulü'nün imanla ahlak arasında doğrudan ilişki kurduğu bu hadislerin klasik kaynaklarda imana dair hadislerin derlendiği Kitab-ül İman bölümlerinde yer alması, ahlakın imandan ayrı düşünülemeyeceğinin somut bir kanıtıdır. İman, ahlak vurgusunu içeren bu hadislerin yanında güzel ahlakın önemini anlatan daha pek çok hadis vardır. Klasik hadis literatüründe oldukça geniş yer tutan ahlak hadisleri bir ve sıla, mekarimul ahlak, hüsnül huluk, edep, tergib ve terhib, sevap ve ikab, menakıb, mevaiz, fezail, züht ve rikak gibi kavramlar ve başlıklar altında işlenir. Söz konusu hadislerde hikmet, şecaat, adalet,

ve başlıklar altında işlenir. Söz konusu hadislerde hikmet, şecaat, adalet, iffet, ihlas, doğruluk, haya, sabır, tevekkül, merhamet, kardeşlik, hoşgörü,

açıklamadığı bir malı satan kimse daima Allah'ın gazabı altındadır ve melekler ona sürekli lanet ederler örneklerinde görüleceği üzere, rezilet adı verilen gayri ahlaki tutumların Yüce Allah'ın öfkesini ve meleklerin lanetini celbedeceği bildirilir. Bu nebevi söylemlerde iyilikleri ilahi rıza ve mükafatla, kötülükleri ise ilahi gazap ve ceza ile ilişkilendirmesi imanla ahlak ilişkisini güçlendiren temalardır. Hazreti Peygamber'in getirdiği İslam mesajında ahlaktan bağımsız bir alan yoktur. Ameller hasbi, yani sadece Allah rızası için olduğunda anlamlıdır. İbadetler ihlas olmadığında şekilden ibaret kalır ve iman ancak takva ile birlikte kemale ulaşır. İnsanın kainatın en şereflisi olarak

0: içinde bulunduğu çevre ve kainatla doğru ilişkiler kurarak yaşama sorumluluğunu beraberinde getirdiğini ve İslam'ın tam olarak bu olduğunu veciz bir şekilde ifade eder. Cevaplarda iman ahlak bütünlüğünü teyit eder niteliktedir. Buna göre iman, her şeyden önce Allah'a, meleklerine, kitabına, ona kavuşmaya ve peygamberlerine ve öldükten sonra son dirilişe inanmaktır. Aynı zamanda hoşgörü ve sabırdır. İnsanı dünyada mesut yaşatacak bir ahlak, Allah'ın haram kıldıklarından vazgeçirecek bir takva ve cahillerin cehaletinden uzak tutacak bir hilm, imanı kemale erdirir. İmanın bir takım göstergeleri olduğuna delalet eden tüm bu ifadeler, Hazreti Peygamber'in kullandığı imanın şubeleri tabirinde en orijinal ifadesini bulur. Bu tabirle imanın gereklerine dikkat çeken Allah Resulü, tevhid sözünden insanlara zarar veren şeyleri ortadan kaldırmaya kadar her türlü güzel fiili bu kapsama dahil eder. İman 70 küsur şubeye ayrılır. En üst derecesi La ilahe illallah sözü, en alt derecesi ise yolda insanlara eziyet veren bir şeyi alıp kenara koymaktır. Haya da imandan bir şubedir. Bu hadisten yola çıkan alimler, iman esasları, Allah sevgisi, Allah korkusu, Allah'ın vaadine güvenmek ve ümit etmek, Hazreti Peygamber'i, ehlini ve ashabını sevmek, Hazreti Peygamber'e saygı göstermek, her halükarda dinine bağlı olmak, ilim öğrenmek ve öğretmek, Kur'an okumak, temizlik, namaz ve oruç gibi temel ibadetleri yerine getirmek, sözleşmelere uymak, Allah'ın nimetlerine şükretmek, diline sahip olmak, emanetleri korumak ve ehline vermek, hiçbir canlıya kıymamak, namusa göz dikmemek ve iffetli olmak, başkasının malına haksız olarak el uzatmamak gibi niyetten eyleme, sözden tutum ve davranışa ilahi emirlerin gereği olan tüm hususları imanın bir şubesi olarak değerlendirmişlerdir. Kemal yolculuğunda insanlığa rehberlik eden Hazreti Peygamber, 23 yıllık risalet hayatı boyunca bir yandan ilahi emirleri tebliğ edip açıklarken, bir yandan da tezkiye görevinin bir gereği olarak inananları kötü duygu, düşünce ve eylemlerden uzak tutup arındırma gayretinde olmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır diyerek ahlaki olgunluğun imani bir ödev olduğunu vurgulamış ve müminin şaşmaz pusulasını iman ve ahlak olarak belirlemiştir. İnananların ilki olarak çıktığı bu yolda en güzel örnekliği sergileyen Allah Resulü, Kur'an ahlakıyla ahlaklanan kamil bir mümin olarak yaşamış ve tüm insanlığa örnek teşkil edecek ahlaklı ve medeni bir toplum inşa etmiştir. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cihadın en üstünü zalim yöneticiye karşı adaleti dile getirmektir.
2: Sakif kabilesinden Kerdem bin Süfyan'ın kızı Meymune anlatıyor. Hazreti Peygamber'in veda haccında babamla birlikte dışarı çıkmıştım. Ben Allah Resulü'nü orada gördüm. Etraftaki insanlar, "Açılın, Allah Resulü geliyor!" diye bağırışıyorlardı. Dikkatle Hazreti Peygamber'i gözlemeye başladım. Babam kalabalığı yararak Allah Resulü'ne yaklaştı. Efendimiz devesinin üzerindeydi. Babam ona iyice yaklaştı ve onun ayağını tuttu. Buna ses çıkarmayan Hazreti Peygamber, devesini durdurarak babamı dinledi. Babam, "Ey Allah'ın Resulü! Ben vaktiyle bir erkek çocuğum olursa Büyane Dağı'nın dik yamaçlarında 50 koyun keseceğim diye adakta bulunmuştum. Ne buyurursunuz?" diyerek ne yapması gerektiğini sordu. Büyane, Kureyş'e ait bir putun bulunduğu bir yerdi. Kureyşliler orada saçlarını tıraş ederek kurbanlar kesmekte, yılda bir kez toplanıp törenler yapmaktaydı.

Orada herhangi bir put var mı diye sordu peygamberimiz. Kerdem, büyanenin şirk emarelerinden temizlendiğini dikkate alarak hayır diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o halde Allah'a olan adağını yerine getir buyurdu. Meymune olayın gerisini şöyle anlatmaktadır. Daha sonra babam adamış olduğu koyunları toplayıp kesmeye başladı. Ancak bir koyun elinden kurtulup kaçtı. Babam onu ararken bir taraftan da Allah'ım adağımı yerine getirmeyi nasip et diye yalvarıyordu. Sonunda kaçan koyunu yakalayıp onu da kurban etti.

Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kabarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusu ile malı haramdır, saygın ve dokunulmazdır. Ömer bin Hattab'ın torunu Salim'in babası Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Abdullah ne iyi adamdır. Bir de gece kalkıp namaz kılsa. Hadisi rivayet eden Salim diyor ki, ondan sonra babam Abdullah bin Ömer geceleri az uyur oldu. Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre tövbe bahsinde geçen ve onun tövbe edişini anlatan uzun bir hadiste o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'te cemaat içinde otururken Ka'b bin Malik ne yaptı demişti. Bunun üzerine Beni Selime'den bir adam, ya Resulallah, giysilerine ve boyuna posuna bakıp gururlanması onu cihada çıkmaktan alıkoydu deyince, Muaz bin Cebel radıyallahu anh ona ne kötü bir söz söyledin dedi. Sonra Hazreti Peygamber'e dönerek, vallahi ey Allah'ın Resulü, Ka'b hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz diye onu aklaması üzerine Resul-i Ekrem hoş görerek sustu. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Oruçlular girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse girmez. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit eden ise gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gider buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur.
2: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kişi arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin.
0: Hadislerin hikayeleri.

0: Asr-ı Saadet devrinde bir olay meydana geldiği ya da bir soru sorulduğu vakit Allah Teala konuyla ilgili ayetler indiriyor ve vahiy ortamına şahit olan sahabiler de onun ne anlama geldiğini anlayabiliyorlardı. Kur'an'ın ilk muhatabı olan sahabiler, özellikle de Kureyşli olanlar, ayetleri anlama konusunda daha avantajlıydı. Zira ilahi mesaj onların dili ve kültürü doğrultusunda nazil oluyordu. Bununla birlikte bazı olaylarda ayetlerin açıklanması ya da hangi ölçülerde uygulanacağının gösterilmesi gerekiyordu. İşte bu gibi durumlarda Allah Resulü ayetlerin aslında hangi manaya geldiğini öğretiyor, hangi şartlarda uygulanacağını ashabına gösteriyordu. Zaman zaman sahabiler ayetler hakkında birbirleriyle tartışıyorlardı. Bir gün bir mescitte Allah Resulü böyle bir olaya tanıklık etti.
1: Anladın mı şimdi beni?
2: Neyini anlayacağım? Ne dediğinin farkında bile değilsin. Söylediğin şeyler doğru değil.
1: Eğer bahsettiğim ayeti iyice okursan ne demek istediğimi anlarsın.
3: Eğer sen de daha önce gelen ayeti okumuş olsan bu dediğinin çelişkili olduğunu fark edersin.
2: Ben de bundan bahsediyorum işte.
1: Hayır, yanılıyorsunuz. Sonradan gelen ayete bakın bakalım. O zaman bu durumun değiştiğini anlamış olacaksınız.
0: Sahabiler tartışmaya iyice dalmış ve sesleri de yükselmişti. Bunun üzerine Allah Resulü yanlarına geldi. Tartışanların üzerine hem toprak saçarak hem de kızgın bir ifadeyle "Sizden öncekiler işte böyle helak oldular." dedi ve sonra şöyle devam etti. Allah'ın kitabının bir kısmını diğeriyle mukayese ediyor, çelişki arıyorlardı. Oysa Allah'ın kitabı bir kısmı diğerini doğrulamak üzere indi. Kur'an'ın bazı ayetlerini ileri sürerek diğerlerini yalanlamayın. Mahiyetini bildiğiniz ayetleri üzerinde konuşun, bilmedikleriniz ise onu bilene bırakın buyurdu. Hazreti Peygamber'in bu ikazından sonra sahabiler yaptıkları tartışmanın faydasız olduğunu anladılar.
3: Bizi affet ey Allah'ın Resulü, farkına varamadık.
1: Evet ey Allah'ın elçisi. Faydası olmayan bir tartışmada beyhude bir çaba içindeymişiz. Affet.
2: Sen de hakkını helal et lütfen kardeşim.
1: Helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin. Farkında olmadan sesimi yükselttim sanırım.
2: Helal olsun kardeşim.
3: Helal olsun.

0: Hazreti Ayşe anlatıyor. Bir gece Allah Resulü yanımdan kalktı ve dışarı çıktı. Onu kıskanmıştım. Az sonra geldiğinde benim tavrımı gördü ve "Ne oldu Ayşe, kıskandın mı yoksa?" diye sordu. "Benim gibi biri senin gibi birini nasıl olur da kıskanmaz?" dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şeytanın mı geldi yoksa?" dedi. Ben de, "Ey Allah'ın elçisi, benimle birlikte bir şeytan mı var ki?" diye sordum. "Evet," dedi. "Peki, her insanla birlikte bir şeytan var mıdır?" diye sordum. "Evet," cevabını verdi. "Seninle de mi ya Resulallah?" dedim. "Evet. Fakat Rabbim ona karşı bana yardım etti ve o bana teslim oldu," dedi.
1: Burası

0: Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanı ihtirasa sevk eden ve kalbini maddi arzularla dolduran dünya ve dünya malı lanetlenmiştir. Ancak dünyada Allah Teala'yı anmak ve onun rızasına uygun şeyler yapmak, öğreten ve öğrenen olmak istisna edilmiştir. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, aziz ve celil olan Rabbinden naklettiği bir hadiste şöyle demiştir. Kulum bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak gelirim.

Ebu Abdullah Ez-Zübeyr bin Avvam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ipini alarak dağa gidip sırtında odun getirerek satması, Allah'ın da bu suretle onun şerefini koruması, istediği verilse de verilmese de haktan dilenmesinden daha hayırlıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin erkek ve kadının Allah'a günahsız olarak tertemiz kavuşuncaya kadar canında, çoluk çocuğunda ve malında sıkıntı eksik olmaz.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere veya başka şeylere vermediği sevabı verir.
1: Ümmü Seleme validemizin Hazreti Peygamber'den naklettiği şu sözler, Rabbine sığınan kulun mükafatını izah etmektedir. Birinizin başına bir musibet, acı bir şey geldiği zaman, biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz. Allah'ım, başıma gelen musibetin, acının mükafatını senden bekliyorum. Bundan dolayı bana ecir ihsan et. Benim için onu daha hayırlısıyla değiştir diye dua ederse, Allah mutlaka onun bu talebini yerine getirir. Ümmü Seleme sözlerine şöyle devam etmiştir: Ebu Seleme vefat edince ben de böyle dua ettim. Sonra da kendi kendime, Ebu Seleme'den daha hayırlı kim olabilir ki dedim. Halbuki Allah ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle evlenmemi nasip etti.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
4: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Âibun tâibun, âbidun sâcidun, li rabbina hamidun. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
5: Bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. O her şeye kadirdir.

0: Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerine üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: alışverişte yemin malın satışını arttırır, kazancın bereketini ise götürür. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendisine bir bilgi sorulduğu halde bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor: biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık: Rabbi gfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabir rahim. Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur, aralarında ayetleri müzakere ederlerse kalpleri huzur, sekinet bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Melekler onları sarar. Allah onları kendi katındakiler, melekler arasında zikreder.

0: Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûa varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûa varır dedim, fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûa vardı. Sübhane Rabbiyel Azim diyerek rükû aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd diyerek rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp Sübhane Rabbiyel Âlâ diyerek secdeyi de kıyam kadar uzattı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir.
1: Hazreti Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu anh, dedesinden aklında kalan hatıraların neler olduğunu soranlara, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, vitir namazında düzenli olarak okuduğu ve içinde şu ifadelerin geçtiği duayı nakletmiştir. Allah'ım, bana verdiğin nimetlere bereket ihsan et. Gerçekleşmesine karar verdiğin şeylerin kötülüğünden beni koru. Çünkü sen karar verirsin ve senin kararın üzerine kimse söz söyleyemez.

Hüsnü Hal. İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani. Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor. Bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını, bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını, yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını, ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi,

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size oruç, namaz ve sadakadan daha faziletli olan şeyi bildireyim mi diye sordu. Sahabe elbette ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. İki kişinin arasını düzeltmektir. İki kişinin arasını bozmaksa imanı kökünden kazır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allah'ım, senin yardımınla mücadele ettim. Beni dalalette bırakmaman için izzetine sığındım. Senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyen dirisin. İnsanlar ve cinlerse ölümlüdürler.

Şerit bin Süveyd'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun dedi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh anlatıyor: mağarada müşrikler başımızın ucunda bizi ararlarken onların ayaklarına baktım da, ya Resulullah, eğer bunların birisi eğilip ayağının altına bakacak olursa muhakkak bizi görür dedim. Onun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ey Ebubekir, üçüncüleri Allah olan bu iki kişi için neden telaş ediyorsun?

Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların Allah nezdinde en iyisi, en hayırlısı önce selam verenleridir.

buyurdu. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahları temizler.

Hazreti Peygamber'in başarılı komutanlarından Amr bin As'ın oğlu olan Abdullah bin Amr, "Ey Allah'ın elçisi, bana cihadı ve gazayı anlat," diyerek cihadı en iyi şekilde kavrama arzusunu dile getirmişti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Abdullah bin Amr, eğer sen sabrederek ve sevabını sadece Allah'tan bekleyerek savaşırsan, Allah da seni sabreden ve yaptığı mücadelenin karşılığını sadece Allah'tan bekleyen bir kişi olarak diriltir. Eğer gösteriş ya da övünmek için savaşırsan, Allah seni gösteriş yapan ve övünen biri olarak diriltir. Ya Abdullah bin Amr, sen hangi hal üzere savaşırsan, Allah da seni o hal üzere diriltir," buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem misvakını ve abdest suyunu hazırlardık. Gece Allah'ın izniyle uyanır, önce misvak kullanır, sonra abdest alır ve namaz kılardı. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların, ahirette de sizindir buyurdu. Havle binti Hakim'in radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse bir yerde konaklar ve "Eûzu bi kelimâtillâhi tâmmeti min şerri mâ halaka" yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım derse, konakladığı yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir.

Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zat yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı. Ona ve yanında oturan ashabına "Biriniz dua edeceği zaman önce yüce Rabbini hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra peygambere salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin" buyurdu. Bu tavsiyelerinden sonra ise dua adabına uyarak Allah'a şükredip onu yücelten, Hazreti Peygamber'e salavat getiren başka bir sahabi gördü. Onun bu halini takdir ederek "Dua et, kabul edilir, iste, verilir" buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylü namına malını satmasını yasakladı ve şöyle buyurdu. Alıcı gibi görünerek müşteri kızıştırıp başkasını aldatmak için malın kıymetini arttırmayınız. Kimse kardeşinin pazarlığı devam ederken alıcı olmasın. Din kardeşinin dünürlüğü sonuçlanmadıkça aynı kıza dünür gitmesin. Bir kadın da din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin. Müslim'in rivayetinde Ebu Hureyre şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kervanı pazar dışında karşılamayı ve şehirlinin köylü malını ücretle satmasını, bir kadının din kardeşinin boşanmasını şart koşmasını, bir kimsenin diğer kardeşinin pazarlığa giriştiği satılık mala talip olup onun değerini arttırmasını, sütü birkaç gün sağılmayıp göğsünde biriktirilen, dolayısıyla olduğundan daha sütlü gösterilen inek ve koyun gibi hayvanları satmayı yasakladı. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır.
2: Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'a kavuşmayı dilerse Allah da ona kavuşmayı diler ve her kim Allah'a kavuşmayı hoş görmezse Allah da ona kavuşmayı hoş görmez.

0: Ebu Mesud el-Ensari anlatıyor. Bir gün kölemi dövüyordum ki arkamdan birisi şöyle seslendi. Şunu iyi bil Ebu Mesud. Bir de döndüm baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söylüyor. Şunu iyi bil Ebu Mesud. Allah'ın sana karşı gücü senin bu köleye karşı olan güç ve kuvvetinden çok daha fazladır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter. Üsame'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar, putperest müşrikler ve Yahudilerden oluşan bir topluluğun yanından geçerken onlara selam verdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim demiştir. İnsanlar kıyamet gününde yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunacaktır. Ya Resulallah, kadınlarla erkekler bir arada mı olacaklar? Bunlar birbirlerine bakarlar dedim. Ya Ayşe, o gün iş bunu düşünemeyecek kadar ağırdır buyurdu.

Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz.
1: Ebu Hureyre anlatıyor. Bir gün cünüp bir haldeyken Medine sokaklarından birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaştım. Hemen geri durdum ve gidip yıkanıp geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Nerede kaldın Ebu Hureyre?" dedi. Ben, "Cünüptüm. Temiz olmayan bir halde seninle beraber oturmak istemedim." dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Subhanallah, Müslüman necis olmaz." buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman, Hükümdar Peygamberler. 1. Bölüm. Tarihin en zor sahnelerinden biri daha yaşanıyor. Az sayıdaki bir topluluk, sayısı ve gücü kat kat fazla olan bir orduyla karşı karşıya geliyordu. Talut komutasındaki İsrailoğulları, zalim hükümdar Calut'a karşı harekete geçmişlerdi. Talut, Kudüs'ten ayrılınca askerlerine, ''Şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim ondan kana kana içerse benden değildir. Eliyle sadece bir avuç almak dışında kim ondan tatmazsa bendendir.'' demişti. Ancak nehre varınca pek azı dışında onların hepsi ırmaktan içtiler. Nihayet Talut ve beraberindeki inananlar ırmağa geçince, ırmaktan içenler, ''Bugün bizim Calut'a ve askerlerine karşı koyacak gücümüz yoktur.'' dediler. Allah'ın huzuruna varacaklarını bilenler, ''Nice az sayıdaki topluluk Allah'ın izniyle çok olan bir topluluğa galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir.'' diyerek cevap veriyor ve daha da azalan sayılarına rağmen bütün samimiyetleriyle Rablerine yönelerek, ''Ey Rabbimiz, yüreğimizi sabırla doldur. Bize direnme gücü ver. O kafir kavme karşı bize yardım et ve zafer ihsan eyle.'' diye dua ediyorlardı. ''Bana dua edin, karşılık vereyim.'' sözünün sahibi Yüce Allah, kendisine gönülden bağlananları zalim kral Calut'a karşı yalnız bırakmamıştı. Sonunda Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud da Calut'u öldürdü. Allah da ona, Davud'a, hükümdarlık ve hikmet, nübüvvet verdi. Dilediği ilimlerden ona öğretti. Böylece Hazreti Davud, iktidar ve nübüvveti şahsında birleştiren ilk peygamber oldu.''

İshak peygamberin 11. kuşaktan torunu olan Hazreti Davud, Kitab-ı Mukaddes'te Davit veya Davit şeklinde yer almaktadır. O, milattan önce 1015-975 yılları arasında Filistin bölgesinde İsrailoğullarının kralı olmuş ve onlara Hazreti Musa'nın getirdiği şeriatı uygulamıştır. Yahudi literatüründe Hazreti Davud hakkında çok fazla bilgi bulmak mümkündür. Bir kısmı bazı tarih ve hadis kaynakları vasıtasıyla İslam kültürüne de girmiş bulunan bu bilgilerin büyük çoğunluğu, İslam inancında peygamberlere ait sıfatlardan kabul edilen ve günah işlemekten Allah tarafından korunma anlamına gelen ismet sıfatıyla bağdaşmayacak türdedir. Bu yüzden mümin bu konuda sadece Kur'an'da ve sahih hadislerde yer alan anlatımlara itibar etmelidir. İbranice'de en çok sevilen kişi, göz bebeği anlamlarına gelen Davud, Kur'an'da 16 kez zikredilmektedir. Onun peygamber olduğunu ifade eden kıssanın yanı sıra kendisine zebur verildiği ifade edilmekte, Kur'an, andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra zeburda da yeryüzüne muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık ayetiyle ona atıfta bulunmaktadır. Bunun dışında Allah'ın bir fazlı ve lütfu olarak Davud peygamberin demiri yumuşatıp ona şekil vermek suretiyle zırh yapma zanaatına sahip olduğu, güçlü olduğu ve Allah'a çokça sığındığı, iktidarının güçlendirildiği ve kendisine hikmetle faslı hitap yani hakkı batıldan ayırma yeteneği ve ilim verildiği Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmektedir. Hazreti Peygamber, zaman zaman ashabına peygamberlerin yaşantılarından kesitler sunarak bir takım ahlaki öğütlerde bulunmuştur. Bu bağlamda Hazreti Davud, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çeşitli münasebetlerle en çok atıfta bulunduğu peygamberlerden biridir. Hadislerde Hazreti Davud'un daha çok iş ve ibadet hayatıyla ilgili bazı ayrıntılar dikkat çekmektedir. Nitekim Resulullah, kendisi gibi Musa ve Davud'un da çobanlık yaptığını söylemiştir. Yine Hazreti Davud'un mesleğini ve geçimini nasıl kazandığına dair bir başka hadiste Allah Resulü şöyle demektedir. Davud'a Zebur'u okumak kolaylaştırıldı. O, binek hayvanlarının sefere hazırlanmasını emrederdi, onlar da eğerlenirdi. Ancak hayvanlar eğerlenmeden önce Zebur'dan okuyacağını okurdu. Ayrıca o, kendi elinin emeğinden başkasını yemezdi. Bir başka hadiste de Davud peygamberin hükümdar olmasına rağmen kendi geçimini temin etmesi, helal rızık peşinde olanlar için ideal bir davranış olarak gösterilmiştir. Hiç kimse kendi el emeğinden daha hayırlı bir yiyecek yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğinden yer idi. Davud peygamberin şahsına münhasır bazı meziyetleri de hadislere konu olmuştur. Sesinin güzelliği Hazreti Davud'la özdeşleşen bir haslettir. Öyle ki etkileyici ve güzel ses için Davudi denmiştir. Resulullah döneminde de bu özellikle sahabiler mevcuttur. Bir gece etkileyici bir sesle Kur'an okunduğunu duyan Hazreti Peygamber, sesin sahibi Ebu Musa el-Eş'ari'ye şöyle iltifat etmiştir. Dün gece senin okuyuşunu dinlerken keşke beni bir görseydin. Davud peygambere verilen güzel sesten sana da verilmiş. Sevgili peygamberimiz Hazreti Davud'u en çok ibadet hayatıyla anmış, bu münasebetle ashabına bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Allah'ın en çok hoşnut olduğu oruç Davud'un orucudur. O yılın yarısını oruçlu geçirirdi. Yüce Allah'ın en çok hoşnut olduğu namaz da Davud'un namazıdır. O, gecenin yarısını uykuyla geçirir, sonra kalkıp namaz kılar, sonra gecenin kalanında yine uyurdu buyuran Peygamber Efendimiz, ashabından ibadete düşkün olan ve daha fazla ibadet etmek isteyenlere Hazreti Davud'un ibadet hayatını örnek göstermiştir. Nitekim bu sahabilerden biri olan Abdullah bin Amr, senenin tüm günlerini oruçla ve her gecesini namazla geçirmek istediğini Resulullah'a ilettiğinde ondan, Davud peygamberin orucu gibi oruç tut, Davud peygamberin orucundan fazla bir oruç yoktur karşılığını almıştır.
Abdullah, Davud peygamberin orucunun nasıl olduğunu sorunca Resul-i Ekrem, bunun bir gün oruç tutmak, bir gün tutmamak şeklinde senenin yarısını oruçlu geçirmek olduğunu söylemiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İçinde güneş doğan her gün, insanların her bir mafsalı için bir sadaka vacip olur. İki kişinin arasında adaletle hükmetmen bir sadakadır. Bir kimseye yardım edip hayvanına bindirmen yahut eşyasını hayvana yüklemen bir sadakadır. Güzel söz bir sadakadır. Namaza giderken attığın her adım bir sadakadır. Yoldan rahatsız eden şeyleri atman bir sadakadır.

0: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri güzelce abdest alır da Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikele ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü derse o kimse için cennetin 8 kapısı açılır, istediği kapıdan girer. Ayşe'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir. Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine, ''Ya Ayşe, bu köpek buraya ne zaman girdi?'' diye sordu. Ben de, ''Vallahi bilmiyorum.'' dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam, Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben, geleceğini vaat etmiştin, oturup bekledim ama gelmedin deyince, Cebrail aleyhisselam, evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler, içinde köpek ve resim heykel bulunan bir eve girmeyiz demiştir. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide giren kimse 2 rekat namaz kılmadan oturmasın buyurmuştur. Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küstürür ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer. Ebu Muhammed Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Fakat nasıl salavat getireceğiz diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle deyin dedi. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yol almaya bakın. Zira geceliğin daha hızlı mesafe kat edilir buyurdu.
2: Peygamber Efendimizin sen bendensin, ben de senden diyerek övdüğü sahabi Ebu Ümame el-Bahili'nin anlattığına göre bir adam peygamberimize gelerek şöhret ve kazanç, ganimet elde etmek için savaşan kimse hakkında ne dersin diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için hiçbir şey yoktur dedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Allah Resulü de her defasında onun için hiçbir şey yoktur diyerek böyle bir adamın mükafat elde edemeyeceğini belirtti ve ardından şöyle buyurdu. Allah

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimselerse hiç sevmediğim kişilerdir ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur. Sa'd bin Cessame radiyallahu an şöyle demiştir. Ben Resulullah'a avladığım bir yabani merkep hediye ettim. Ancak kabul etmedi. Üzüldüğümü görünce de avını ihramda olduğumuz için kabul edemedik diye açıklama yaptı. Ebul Abbas Sehil bin Sa'd es-Saidi radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı'nda "Bu sancağı yarın öyle bir zata vereceğim ki Allah onun eliyle Hayber'i fethedecek. O Allah'ı ve peygamberini sever, Allah ve peygamberi de onu sever" dedi. Bunun üzerine halk geceyi sancak acaba kime verilecek diye konuşarak geçirdiler. Sabaha çıkınca her biri sancak kendisine verilir ümidiyle koşarak peygamberin yanına gitti ve "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ali bin Ebu Talip nerede?" dedi. "Ey Allah'ın Resulü, o gözlerinden rahatsız" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ona birini gönderin" buyurdu. Bunun üzerine Ali getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun gözüne okuyup üfledi, tükürük sürdü ve iyileşmesi için dua etti. Ali'nin gözü iyileşti. Hiç ağrı çekmemiş gibi oldu. Peygamber

0: Harise bin Vehb radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Cennetliklerin kimler olduğunu size bildireyim mi? İnsanlar tarafından hor görülüp hiçe sayılan, zayıf, alçak gönüllü kimselerdir. Eğer Allah'a yemin etse, Allah onu yemininde doğru çıkarır. Cehennemliklerin kim olduğunu bildireyim mi? Onlar da katı kalpli, kaba saba ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir.
1: Resulullah bir hasta ziyaretinde bulunduğunda şöyle dua ederdi. Ey insanların Rabbi! Rahatsızlığı gider. Şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki ardında hiç hastalık izi bırakmasın.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Min husni islamil mer'i terkuhu ma la ya'ni.
3: Kendisini ilgilendirmeyen söz, tutum ve davranışlardan uzak durması kişinin iyi bir Müslüman olduğunun göstergesidir. Ma la ya'ni boş ve gereksiz işlerdir. Öncelikle insanın zihnini meşgul eder. Bu yersiz duygu ve düşünceler zamanla insanı esir eder. Kişi farkında olmadan boş bir hayatın ortasında kendini bulur. İnsanın manasız işlerle meşguliyeti zamanla söz ve davranışlarına yansır ve neticede kişi kendisini ilgilendirmeyen, dünya ve ahiretine hiçbir faydası olmayan durumlarla hayatını geçirir. Oysaki Müslümanın bir yaratılış amacı vardır ve Müslüman yaşadığı her saatin, her dakikanın, her saniyenin sorumluluğunu üzerinde taşıyandır. Müslüman, hakkında kesin bir bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. İlahi hitabının farkında olup, her amelden sorumlu olma bilincine sahiptir. Sevgili Peygamberimiz, bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanoğlu, şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden, gençliğini ne şekilde geçirdiğinden, malını, servetini nereden kazanıp nerelere harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden. Bu hadisten anlıyoruz ki hepimiz hayat yolculuğunda belli bir sonu olan bir vakte doğru ilerliyoruz. Unutmayalım ki malayani olarak nitelendirilen davranışlar, her işin Allah için, onun rızası gözetilerek yapılması gerektiğini unutturur. Kişiyi yapması emredilen ibadet ve güzel işlerden alıkoyar. Resul-i Ekrem, Allah'a ve ahiret gününe inanan kişi, ya hayır konuşsun ya da sussun buyurarak sözümüzün anlamlı olmasını istedi. Allah Resulü, gereksiz konuşmaları hiçbir zaman tercih etmedi. Mübarek ağzından lüzumsuz ve Allah'ın razı olmayacağı hiçbir söz çıkmadı. Mümin, gereksiz söz, tutum ve davranışlardan uzak durur. Allah'ım, sana teslim olan bir kalp, doğru sözlü bir dil ve güzel bir ahlak istiyorum. Günahlarımı bağışlamanı ve her türlü hayırdan bana lütfetmeni istiyorum. Bütün şerlerden de sana sığınıyorum duasını kendisine rehber edinir. Dünyasına ve ahiretine yararı olmayan uğraşların kendisine

0: hayır, bereket ve güzellik getirmeyeceğini bilir. Bu işlerin vaktini öldürdüğünü, ömrünü tükettiğini asla zihninden çıkarmaz. Sevgili Peygamberimizin öğrettiği şu duayı dilinden hiçbir zaman düşürmez. Allah'ım, kulağımızın kötülüğünden, gözümüzün kötülüğünden, dilimizin kötülüğünden, kalbimizin kötülüğünden sana sığınırız. Amin.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Zer'in radıyallahu anh İşittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse o sözler söyleyene geri döner. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şu sözü çok söylerdi. Sübhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik. Allahümme ufirli. Allah'ım seni hamdinle tesbih ederim. Allah'ım beni bağışla. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ile bir sefere Beni Mustalik savaşına çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz bizim gibi güçlü olanlar güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır dedi. Ben Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Ubey'i çağırttı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler Zeyd Resulullah'a yalan söyledi dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar. Mugire bin Şube'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Musa aleyhisselam Rabbine cennetliklerin en alt derecesini sordu. Allah şöyle buyurdu. O kişi cennetlikler cennete yerleştirildikten sonra gelir. Ona cennete gir denir. O kimse ey Rabbim herkes yerine yerleştikten ve alacaklarını aldıktan sonra ben cennete nasıl girebilirim der. Yüce Allah ona, dünyadaki krallardan bir kralın mülkü gibi bir mülkün olmasına razı olur musun diye sorar. O da, razıyım ya Rab cevabını verir. Cenab-ı Hak, sana işte öyle bir mülk senindir. Ve bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha buyurunca, beşinci de artık razı oldum ya Rab demesi üzerine Allah Teala, işte bunlar hep senin olduğu gibi bunun 10 misli de senindir. Bir de canının çektiği, gözünün beğendiği şeyler de senindir buyurur. Bunun üzerine o, ya Rabbi razı oldum der. Bu defa Musa aleyhisselam, ya Rab cennetliklerin en yüksek makam sahipleri nasıl diye sordu. Cenab-ı Hak, asıl istediğim kullar onlardır. Onların yücelik fidanlarını kendi elimle dikip başkaları bilmesin diye mühür altına aldım. Onlar için hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de bir kimsenin gönlünden geçmiştir, buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri Ramazan'dan bir veya 2 gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan 1-2 gün evveline rastlamışsa, o kimse o gün orucunu tutsun buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeği içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur.
4: Abdullah bin Abbas şöyle anlatır: Bana Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ashabından, ensardan bir zat haber verdi. Bir gece Resulullah'la birlikte otururken bir yıldız kaymış ve ortalık aydınlanmıştı. Bunun üzerine Resulullah onlara, böyle bir şey olduğunda cahiliye devrinde ne derdiniz diye sormuş. Onlar da, Allah ve Resulü daha iyi bilir. Biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik cevabını vermişler. Resulullah, bu yıldız ne bir kimsenin ölümü için kayar ne de doğumu için. Lakin yüce Rabbimiz bir şey takdir buyurduğunda arşı taşıyan melekler tesbih eder. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih dünya semasının sakinlerine ulaşır. Sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece semavat sakinleri birbirleriyle haberleşir. Nihayet haber dünya semasına ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kahin dostlarına aktarır ve bu kayan yıldızla taşlanırlar. Olduğu gibi getirdikleri haber haktır. Fakat bu habere yalan karıştırırlar buyurmuştur.

0: Bir seferinde Peygamber Efendimiz hutbe okurken, "Ey insanlar! Allah size haccı farz kılmıştır. Öyleyse hacc edin." buyurmuştu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkarak, "Her sene mi ya Resulallah?" diye sordu. Ve Resulullah'ın sessiz kalmasına aldırmayarak sözünü 3 defa tekrarladı. Sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet desem her sene vacip olurdu ve siz de buna güç yetiremezdiniz." buyurdu ve şunu ilave etti. "Ben sizi serbest bıraktığım müddetçe siz de beni bırakın. Sizden öncekiler çok soru sormalarından ve peygamberlerinin buyrukları üzerinde ihtilaf etmelerinden dolayı helak olup gitmişlerdir. Size bir şey emrettiğimde gücünüzün yettiğince onu yapın. Size bir şey yasakladığımda da onu terk edin."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays kabilesinden olan Eşece şöyle dedi: "Sende Allah'ın sevdiği 2 haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenniyle davranmak." Ebu Tarif Adi bin Hatim Et-Tai radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir: "Bir şeyi yapmak üzere yemin eden kimse, sonra takvaya daha uygun olanı görürse onu yapsın." Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi: "Yanıma gel. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım." O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi: "Dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum." Muaviye bin Hakem es-Sülemi radıyallahu an anlatıyor: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de Allah sana rahmet etsin dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben, 'Vay başıma gelene bak. Ne oldu? Neden öyle bakıyorsunuz?' dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince, 'Anam babam uğruna feda olsun. Ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihdir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır.' dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de, 'Ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah

İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen onlara gitme buyurdu. Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor dedim. Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağrı veya başka bir sebepten dolayı gece namazını kılamazsa gündüz 12 rekat namaz kılardı.

0: Abdullah bin Ömer'in anlattığına göre sevgili peygamberimiz zamanında bir adam bir çiftçiyle pazarlık yapıp hurma bahçesinden o sene elde edilecek mahsulün kendisinin olması karşılığında peşin para vererek anlaşmıştı. O sene hiç mahsul alınamayınca müşteri bu hurmalık meyve verinceye kadar bana aittir diyerek hurmalık üzerinde hak iddia etmişti. Satıcı ise ben sana hurmalığın sadece bu yılki meyvelerini sattım diyerek duruma itiraz etmişti. Sonra müşteriyle satıcı anlaşmazlıklarını Resulullah'a arz ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çiftçiye "Bu adam senin hurmalığından herhangi bir şey aldı mı?" diye sordu. Çiftçi hayır cevabını verince Allah'ın elçisi ona "O halde sen müşterinin malını neyin karşılığında kendine helal sayıp sahipleniyorsun?" diyerek müşteriden aldığı parayı iade etmesini istedi. Ve ardından şöyle buyurdu. Olgunlaşma belirtileri ortaya çıkana kadar hurma ağaçlarının meyvesinde selem akdiyle, peşin parayla veresiye mal almak, satmak suretiyle alışveriş yapmayınız.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir güzide mektuptur, çağların ötesinden ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağa çatlayan gönüllerin sükutu yar, sevinci dualar kadar derin.

çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avcumuzdan inci ve mercan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İtban bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edilen ve reca, Allah'tan ümit var olmak bahsinde geçen meşhur ve uzun bir hadiste o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalkmıştı. Birden Malik bin Duhşüm nerede diye sordu. Oradakilerden biri, o Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Resul-i Ekrem ona, öyle deme, görmüyor musun o Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyor. Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır buyurdu. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmam ile birlikte namazı kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir. Cündep bin Süfyan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Ey Adem oğlu, Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktan döndüğünde evine gece gelmezdi. Kuşluk vakti veya akşamüstü gelirdi. Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrarlayın. Sonra bana salavat getirin. Çünkü kim bana bir kere salavat getirirse Allah bu yüzden ona 10 defa rahmet eder. Sonra benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü o cennette öyle bir derecedir ki Allah'ın kulları arasından sadece bir kimseye nasip olur. Umarım ki o ben olurum. Benim için vesile dileyen kimse şefaatime hak kazanır. Ebu Übeyd'in kızı Safiye'nin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arrafa, kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse, annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner.
2: Ebu Vail anlatıyor. Abdullah bin Mesud her perşembe insanlara vaaz ederdi. Bir şahıs, "Ey Ebu Abdurrahman, senin bize her gün vaaz etmeni çok isterim." deyince İbn Mesud ona şöyle cevap verdi: "Beni bundan alıkoyan şey sizi bıktırmak istemeyişimdir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bize bıkkınlık verici endişesiyle bizim durumumuza uygun günleri kolladığı gibi ben de vaaz vermede size uygun günleri kolluyorum."

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ancak abdestli olarak kılınan namazı kabul eder ve kamu malından aşırılık verilen sadakayı da kabul etmez.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bugün iki haftayı doldurduk. Medine'ye ne zaman döneceğiz acaba?
2: Ben de merak ediyorum. Peygamberimiz bizimle geri dönmeyecek mi diye endişeleniyorum.
3: Peygamberimiz şöyle devam etti. Ey Ensar! Öyle bir şey yapmaktan Allah'a sığınırım. Ben sizin memleketinize hicret ettim. Hayatım da sizinle, ölümüm de sizinledir. Ensar'ın yüreğine su serpilmişti. Demek ki Allah'ın Resulü kendilerini terk etmeyecekti. Tam vadi ortasına geldiklerinde Halid bin Velid komutasındaki öncü kuvvet ani bir baskına uğradı. Müslümanlar neye uğradıklarını şaşırdılar. Ebazin tarafından yağmur gibi ok yağıyordu.
4: Dikkat edin! Siper olun!
5: Neden çil yavrusu gibi dağıldılar?
6: Bu Allah'ın işi. Bugün biz sayımızın azlığı sebebiyle yenik düşmeyeceğiz. Allah'ın bize öğretmek istediği bir şey var.
5: Haklısın. Sayımızın çok oluşu bizi gaflete düşürdü. Gücün silahtan ve sayıdan ibaret olmadığını gösteriyor Allah bize.
7: Bu tarafa gelin! Ey muhacirler, buraya! Ey Ensar, buraya! Ey Kureyş, buraya! Peygamberimizin yanına gelin!
3: Peygamberimizin cesareti müminleri harekete geçirdi. Azimle ve dualarla düşmanlarına saldırdılar. Bu durumdan memnun kalan Peygamber Efendimiz, işte bu savaşın şiddetlendiği andır diyerek yerden bir avuç toprak aldı ve Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki hezimete uğradılar deyip düşmanın üzerine saçtı. Artık Hevazin ordusu kaçıyor, Müslümanlar onları kovalıyordu.
0: 144. Bölüm.
3: Müslümanlar sayıca çokluğun sabır ve sebat olmadan bir anlam ifade etmediğini anlamıştı. İlk defa bu kadar kalabalıktılar. İlk defa ordu bu kadar donanımlı.

0: kalmamıştı ama savaşın başında neredeyse hezimete dönüşecek bir sarsıntı yaşamışlardı. İnen ayeti kerime de şöyle diyordu: "Andolsun ki Allah birçok yerde ve Huneyn gününde size yardım etmişti. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş fakat sizi hezimete uğramaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonunda bozularak gerisin geri dönmüştünüz. Müslümanların cesaretlenmesi ve peygamberimizin etrafında toplanması sayesinde düşmana karşı taarruza geçilmişti. Savaş o kadar çetindi ki hanımlar bile savaşmak durumunda kalmıştı. Bunlardan biri Hazreti Enes bin Malik'in annesi Ümmü Süleym, diğeri de Uhud'da kahramanca çarpışan Ümmü Ümare Nesibe Hatun'du.
1: Ya Allah'ım! Ey Müslümanlar! Kaçmak size yaraşmaz! Toparlanın! Resulullah'ı korumazsanız bunun hesabını veremezsiniz!
2: Nesibe! Arkana dikkat et! Geldim! Al bakalım Allah'ın düşmanı!
1: Sağ ol Ümmü Süleym. Ama dikkatli ol, gebesin sen.
2: Canımızı düşünecek zaman mı Nesibe? Baksana ne kadar az adam kaldı peygamberimizin civarında. Bu kafirlere izin mi vereceğiz?
1: Haklısın ama yine de sen dikkat et. Abbas'ın sesini duyanlar Resulullah'ın etrafında toplanıyor. İnsanlar ne olduğunu anlayamadı. Bak taarruza geçtiler bile.
2: Ya peygamberimize bir şey olsaydı? Onun önünden nasıl kaçarlar? Bir de bağlılık yemini ettiler. Allah Resulüne onları cezalandırması gerektiğini söyledim. Şu kafirleri nasıl gebertiyorsa savaştan firar edenleri de öyle öldürsün. Bunu hak ettiler.
1: O ne dedi peki?
2: Kabul etmedi tabii. Allah bana yeter ve onun affı çok geniştir dedi.
1: Hiç şaşırmadım. Gel şu tarafa gidelim. Eşin de oğlum da orada.
2: Peki.
1: Sen de biraz sakin ol, tamam mı? Hadi.
0: Savaşın ilerleyen dakikalarında Ümmü Süleym'le tekrar karşılaşan peygamberimiz onun bu kahraman halini beğenmiş ve gülümseyerek "Ey Ümmü Süleym, şüphesiz Allah kafi geldi ve en iyisini yaptı" dedi. Savaş bütün şiddetiyle devam ederken Allah Resulü yerde yatan bir kadın gördü. Etrafındakilere "Bu kim?" diye sordu.
3: Halid bin Velid'in öldürdüğü kadın ey Allah'ın Resulü.
0: Bunun üzerine peygamberimiz şöyle dedi: Halid'i bul ve ona de ki Resulullah sana kadın, çocuk ve köleleri öldürmeyi kesinlikle yasakladı.
3: Ey Allah'ın Resulü, onlar müşriklerin çocukları değil midir?
0: Efendimiz onun bu sorusuna her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Ana babası onu ya Hristiyanlaştırır ya da Yahudileştirir diye cevap verdi. Savaş kısa sürede seyir değiştirdi. İslam ordusunun önünde duramayan Hevazin kabilesinin çoğunluğu bütün varlıklarını, kadın ve çocuklarını bırakarak Taif'e sığındılar ve surlara çekilip savunmaya geçtiler. Bir kısım Hevazinli de İslam ordusuyla yeniden savaşmak üzere Evtas mevkiinde toplandı. Bu savaşta 6.000 esirin yanı sıra 24.000 deve, 40.000'den fazla koyun ve bol miktarda gümüş Müslümanların eline ganimet olarak geçti. Resulullah bütün bu ganimetlerin Mekke'nin kuzeydoğusunda bulunan Cirane mevkiinde toplanmasını emretti. Esirler arasında peygamberimizin süt kardeşi Şeyma da bulunuyordu.
3: Ya Resulallah, esirler arasında bir kadın var. Sizin süt kardeşiniz olduğunu iddia ediyor.
0: Peygamberimizin isteği üzerine kadın içeri alındı.
4: Ya Muhammed, ben senin süt kardeşinim.
0: Aradan 56 yıl geçmiş ama hiç görüşmemişlerdi. Şeyma Hatun geçmişteki hatıralarından bahsedip gerçekten süt kardeşi olduklarını kanıtlayınca Allah Resulü onu hatırladı ve hırkasını yere sererek Şeyma'yı üzerine oturttu. Sonra isterse yanında kalabileceğini veya kabilesine dönebileceğini ona bildirdi. Şeyma kabilesine dönmeyi tercih edince peygamberimiz ona pek çok hediye vererek onu kabilesine gönderdi. Peygamberimiz Hevazin kabilesinden kalan kimselerin yeni bir ordu kurduğunu duyunca Ebu Amir el-Eş'ari komutasında bir Müslüman birliğini Evtas'a gönderdi. Bu birlik Evtas'a giderek Hevazin ordusunu bozguna uğrattı. Ama Ebu Amir şehit oldu. Ölmeden önce kuzeni Ebu Musa el-Eş'ariye şöyle dedi.
5: Ey kardeşimin oğlu, peygamberimize benden selam söyle. Benim için Allah'tan bağışlanma dilesin.
0: Savaş bittikten sonra Ebu Musa Resulullah'a geldi. Ebu Amir'in son sözlerini ve şehit oluşunu ona aktardı. Efendimiz de bir kap istedi, abdest aldı ve ellerini kaldırarak şöyle dua etti. Ya Rabbi, Ebu Amir'e mağfiret et, onu bağışla. Ya Rabbi, onu cennette ümmetimin en üstünlerinden eyle. Evtas gazvesi denilen bu savaşta Huneyn savaşına oranla daha fazla esir alınmış, burada elde edilen bütün ganimetlerde ganimetlerin toplanma merkezi olan Cirane'ye gönderilmişti. Şimdi sıra Taif'e sığınan Hevazinlilere ve onlarla ittifak kuran Sakiflilere gelmişti. Akşama doğru peygamberimizin komutasındaki İslam ordusu Taif surlarına dayandı. Resulullah yıllar önce kendisine inanmaları ümidiyle Taif'e gitmiş, Sakiflilerle görüşmüş ve oradan ağır hakaretlerle taşlanarak kovulmuştu. O zaman yanında sadece sevgili evlatlığı Zeyd vardı. Mute Harbi'nde şehitlik makamına eren Zeyd.
6: Bu adam Tanrı ile konuştuğunu iddia ediyor. Lat ve Uzza ile değil ha. En yüce Tanrı ile. Buna olsa olsa şeytanlar musallat olmuş.
7: Kimmiş o? Göster de içindeki şeytanı çıkaralım.
8: Kendi kavminin sahiplenmediği, öldürmek istediği bir adamdan ne hayır gelir? İşe yarar bir şey deseydi kavmi arkasında dururdu.
0: Zeyd korkuyla etrafında toplanan insanlara bakıyordu. Gelenlerin çoğunluğu çocuklar ve meczuplardı. O zamanın adetine göre biri cezalandırılmak istendiğinde halkın ayak takımı görevlendirilir, onlar da cezalandırılacak kişiyi taşlarlardı. Şimdi etraflarında bir insan koridoru oluşuyordu. Resulullah'ı nasıl koruyabilirdi? Bu beladan nasıl kurtulacaklardı? Zeyd hayatının en zor gününü yaşıyordu. Ya Allah Resulüne bir şey olursa?
7: Taşlayın şu günahkarı.
9: Taşlayın ki bir daha dinimizi diline dolamasın.
10: Vurun hadi. Durmayın.
11: Yapmayın.
10: Vurun, atın.
11: O Allah'ın peygamberidir. Yapmayın. Allah'ın gazabını hak edeceksiniz. Yapmayın. Ya Resulallah. Arkama geçin. Oradan da atıyorlar. Bu tarafa geçin. Yapmayın. Ya Resulallah. Başınız kanıyor. Elleriniz kırılsın. Bırakın onu. Bırakın dedim. Çek ellerini onun üstünden. Böyle gelin ya Resulallah. Koluma girin. Ayaklarınız parçalanmış. Benden destek alın. Sarılın bana. Az daha yürüyelim. Belki peşimizi bırakırlar. Dayanın ya Resulallah. Az kaldı.
0: Şimdi Resulullah 12 bin kişilik ordusuyla Taif'i fethetmeye gelmişti. Bu kuşatma asla intikam değildi. İntikam istese Taif'te taşlanmasının hemen ardından kendisine gelen dağlar meleğinin teklifini kabul ederdi. Melek ona isterse Taif halkını helak edeceğini söylemişti. O ise şöyle cevap vermişti. Hayır, ben böyle bir şey istemem. İstediğim tek şey Hak Teala'nın bu müşriklerin neslinden Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibadet edecek bir nesil ortaya çıkarmasıdır. Şimdi Taif için peygamber duasının makbul olduğunu görme vaktiydi. Hevazinlilerin buraya kaçması savaşı bu noktaya getirmişti. Taif kalesi en muhkem kaleydi ve buranın fethedilmesi hiç de kolay değildi. Kuşatma başlayalı 20 gün olmuştu. Ashab-ı kiram aralarında durumu müzakere ediyordu.
12: Hayber'de düşman savunmasından çok zarar gördük. Surları sağlam. Burada daha temkinli hareket etmeliyiz.
13: Taif surlarında gedik açmak için mancınıklar kullanacağız.
14: Evet, mancınıklarla surlarda gedik açabilirsek işimiz kolaylaşır.
12: Var güçleriyle kaleyi savunmaya devam edeceklerdir. Sur işlerinden gelen oklar ve kızgın çiviler zayiata sebep oluyor. Başka yöntemler de geliştirmeliyiz.
13: Haklısın. Bazı askerler, ey Allah'ın Resulü, Sakif'in okları bizi yaktı. Onlar için beddua et demeye başladılar.
12: Beddua etti mi? Ettiyse işleri biter.
13: Etmedi tabii ki. Allah'ım, Sakif kabilesine hidayet et diyerek onlara dua etti.
12: Allah yardımcımız olsun ona.
14: Allah Resulü geri çekilmemizi emrediyor.
12: Neden?
13: Hayır olsun, ne oldu acaba? Gelin, Resulullah'ın yanına gidelim.

Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, o Cabir'e radıyallahu anh, ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da, hayır gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zaman da avuçlarımız, bileklerimiz ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu. Yemekten sonra da abdest tazelemeden namaz kılardık dedi.

sahabi Ümeyye bin Mahşi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu. Son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken başı içinde, sonu içinde Bismillah dedi. Bunun üzerine peygamber güldü ve şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı buyurdu.

Ebu Rifa Temim bin Useyd radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor" dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen peygambere sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı.

Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde, "Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim." sözlerini söylerdi. Birisi, "Ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir," buyurdu.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur.
1: Bera bin Azib anlatıyor. Kötü malı hayır olarak vermeye kalkışmayın ayeti biz ensar topluluğu hakkında nazil oldu. Bizim hurma bahçelerimiz vardı. Herkes hurmalarının azlığı veya çokluğu nispetinde bir veya iki hurma dalı getirir, mescide asardı. Sufre ehlinin yiyecek bir şeyi olmazdı. Onlar acıktıklarında ellerine aldıkları sopalarla asılı dallardaki ham ve olgunlaşmış hurmaları düşürüp yerlerdi. Hayra pek rağbet etmeyen insanlar da vardı. Onların astıkları dallar kırıktı ve hurmaları da kötüydü. Bunun üzerine Yüce Allah, "Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır olarak vermeye kalkışmayın" ayetini indirdi. Bera diyor ki, sizden birine verdiği şeyin bir benzeri verilmiş olsa onu gözünü yumarak ve utanarak alırdı dediler. Bera diyor ki, bundan sonra biz elimizde bulunan ürünlerin iyilerinden getirmeye başladık.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hazreti Ömer. Ashabın Resulullah Aleyhisselam'a sevgisinin tezahürlerinin en çarpıcı örneği Hazreti Ömer'dir. İslam'ın ilk yıllarında peygamberimize düşmanlığıyla tanınan Ömer, herkesin kendisinden çekindiği sert mizaçlı bir insandı. Peygamberimizi etkisiz hale getirmek için Mekke müşriklerinin girişimleri sonuçsuz kalmıştı. Son çare olarak Resul-i Ekrem'i öldürmeyi planladılar. Fakat onun öldürülmesi demek, Haşimoğullarıyla kanlı bıçaklı olmayı göze almak demekti. Kimse buna cesaret edemezken Ömer bu işe talip oldu. Ebu Cehil bile onun cesaretine hayran kalmıştı. Kureyş eşrafı Ömer'i yüreklendirerek onu peygamberimizi öldürmek üzere gönderdiler. Ömer'in niyeti atalarının dinine dil uzatan birini cezalandırmaktı. Bunu onurunu ve şerefini korumak için yapacaktı. Üstelik açıktan, kimseden korkmadan üstüne yürüyecek ve Hazreti Muhammed'i öldürecekti. Ama işler hiç de planladığı gibi gitmedi. Yolda önünü kesen bir Müslüman, niyetini sezince onun yolunu değiştirerek vakit kazanmak istedi ve kız kardeşinin Müslüman olduğunu söyledi. Ömer, öz be öz kardeşinin Müslüman olduğunu duyunca beyninden vurulmuşa döndü ve yönünü kız kardeşinin evine çevirdi. Öfkeyle gittiği bu evden Müslüman olarak çıktı Ömer. Peygamberimizin huzuruna gittiğinde hala üstünde silahları vardı. Çok değil, birkaç saat önce Resulullah'ı öldürmek üzere yola çıkmıştı. Şimdi ise onun Allah'ın gönderdiği bir peygamber olduğuna emindi. Kalbindeki bu değişikliği aklı almıyordu. Ama bütün varlığıyla Hazreti Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmişti. O günden sonra Ömer çok değişti. Yine hiddetli, yine kabına sığmaz, yine cesaretliydi ama tüm bu duygularını Allah uğrunda kullanmayı öğrenmişti. Yüreği Allah ve Resulünün sevgisiyle doluydu. Onun için tüm dünya bir yana, Resulullah bir yanaydı. Bir gün bu duygularını peygamberimize ifade etmek istedi. Samimi bir itirafta bulunarak şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, muhakkak ki seni canımdan başka her şeyden daha çok seviyorum." Haklıydı. İnsan en çok kendi canını severdi. Gerçekleri söylüyordu. Fakat ummadığı bir cevap aldı peygamberimizden. Resulullah şöyle diyordu: "Olmaz ey Ömer, canımı elinde bulundurana yemin ederim ki beni canından da çok sevmedikçe olmaz." Hazreti Ömer kalbini yokladı. Olmayan bir şeyi söylemezdi. Bunun böyle olması gerektiğini bugüne kadar bilmiyordu. Kendini yokladı ve bu sefer kendinden emin bir şekilde cevap verdi: "Vallahi şu andan itibaren seni canımdan daha çok seviyorum ya Resulallah." Bu söz üzerine sevgili peygamberimiz, "İşte şimdi oldu ey Ömer," buyurdu. Ashab-ı kiram peygamberimizi canlarından çok severlerdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Sercis'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıktığında seferin zorluklarından ve kötü dönüşlerden, iyi hallerden kötü hallere düşmekten, mazlumun bedduasından ve dönüşte ailesini ve malını kötü halde görmekten Allah'a sığınırdı. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.

Aslında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur buyurmuştur. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Melekler nurdan, cinler dumansız ateşten yaratıldı. Adem aleyhisselam da Kur'an'da size tarif edildiği üzere topraktan yaratıldı.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden biri oruçlu iken unutur da bir şey yer veya içerse yine de orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: tapılmak maksadıyla bu suretleri önde azap görecekler ve önde azap görecekler ve onlara yarattığınız şeylere can verin bakalım denilecektir. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil hepsi de cennet ırmaklarındandır.
1: Hazreti Hüseyin anlatıyor. Babama, Hazreti Ali'ye, Resulullah'ın dost ve arkadaşlarıyla olan münasebetlerini sordum. O da şöyle cevap verdi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir kimse değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir, kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini boşa çıkarmazdı.

anarken aşıklar Allahu Allah, yanar tevhid ile coşar illallah, ne tatlıdır, hoştur seyri illallah.

İbni Ömer radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur, memurlarından mesuldür. Evin erkeği aile efradından sorumludur ve onlardan mesuldür. Evin kadını da kocasının evinden sorumludur, onlardan mesuldür. Hizmetçi efendisinin malından sorumludur ve ondan mesuldür. Hülasa hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Büreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi. Bu diyarın mümin ve Müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de, sizin için de Allah'tan afiyet dilerim. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah'ın yanına geldiler. Müslümanların çocuklarını öpüp sevdiklerini görünce, siz çocuklarınızı öpüyor musunuz dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet cevabını verince onlar, ama biz vallahi çocuklarımızı öpmeyiz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim buyurdu. Amr bin Abese radıyallahu anh anlatıyor. Mekke'deyken peygamberliğinin ilk zamanlarında peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim ve sen nesin dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberim cevabını verdi. Peygamber ne demek dedim. Beni Allah gönderdi dedi. Neyle gönderdi diye sordum. Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şey ortak koşmamakla buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur.
1: Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir annenin çocuğunu çağırıp "Gel sana bir şey vereceğim." dediğini işitince kadına "Ona ne vereceksin?" diye sormuş. Kuru hurma cevabını alınca da şöyle buyurmuştur: "Dikkatli ol. Ona bir şey vermemiş olsaydın bu senin için bir yalan olarak yazılacaktı."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: ise, "Ey Allah'ın Resulü, şayet bir kafirle vuruşurken kılıcıyla bir elimi kesip koparsa, sonra da kaçıp bir ağacın arkasına sığınıp canını kurtarabilmek için ben Allah'a teslim oldum dese, onu öldürebilir miyim?" diye sorması üzerine Peygamber Efendimiz, "Onu öldürme," buyurdu. "Ya Resulallah, ama o elimi kestikten sonra Müslüman olduğunu söyledi," diyen Miktada, "Onu öldürme. Çünkü eğer onu öldürürsen, o senin onu öldürmeden önceki konumuna geçer. Müslüman olduğu için onun canı dokunulmaz olur. Sen de onun bu sözü söylemeden önceki durumuna düşersin. Bir Müslümanı öldürdüğün için dokunulmazlığın ortadan kalkar ve sana kısas uygulanır," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cündep bin Abdullah'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir adam, vallahi Allah filanı bağışlamaz," dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah, "Filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım," buyurdu. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kâhinler hakkında sorular sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Onların hiçbir değeri yoktur," buyurdu. Sahabiler, "Ey Allah'ın Resulü, onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar," buyurdu. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da arttırırdı." Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir: "Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta, musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir." Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niteliksiz köpekleri satarak elde edilen bedeli, fuhuş yolu ile elde edilen kazancı ve falcılıktan alınan ücreti yasaklamıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cennette bir yay kadar küçük bir yer, üzerine güneş doğan veya batan her şeyden daha hayırlıdır.
3: Ebu Said el-Hudri'den nakledildiğine göre, Ensardan bazı kimseler Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyler istediler. O da verdi, sonra tekrar istediler. Allah Resulü de yanındakiler bitinceye kadar verdi ve şöyle buyurdu: yanımda bulunan hiçbir malı sizden saklayacak değilim. Kim iffetli olmayı dilerse Allah onu iffetli kılar. Kim mustani olursa, aza kanaat edip insanlardan bir şey istemezse Allah onu zengin kılar. Kim de sabrederse Allah ona sabır ihsan eder. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme inni a'udu bike minel cubni vel buhl ve a'udu bike min en uradda ila erdelil umur ve a'udu bike min fitnetid dunya ve a'udu bike min fitnetil kabr.
2: Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisini ilgilendirmeyen ve faydası olmayan malayani şeyleri terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır. Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir.

Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği elbise gömlekti. Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek radıyallahu an güzel ahlakın açıklaması ile ilgili olarak şöyle demiştir. Güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan cimrilik eden şu kişinin malını telef et der. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam yolda giderken aşırı derecede susar. Derken bir kuyu bulur. Oraya iner ve suyunu içip çıkar. O esnada bir köpek dilini çıkarıp soluyarak susuzluktan nemli toprağa yalar. Bunun üzerine adam, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış der ve tekrar kuyuya iner. Pabucuna su doldurur ve onu ağzıyla tutarak kuyudan çıkar. Köpeği sular. Bundan dolayı Allah ondan razı olur ve onu bağışlar. Sahabiler, hayvanlardan dolayı da bize sevap var mı ki diye sordu. Evet, can taşıyan her varlığa yapılan iyilikten dolayı sevap vardır buyurdu.
1: Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennet bahçelerine uğradığınız zaman nimetlerinden yararlanın buyurdu. Bunun üzerine ya Resulallah cennet bahçeleri nedir diye sordum. Hazreti Peygamber mescitler diye cevap verdi. Peki o halde nimetlerinden yararlanmak nasıl olacak ya Resulallah dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber diyerek cevap verdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde camiye kapanıp itikaf eder ve şöyle buyururdu. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gecesinde arayın. Vail bin Hucur'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şarap yapılan üzüme kerem demeyin. Lakin üzüm çubuğu üzüm asması deyin. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecede bir an vardır. Müslüman o ana rastlar da dünya ve ahirete dair Allah Teala'dan hayır dilerse Allah ona dilerse

0: dediğini verir. Bu durum her gece böyledir. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir. Oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir gün anlayacak insanoğlu hayatın kıymetini. Geri dönüp baktığında boş şeylerle doluysa heybesi, ne yazık geçirdiği hayata. Çünkü her doluluk gerçek bir anlam taşımaz. Kimi kalabalıklar insanı daha da yalnızlaştırır. Günü oyalayan ama kalbi beslemeyen uğraşlar, konuşulup geçilen ama iz bırakmayan sözler, bakılıp unutulan ekranlar, hepsi boş. Bir an, masum görünen bir anda başlar boş şeylerle uğraş. Bir bakayım dersin, biraz oyalanayım, ne olacak iki kelam söz ettik. Ama fark edilmez ki, oyalandıkça özden uzaklaşılır, kalbin sesi kısılır, düşüncenin derinliği azalır. İnsan kendine ait olanı kaybettiğini çoğu zaman ancak durduğunda anlar. O duruş anı bir aynadır. Neyle meşgul olduğumuzu, neyi ihmal ettiğimizi gösterir. Boş şeyler, ruhun bahçesine düşen ama meyve vermeyen dallar gibidir. Ne gölge olur ne de serinlik. Kalbi yorar, zihni dağıtır, zamanı sessizce tüketir. İnsan fark etmeden iç dünyasını gürültüyle doldurur. Sonra da huzurun neden uzaklaştığını sorar. Oysa kalp gereksiz yükleri sevmez. Kalp sükunet ister. Yüzyıllar evvelden uyarır Efendimiz, der ki, boş şeyleri terk etmesi kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Boş olanı terk etmek hayattan kaçmak değil, hayatın özüne yaklaşmaktır. Her şeyi azaltmak değil mesele, anlamı çoğaltmaktır. Az ama derin, sade ama hakiki olanı seçmektir. Çünkü hayat sahici şeyler ister. Boş şeyleri bıraktıkça hafifler insan, zaman genişler, anlar berraklaşır, ne için yaşadığını, neye değer verdiğini yeniden hatırlar. Boş şeyler çekildikçe insanın yüreğinden anlam doldurur yerini ve anlam geldiğinde hayat artık sadece geçip giden bir vakit değil, üzerinde iz bırakan bir yol olur.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim darda olan birine borcunu ödeme konusunda mühlet verir veya onun borcunu silerse Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesinde gölgelendirir. Yani onu himaye eder. İbni Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem visal orucunu iki veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek tutulan orucu yasaklamıştı. Ashab, ey Allah'ın Resulü, ama sen iki orucu birleştiriyorsun dediler. Resul-i Ekrem, ben sizin gibi değilim. Ben Allah tarafından yedirilir, içirilirim buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır. Sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak.
1: Üsame bin Şerik anlatıyor. Bedeviler, ey Allah'ın Resulü, tedavi olmayalım mı dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın kulları, elbette tedavi olun. Muhakkak ki Allah bir hastalık hariç her hastalığın şifasını veya devasını yaratmıştır buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, o hastalık nedir dediklerinde ise ihtiyarlık buyurdu.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Servetini artırmak için insanlara el açan, istediği az ya da çok olsun, gerçekte kor ateş dilenir.

Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran, güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman 70 yahut 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü la ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür. İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerden birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, oysa yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş. Allah'ım sen kavmimi bağışla. Çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar. Ear bin Yesar el-Müzeni radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'a tövbe ve istiğfar edin. Ben günde 100 kere tövbe ediyorum.

Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala mahlukatı yaratınca akrabalık bağı, rahim Allah'ın huzuruna geldi ve bu makam koparılmaktan sana sığınanın makamıdır dedi. Evet, seni gözetini gözetmeme ve seninle münasebeti kesenle münasebeti kesmeme razı olmaz mısın buyurdu. Evet, buna razıyım dedi. Allah sana bu hak verilmiştir. Allah bunu senin için yaparım buyurdu. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eğer isterseniz ya yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkarır ve akrabalık bağlarını koparırsanız. İşte bunlar Allah'ın lanetleyip kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir mealindeki ayet-i celileyi okuyun buyurdu.

0: Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şey taşıyarak Hazreti Ayşe'nin yanından çıkan bir kadınla karşılaştı ve ona bu nedir diye sordu. Kadın, bunu Ayşe'ye hediye ettim ama kabul etmedi dedi. Hazreti Peygamber Ayşe'nin yanına girince ona, o kadının hediyesini kabul etseydin ya dedi. Ayşe, ya Resulallah, o muhtaç biri ve getirdiği hediyeye benden daha çok ihtiyacı var diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, peki hediyesini kabul edip ona daha iyi bir şey veremez miydin buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında uyur, sonunda ise kalkıp namaz kılardı. İbni Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın.

yaparsın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi, ya Resulallah, eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı. Ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, git ve hanımınla beraber hac et buyurdu. Ebu Süfyan'ın kızı, müminlerin annesi Ümmü Habibe Remle'den radıyallahu anha işittiğine göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her gün farzların dışında Allah Teala'nın rızasını gözeterek 12 rekat nafile namaz kılan Müslüman için Allah cennette bir köşk yapar veya onun için cennette bir köşk yapılır. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu. Allahümme ufirli ma kaddemtü ve ma ahhartü ve ma esrartü ve ma a'lentü ve ma esraftü ve ma ente alemü bihi minni entel mukaddimu ve entel muahhir la ilahe illa ente. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Sehl bin Sa'd şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır, dedi. Sonra da şu ayeti okudu. Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır, korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez.''

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni toplanan Ramazan sadakasını, sadakayı fıtır, korumakla görevlendirmişti. Derken birisi gelip yiyeceklerden avuçlamaya başladı. Bunun üzerine adamı tuttum. Seni Resulullah'a götüreceğim dedim. Adamcağız, elim dardadır, çoluk çocuk sahibiyim, çok muhtaç durumdayım diye yalvardı. Ben de adamı salıverdim. Sabah oldu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Ya Resulallah, çok muhtaç durumda bulunduğundan ve çoluk çocuk sahibi olduğundan bahsetti. Ben de ona acıdım ve onu salıverdim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o sana yalan söyledi, tekrar gelecektir buyurdu. Resulullah'ın sözünden onun tekrar geleceğini anladığım için onu bekledim. Geldi ve hemen yiyeceklerden avuçlamaya başladı. Bunun üzerine seni Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem götüreceğim dedim. Beni bırak, çünkü çok muhtaç durumdayım. Bakmam gereken çoluk çocuğum var, bir daha gelmem dedi. Ben de acıdığım için onu bırakıverdim. Sabah olunca yine Resulullah bana, ey Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Bakmakla yükümlü bir ailesinin olduğunu ve muhtaç durumda kaldığını söyledi. Ben de merhamet edip onu bıraktım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana yalan söyledi, yine gelecek buyurdu. Üçüncü kez gelişini bekledim. Geldi ve hemen yiyecekleri avuçlamaya başladı. Onu yakaladım ve seni Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem götüreceğim. Bu üçüncü gelişin, gelmeyeceğini söylediğin halde tekrar geliyorsun dedim. Bunun üzerine, beni bırak da sana bir takım sözler öğreteyim. Allah o sözlerle seni faydalandırır dedi. Neymiş o sözler diye sordum. Şöyle dedi. Yatağına girdiğinde Ayetül Kürsi'yi oku. Böylece Allah'ın emriyle senin yanında daima bir muhafız bulunur ve sabaha kadar şeytan sana yaklaşamaz dedi. Ben de onu bıraktım. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Ya Resulallah, söylediğim takdirde Allah tarafından bana faydası dokunacak birkaç söz öğreteceğini söyledi, ben de onu bıraktım dedim. Neymiş o sözler? Buyurması üzerine, yatağına girdiğinde Allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyum ayetini sonuna kadar oku. Böyle yaparsan Allah'ın emriyle senin yanında daima bir muhafız bulunur ve sabaha kadar şeytan sana yaklaşamaz diye söyledi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok yalancı olduğu halde bu sefer sana doğru söylemiş. Ey Ebu Hureyre, 3 gündür kiminle konuştuğunu biliyor musun buyurdu. Hayır dedim. O şeytan gibi bir adamdır buyurdu.
1: Peygamber Efendimiz Huneyn gazvesinden sonra Ensar'a haber gönderip onların bir çadırda toplanmasını emretti. Ensar toplanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı, Allah'a hamd ve sena ettikten sonra Mekkelilere ganimetten fazla pay vermesinin sebebini şöyle açıkladı. Kureyşliler henüz Müslüman olup harpten yeni çıktılar. Ben onların harpte uğradıkları zararları telafi etmek ve gönüllerini İslam'a ısındırmak istedim. Ey Ensar topluluğu! Sizler dalaletteyken Allah benim tebliğimle sizlere hidayet verip yol göstermedi mi? Sizler bölük pörçük iken Allah sizleri benim sayemde birbirinize sevdirip bir araya

Kavmin seni kovdu, biz seni bağrımıza bastık. Sen yoksuldun, biz seni malımıza ortak yaptık. Peygamberimiz konuşmasına şöyle devam etti. Ben küfürden yeni kurtulmuş bazı kimselere, onların kalplerini İslam'a ısındırmak için ganimet mallarından veriyorum. İnsanlar aldıkları mallarla evlerine dönerken, siz Allah'ın Resulü ile evlerinize dönmekten razı değil misiniz? Allah'a yemin ederim ki sizin birlikte dönüp gittiğiniz peygamber, onların yanlarında götürdüklerinden daha hayırlıdır. Medineliler, Allah Resulü'nün bu sözleri üzerine duygulanıp gözyaşı döktüler ve sonunda "Biz Allah ve Resulü'nün taksim ettiği neyse ona razıyız" dediler.

0: Peygamber şehri Medine'nin huzur dolu günlerinden biriydi. Varlığıyla şehri bereketlendiren Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, yakın dostlarından Abdullah bin Mes'ud'a seslendi. "Abdullah, bana Kur'an oku." Bir an için şaşırdı ilminin derinliğiyle tanınan değerli sahabi. "Ya Resulallah, Kur'an size indirilmişken ben mi size okuyayım?" diyebildi sadece. Allah Resulü, "Evet, evet, ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi çok seviyorum." buyurdu. İbni Mesud okumaya başladı. Nisa suresinin yaratılışı hatırlatan, yetime saygıyı tavsiye eden, miras paylaşımını konu alan ayetlerini okudu. Nihayet, "Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman, bakalım onların hali nice olacak?" ayetine geldiğinde, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinden yaşlar süzüldüğünü fark etti. Daha fazla dayanamadı rahmet elçisi ve "Bu kadar yeter." buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bera bin Azib'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra, "Rabbim, sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim," derdi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İmkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın, sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse hastalanır veya cihat maksadıyla sefere çıkarsa, sağlıklı ve mukimken ne tür ameller yapıyorduysa ona aynı amellerin sevabı yazılır.

Bera bin Azib radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ensar hakkında şöyle buyurmuştur: Ensarı ancak mümin olan sever ve onlara münafıktan başkası kin gütmez. Onları seveni Allah da sever, onlara kin güdenlere Allah da buğz eder.''

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Müslümanlara rahatsızlık veren bir ağacı yol üzerinden kesip attığı için bir adamın cennete girdiğini gördüm.

Sehl bin Muaz bin Enes'in babasından naklettiğine göre, yine vermen, sana yine vermen, sana yine vermen, sana yine vermen, sana yine vermen, sana

iman ettim ve bunların hepsini eksiksiz yapacağım. Ben Sa'd bin Bekir kabilesinden Dımam bin Salebe'yim. Kabilemi temsilen gönderilmiş bulunuyorum. Dönüşte onlara burada duyduklarımı anlatacağım diyerek memleketine hareket etti. Hazreti Peygamber onun arkasından bakarak, bu adam eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi dedi.

0: Ne bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti.
1: Sevgili Peygamberimiz, şehitlere verilecek mükafatı ve onların nail olacakları nimetleri şöyle anlatmaktadır. Şehitlerin ruhları adeta yeşil kuşların içindedir. Bu kuşların arşa asılı kandilleri vardır. Onlar cennette istedikleri yerde dolaşır, sonra arşa asılı kandillere inerler. Allah onlara şöyle seslenir. Herhangi bir şey arzu ediyor musunuz? Onlar da, cennette dilediğimiz gibi dolaşabilirken başka ne arzu edebiliriz ki? Yüce Allah onlara bunu 3 defa sorar. Onlar Rablerinden bir şey dilemedikçe bırakılmayacaklarını anlayınca şöyle derler. Ya Rab, ruhlarımızı bedenlerimize geri döndürmeni ve senin yolunda 1 defa daha şehit olmayı dileriz.

0: çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiler. Onun çocukları öpüp sevdiğini görünce, siz çocuklarınızı öpüyor musunuz dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet cevabını verince onlar, ama biz vallahi çocukları öpmeyiz dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kıldım. Kıyamı o kadar uzattı ki kötü bir iş yapmayı bile düşündüm dedi. Ne yapmayı düşündün denilince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kıyamda bırakıp oturmayı düşündüm dedi.

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir. Bedir Savaşı'na katılan Ebu Mesud Ukbe bin Amir el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Sadaka ayeti nazil olunca biz de sadaka verebilmek için hamallık yapıp sırtımızda yük taşımaya başladık. Bir gün bir adam geldi ve o kadar çok sadaka verdi ki bazıları gösteriş yapıyor dediler. Başka biri geldi bir sağ miktarı hurma verdi. Onun için de Allah'ın bunun bir sağ hurmasına ihtiyacı yok dediler. Bunun üzerine sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya mealindeki ayetinde.

0: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar. Allah'ım senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım derdi. Uyandığı zaman da bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş onadır buyururdu.
1: Mekke'de Müslümanların eziyet gördükleri günlerdi. Resulullah'ın ashabı toplanmış, vallahi Kureyşliler Kur'an'ın sesli bir şekilde okunduğunu henüz duymadılar. Kur'an'ı onlara kim duyurabilir diye konuşuyorlardı. Abdullah, ben dedi. Sahabiler, senin akıbetinden korkarız. Biz eğer onları eziyet ederlerse kendini koruyabilecek, kabilesi olan birinin bunu yapmasını isteriz dediler. Müsaade edin, Allah beni korur diye ısrar etti Abdullah. Kuşluk vakti Kabe'ye gitti. Kureyşliler topluca oturuyorlardı. Ayağa kalktı ve yüksek bir sesle besmele çekerek Rahman suresini okumaya başladı.

0: kalıncaya kadar okudu. Ayakta duramayacak hale gelinceye kadar vurmaya devam eden Kureyşliler, Abdullah bin Mesud yığılıp kalınca dayak atmayı bırakıp arkadaşlarının yanına gittiler. Biraz sonra kendine gelen Abdullah, yüzü gözü kan içinde arkadaşlarının yanına gitti. Sahabiler, işte biz başına böyle bir şeyin gelmesinden korkuyorduk dediler. Abdullah, Allah düşmanları benim gözümde şu andakinden daha zayıf olmadı. İsterseniz yarın yine gelir aynını yaparım dedi. Sahabiler, bu kadar yeter, hoşlanmadıkları şeyi onlara duyurdun diye cevap verdi.
1: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Meselul mu'mini ke meselil attar. İn câlestehu nefe'ak. Ve in mâ şeytehu nefe'ak. Ve in şârektehu nefe'ak.
1: Mü'min, güzel koku satan kimseye benzer. Onunla beraber oturursan sana faydası olur. Beraber yürürsen sana faydası olur. Beraber iş yaparsan yine sana faydası olur. Yüce dinimiz İslam'a göre insanlar inançları bakımından farklı gruplara ayrılmışlardır. Allah'a ve İslam dinine iman edenler mümin, Allah'ın dinini inkar ederek yalanlayanlar kafir, kalpleriyle iman etmedikleri halde ağızlarıyla inandıklarını söyleyenler münafık, çeşitli varlıkları Allah'a ortak koşanlar müşrik olarak adlandırılır. Mümin, Allah'a ve Resulüne gönülden bağlıdır. İman edilmesi gereken esasları kabul eder. İslam'la birlikte emredilen ve yasaklanan her bir hususu içtenlikle benimser. Sevgili Peygamberimiz birçok hadisinde bizlere, mümin bir kişinin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini haber vermiştir. Mümin, dini, dili, rengi ve ırkı ne olursa olsun, bütün insanların canları ve malları hususunda güvende olduğu kişidir. Müminin elinden ve dilinden, yani yapıp ettiklerinden ve söylediği sözlerden kimseye zarar gelmez. Ana babası, eşi ve çocukları, akraba ve komşuları, kısacası tüm insanlar ve bütün canlılar müminden hep iyilik görürler. Mümin, sözleriyle, tavır ve davranışlarıyla herkese faydalı olan kişidir. Zira mümin, bir iyilik yaptığında sevinen, bir kötülük yaptığında ise üzülen kimsedir. Her insan gibi mümin de bazen zorluklara ve sıkıntılara maruz kalabilir. Olmadık problemlerle karşı karşıya gelebilir. Ancak mümin, tökezlediğinde ve sarsıldığında isyana sürüklenmez. Rabbinden asla ümidini kesmez. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur. Müminin durumu ne ilginçtir. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız müminlere mahsustur. Başına sevinilecek bir hal geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde ona sabreder. Bu da onun için hayır olur. Mümin, dünyasını huzura, ahiretini ise cennete kavuşturmak için Rabbinin razı olduğu işlerle meşgul olur. Çalıştığının karşılığını alacağına inancı tamdır. Peygamber Efendimiz de müminin bu çalışma azmini şu benzetmeyle anlatmıştır. Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki, mümin bal arısına benzer. Güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir, güzel yerlere konar, konduğu yeri de kırmaz ve bozmaz.''

0: yaptı, Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Doğru sözlü olmak, her an, her şartta. Enes bin Malik şöyle demiştir: beni size çok hadis rivayet etmekten alıkoyan şey, Allah Resulü'nün şu sözüdür: her kim benim adıma bilerek yalan söylerse, cehennemdeki yerini hazırlasın. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet bir arada bulunmaz. Ebu'l-Havra Es-Sadi anlatıyor: Hasan bin Ali'ye Resulullah'tan ne öğrendin diye sordum. Dedi ki, Resulullah'tan şunu öğrendim: seni şüphelendireni bırak, şüphelendirmeyene bak. Çünkü doğruluk kalbin tereddütsüz biçimde huzura ermesidir. Yalansa şüpheden ibarettir. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: her duyduğunu söylemesi kişiye yalan olarak yeter. Süfyan bin Esid el-Hadrami, Resulullah'ı şöyle derken işittiğini nakletmiştir: bir konuda seni tasdik ettiği, sana inandığı halde kardeşine yalan söylemen ne kadar büyük bir ihanettir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse ya hayır söylesin ya da sussun. Abdullah bin Mesud tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa, Allah katında doğru, sıddık olarak tescillenir. Yalandan sakının. Çünkü yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa, Allah katında yalancı, kezzap olarak tescillenir. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah, ben sadece doğru söylerim buyurdu. Sahabeden bazıları, ya Resulallah, sen bize şaka yapıyorsun ama dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben sadece doğruyu söylerim buyurdu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Ona karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir.

0: وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها.
1: أم عطية'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur.
0: وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.
1: أبو شريح Hüveylid bin Amr el-Huzayi'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler: ya Resulallah, misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da: onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikram ise 3 gün olup bundan sonrası sadakadır cevabını verdi. Müslim'in bir rivayetine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın din kardeşinin yanında onu günaha sokacak kadar kalması doğru değildir buyurmuştur. Sahabiler: ya Resulallah, onu nasıl günaha sokar ki diye sorduklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisini ağırlayacak bir şeyi olmadığı halde onun yanında kalmaya devam ederek günaha sokar diye karşılık vermiştir.
0: عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي.
1: معقل بن يسار'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: karışıklık zamanlarında ibadet etmek bana hicret etmek gibidir.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعنا يوم كذا وكذا. فاجتمعن، فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واثنين.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip: ya Resulallah, senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: filan filan günler toplanın buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra herhangi birinizin 3 çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar dedi. Kadınlardan biri ya 2 çocuğu ölürse diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 2 çocuk da böyledir buyurdu.
2: Cabir bin Abdullah'ın babası Abdullah bin Amr Uhud Savaşı'nda şehit olmuştu. Ancak ödenmemiş bazı borçları vardı. Bir süre sonra alacaklıları borçlarını ödemesi için oğlu Cabir'i sıkıştırdılar. Cabir Hazreti Peygamber'e gelip durumu anlattı. Hurma bahçesinden elde edeceği mahsulü babasının borcuna karşılık kabul etmeleri için onlarla konuşmasını istedi. Fakat Resulullah da kendileriyle konuştuğu halde alacaklılar ikna olmadılar. Çünkü mahsul onların alacaklarını karşılamaya yetmiyordu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber hurmalığı onlara vermekten vazgeçip Cabir'e "Kuşluk vakti sana geleceğim" dedi ve yanından ayrıldı. Ertesi sabah kuşluk vakti olunca Cabir'in hurma bahçesine gitti. Bir yandan bahçede dolaşırken bir yandan da mahsulün bereketli olması için dua etti. Ve hasat zamanı hurmalar öyle bereketlendi ki Cabir borçlarının tamamını ödedi. Hatta bir miktar hurma da kendisine kaldı.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr.
0: Allah'ım, küfürden ve fakirlikten sana sığınırım. İslam'a göre küfür, Hazreti Muhammed'in din adına insanlara bildirdiği hususlarda ona inanmamaktır. Peygamberi yalanlayarak küfre düşen kişiye ise kafir denir. Peygamberler ve tahrif edilmiş olsalar bile ilahi kitaplar arasında ayrıma gitmek, birini kabul edip diğerini reddetmek, meleklere, ahiret gününe ve kadere inanmamak küfürdür. Son ilahi kitap olan Kur'an-ı Kerim'in tamamını yahut ayetlerinden birini veya birkaçını reddetmek de küfre düşüren bir durumdur. Allah katında din İslam'dır. Kişinin İslam dinini kabul veya reddetmesi ise kendisine bırakılmıştır. Zira Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği üzere dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte tanrıları reddeder de Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Cenab-ı Hak, insanoğluna gönderdiği peygamberler ve ilahi kitaplar aracılığıyla hak ve hakikat yollarını göstermiştir. Bundan sonra İslam'ı tercih edip mümin olanlar, kendi yararına hareket etmiş olurlar. Ancak İslam dinini kabul etmeyip yanlış yolu tercih edenler küfre düşmüşlerdir ve kendi aleyhlerine karar almışlar demektir. Kur'an-ı Kerim bu hakikati bizlere şöyle haber vermektedir. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden bir kul olur, isterse nankör. Mümin bazen yanlış davranışlar sergileyebilir. Allah'ın haram kıldığı söz ve fiillere düşebilir. Ancak mümin, küfre götürecek hiçbir şeyin içinde yer almaz. Zira küfür, imanın zıddıdır. İmanla asla bir arada olmaz. Küfrün yuva yaptığı bir kalpte iman bulunmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur. Bir kişinin kalbinde aynı anda İmanla küfür, doğrulukla yalancılık, hiyanetle emanet bir arada bulunmaz. Mümin, kendisi açıkça ifade etmediği müddetçe iman etmiş bir kişiyi kafirlikle suçlayamaz. Peygamber Efendimiz bu hususta şu uyarıyı yapmaktadır. Bir Müslüman, bir Müslümana kafir dediğinde, şayet o gerçekte kafirse, söz yerini bulmuş olur. Fakat eğer o kafir değilse, bunu söyleyenin kendisi kafir olur. Küfür karanlıktır, iman aydınlıktır. Küfür cehennem ateşi, iman cennet gölgesidir. Cenab-ı Hak'tan niyazımız, Peygamber Efendimizin şu duasıdır. Allah'ım, küfürden ve fakirlikten sana sığınırım. Kırk hadiste iman.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: An Ebi Hureyre radıyallahu anh أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا
4: أبو هريرة radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı, mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi, bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazıyla sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi.

0: وعنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir buyurdu.

0: وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى.
1: Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh güzel ahlakın açıklamasıyla ilgili olarak şöyle demiştir: güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına,

çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız. Başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Hazreti Peygamber her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın peygamberi ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah iyilik yapsın, kendini kötülüklerden çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال حج عن أبيك واعتمر.
2: لقيط بن عامر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş ve şöyle demiştir: babam hac, umre veya başka bir yolculuk yapamayacak kadar ihtiyardır. Onun için ne yapabilirim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, babanın yerine hac ve umre yapabilirsin buyurdu.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: Abdullah bin Ebu Evfa'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Bir rivayet de şöyledir. İbrahim el-Heceri anlatıyor. 4 tekbir aldıktan sonra bir müddet yerinde kaldı. Hatta ben onun 5. bir tekbir alacağını zannettim. Sonra sağına ve soluna selam verdi. Namazı bitirdikten sonra bu yaptığın nedir dedim. O da peygamberden gördüğüme bir şey ilave etmedim. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmıştı dedi.

0: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي رواية: وفي بيتي. وروي: ظلما كثيرا وروي كبيرا. فينبغي أن يجمع بينهما فيقال: كثيرا كبيرا.
1: Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Kendisi bir gün: "Ey Allah'ın Resulü, bana namazda okuyacağım bir dua öğret." demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Şöyle dua et." buyurdu. "Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları da sadece sen bağışlarsın. Yüce katında beni bağışla ve esirge. Sen çok bağışlayan ve çok esirgiyensin." Müslim'in bir rivayetinde namazda dedikten sonra ve evimde demiştir. Ayrıca Sahih-i Müslim'de çok zulmettim ve zulümler yaptım şeklinde de rivayet edilmiştir. Rivayetler birleştirildiğinde kesiran, kebiran, çok büyük zulmettim demek daha uygun olur.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mümin ona buna dil uzatan, kınayan, lanetleyen ve çirkin sözler söyleyen kimse değildir.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yüce Allah şöyle bir benzetme yapıyor. Bir yol düşünün, dosdoğru bir yol. Her iki taraf boydan boya duvar. Her iki duvarda da yerlere kadar sarkmış, asılı perdeleri bulunan açık kapılar var. Yolun başında bir uyarıcı yola girenlere şöyle bağırıyor: Ey insanlar! Şu doğru yola hep birlikte girin. Ayrılmayın. Yolun ortasında başka uyarıcılar da bulunmakta ve kapıların perdesini açmaya çalışanları ikaz ediyor. Ne yapıyorsun? Orayı sakın açma. Eğer açarsan oraya düşer, yoldan çıkarsın diyorlar. İşte bu yol İslam'dır. İki taraftaki duvarlar Allah'ın sınırları, açık kapılarsa onun yasaklarıdır. Yolun başındaki uyarıcı Yüce Allah'ın kitabı, yolun ortasındaki davetçiler de Yaradan'ın her Müslümanın kalbine yerleştirdiği vaizdir.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

0: İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Hayber Yahudilerinden Amir'in Yeser adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in davarlarını güderdi. Efendimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yeser onlara, "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da, "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız," dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü, ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yeser'in. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Efendimizin yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Efendimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum," dedi. Yeser, "Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir," buyurunca Yeser, "Ey Allah'ın Resulü, bana İslam'ı anlat," dedi. Efendimiz İslam'ı anlattı. Yeser anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, "Ey Allah'ın Resulü, ben şu davarların sahibi Amir'in işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım?" diye sordu. Efendimiz, "Onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir," buyurdu. Yeser hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı, onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyormuş gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler. Sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz gelince Amir, kölesi Yeser'in Müslüman olduğunu anladı. Yeser doğruca muharebeye koştu. Hayber kalesine sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yeser, Efendimizin yanına getirilip sırt üstü yatırıldı. üzerine bir örtü örtüldü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dönüp baktı ve şöyle buyurdu. Şimdi onun yanında iki melek gördüm. Melekler Yasar'ın yüzünden tozları silerken, Allah senin yüzünü toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın, seni öldüreni öldürsün demekteydiler.

0: Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah karşısında takva sahibi, sorumluluğunuzun bilincinde olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Çünkü hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkını yiyinceye kadar ölmeyecektir. Rızkı gecikse bile. Öyleyse Allah karşısında takva sahibi olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Helal olanı alın, haram olanı terk edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bize silah çeken bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir. Diğer bir rivayet de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda tahıl satan birinin yanına uğradı. Tahıl öbeğine elini sokunca parmakları ıslandı. Ey satıcı, bu ne hal diye sordu. Adamın yağmurda ıslandı ey Allah'ın Resulü cevabına karşı o ıslak kısmını üzerine koysan da insanlar onu görse olmaz mı? Bizi aldatan bizden değildir buyurdu.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın son 15 günü kaldığında artık oruç tutmayın buyurdu.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة.
3: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Siz yöneticiliği çok isteyeceksiniz. Oysa o kıyamet gününde ehil olmayanlar için

0: olmasından endişelendim dedi.
1: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: نومان بن بشيرين رضي الله عنه Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa dinini, inancını ve ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da

Mekke'de çocukluğundan beri cesareti, güzel ahlakı, insanlara saygısı itibarıyla ailesi ve şehir ahalisi tarafından oldukça sevilen bir delikanlı vardı. Özellikle annesine olan düşkünlüğü herkesçe takdir edilir, çevresinde anneye bağlılık konusunda örnek evlat olarak gösterilirdi. Annesi de bir dediğini iki etmeyen oğlunu diğer çocuklarından farklı bir yere koyar,

delikanlıya İslam'ı teklif etti ve gönlüne tarifsiz bir huzur dolan genç, hiç tereddüt etmeden imanla şereflendi. Allah'ın elçisi vedalaşırken onu sakın Müslüman olduğunu ailene, özellikle annene belli etme diye de tembihledi. Her ne kadar etrafa hissettirmemeye çalışsa da, gencin Müslüman olduğu haberi annesi Hamne'ye bir şekilde ulaşmıştı. El üstünde tuttuğu oğlunun iman etmesi Hamne'nin hiç de hoşuna gitmedi. Huzuru kaçtı. Artık gözüne uyku girmiyordu. En yetenekli ve akıllı oğlu, atalarının dinini bırakıp başka bir dine girmeye cesaret etmişti. Hem de kendine sormadan ve rızasını almadan. Evladının hiç beklemediği bu tavrı karşısında şaşkın ve üzgün halde bir süre sessiz kaldı. Beklemenin çare olmadığını anlayınca da oğlunu karşısına alıp ikna yoluyla dininden vazgeçirmeye çalıştı. Lakin delikanlı Müslüman kalma konusunda kararlıydı. Zamanla dozu artan sözlü ikazlar geldi. Belli ki bu durum geçici bir gençlik hevesi değildi. Belki de Hamne, evladının peygamberine gönül verip onu herkesten üstün görmesinin annesine olan sevgisini azaltacağını, yavaş yavaş kendisinden koparıp uzaklaştıracağını düşünüyordu. Kaybetme korkusu günden güne müşrik annenin hiddetini artırdı. Bir yolunu bulup onu İslam'dan vazgeçirerek atalarının dinine döndürmeliydi. Genç zaman zaman annesine anne baba hakkından bahsetmeye çalışıp onu imana davet ediyordu. İşte Hamne'nin beklediği fırsat gelmişti. Biricik oğlunun kendisine olan hürmetini ve bağlılığını bildiren bu durumu kullanmalıydı. Delikanlıyı en hassas olduğu noktadan vuracaktı besbelli. Bir gün evladına, Allah'ın sana akrabayla ilgilenmeyi, anne babaya daima iyilik etmeyi emrettiğini söyleyen sen değil misin diye sordu. Evet, Allah Müslümanlara şu söylediğini emrediyor cevabını alması üzerine Hamne ümitlendi ve eğer sen bu dinden vazgeçmezsen ben hiçbir şey yemeyeceğim ve içmeyeceğim. Açlık ve susuzluktan helak oluncaya kadar ağzıma tek bir şey almayacağım. Bu kapının eşiğinde oturup böylece öleceğim. Sen de insanların nezdinde anne katili olarak bilineceksin. Herkes seni ayıplayacak. Bu durum vicdan azabını körükleyecek dedi. Sonra da evde tapınmak üzere bulunduğu bir putun yanına varıp oturdu. Ne yedi ne de içti. Bu hal bir süre böylece devam etti. Daha 17 yaşındaki genç, açlıktan rengi solan, takati kesilip konuşmaya dermanı kalmayan annesinin durumuna çok üzülüyordu. Bir köşeye çekilip hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Günlerce bu eyleminden vazgeçmesi için annesine yalvarıp yakardı. Ancak ne yaptıysa gözü dönmüş, adeta aklını yitirmiş annesini ikna edemedi. Bir fırsatını bulup başından geçenleri Peygamber Efendimiz'e anlattı ve ağır imtihanı için ondan dua istedi. Annesi tarafından maruz bırakıldığı psikolojik şiddete karşı tek çare kalmıştı artık. Sonunda annesinin karşısına geçti, imanından aldığı cesaretle, ''Vallahi anneciğim, seni ne kadar çok sevdiğimi benden daha iyi sen bilirsin. Üzerimdeki hakkını asla ödeyemem. Ancak şunu unutma ki, seni ne kadar seviyorsam, bu sevginin 10 katını hatta daha fazlasını Allah ve Resulüne besliyorum. Eğer birini diğerine feda edeceksem iyi bil ki feda edeceğim kişi sen olursun. Allah ve Resulü değil, yeminle söylüyorum, 100 canın olsa ve her gün bir tanesi gözümün önünde çıksa, ben yine de hak dinden dönmeyeceğim. Artık sen bilirsin, ister ye ister yeme şeklindeki tarihe geçen ifadeleri dile getirdi. Bu sözleri söyleyen evladının kararlı tutumu üzerine Hamne çaresiz kaldı ve açlık grevine son verdi. Yaşanan hadise üzerine anne babaya itaatin sınırlarını çizen şu ayet nazil oldu. Biz insanoğluna anne babasına iyi davranmasını emrettik ama ona şunu tembihlemeyi de ihmal etmedik. Eğer annen baban ilah oldukları hususunda hiçbir bilgiye sahip olmadığın şeyleri bana ortak koşman konusunda seni zorlarsa sakın onlara boyun eğme. Unutmayın ki sonunda hepiniz benim huzuruma geleceksiniz. İşte o zaman

size yapıp ettiğiniz her şeyi tek tek bildirecek ve hak ettiğiniz karşılığı vereceğim. Bir rivayete göre şu ayetlerin nüzul sebebi bu olaydır. Biz evlat konumundaki her insanoğluna yapacağı en iyi işlerden biri olarak anne babasına iyi davranmasını emrettik. Çünkü annesi onu nice zahmetlere katlanarak karnında taşıdı. Nitekim çocuğun emzirilip sütten kesilmesi de 2 yıl sürer. Şu halde ey insanoğlu, hem bana hem de anne babana minnettarlığını göster. Unutma ki yarın bir gün hesap vermek üzere benim huzuruma geleceksin. Anne babana saygıda kusur etme, ama eğer onlar gerçekten ilah oldukları hakkında hiçbir bilgi, hiçbir delil sahibi olmadığın bir takım şeyleri körü körüne ilah yerine koyarak bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, sakın onlara itaat etme. Lakin yine de onlara iyi davran. Bütün bir hayat boyunca onlara yardımcı ol. İhtiyaçlarını karşıla. Her daim iman ve itaatle bana yönelen hayırlı insanların yolunu tut. Sonunda hepiniz benim huzuruma geleceksiniz. İşte o zaman ben size hayattayken yaptığınız her şeyi tek tek bildirecek, hak ettiğiniz karşılığı vereceğim. İnatçı Hamle, evladını İslam'dan vazgeçirmekte oldukça kararlıydı. Bu kez mücadelesinde başka bir yol deneyecekti. İyice hırçınlaşmıştı. Bir gün oğlunun namaz kıldığı esnada, komşularının da yardımıyla kapıyı üzerine kapatarak onu odasına hapsetti. Şirkin, kalbini kas katı kestiği Hamle, artık her türlü eziyeti öz evladına reva gördü ve ya girdiğin o yeni dini terk edersin ya da aç ve susuz kalıp bu odada ölüp gidersin diye bağırarak oğlunu tehdit etti. Bu olayın üzerinden çok zaman geçmemişti ki delikanlının kendinden 10 yaş küçük kardeşi Umeyr de Müslüman oldu. Artık Hamle'nin sorunu bir değil ikiydi. İyiden iyiye çıldırdı ve aynı psikolojik baskıyı henüz 8-9 yaşlarındaki bir çocuk olan Umeyr için de uygulamaya koydu. Hamle için sonuç bu defa da hüsrandı. İmtihanı varlık sebebi olan annesiyle başlayan bu delikanlı, yaşarken cennetle müjdelenen ve aşere-i mübeşşere diye bilinen 10 bahtiyar isim arasındaki Sa'd bin Ebi Vakkas'tır. Asıl adı Sa'd bin Malik olsa da babasının Ebu Vakkas şeklindeki künyesini kullandığı için tarihte Sa'd bin Ebi Vakkas olarak şöhret buldu. İmanla şereflenme zamanını "Müslüman olduğumda yüzümde henüz tüy yoktu" veya "Allah'ın namazı henüz farz kılmadığı zamanlarda Müslüman oldum" şeklinde tarif eden ve ilk Müslümanlardan olan Sa'd, bi'setten 17 yıl önce 593 senesinde Mekke'de dünyaya gözlerini açtı. Babası Malik bin Vüheyb, annesi Hamle binti Süfyan bin Ümeyye'dir. Annesi Hamle, evladının onca çabasına rağmen maalesef inatçı bir müşrik olarak ölmüştür. Sa'd uzak da olsa anne tarafından Resulullah'ın akrabasıydı. Allah Resulü, Sa'd'ın dedesi Vüheyb bin Abdümenaf bin Zühre, Hazreti Peygamber'in annesinin amcası olması itibarıyla her gördüğünde Sa'd'a dayım diye hitap ederdi. Bu münasebetle Peygamber Efendimiz, "İşte benim dayım Sa'd, kimin böyle bir dayısı varsa bana göstersin bakalım" diyerek onunla övünmüştür. Müslümanların müşrikler tarafından yoğun baskılara maruz bırakıldıkları İslam'ın ilk günleriydi. Sayıca az ve güçsüz oldukları sıralarda bu ilk Müslümanlar ibadetlerini serbestçe yapamıyorlardı. Bir ara Resulullah muhtemelen saldırıları önlemek maksadıyla müminlerden ibadetlerini Kabe'nin dışındaki ıssız vadilerde yapmalarını istedi. Bu sayede müşriklerden gelecek zararlar engellenmiş olacaktı. İlk Müslümanlar Hazreti Peygamber'in bu talebine binaen küçük gruplar halinde ibadet etmek üzere Mekke dışına çıkıyorlardı. İşte o günlerin birinde Sa'd, sahabilerin birkaçıyla Mekke'de Ebu Düb denilen bir vadiye gitmişti. Namaz kılıyorlardı. Onların vadiye gittiklerini gören müşriklerin ileri gelenlerinden azılı bir grup, Müslümanların yanlarına yaklaşarak kıldıkları namazla alay etmeye kalkıştılar.
tüm kışkırtmalara başlangıçta sessiz kalan, ancak yapılan türlü hakaretleri hazmedemeyen sahabiler, artık karşılık verince bir anda ortalık karıştı. Birbirlerine girdiler. İş çığırından çıkmıştı. Bu hengamede zaten kendini zor tutan Sa'd, eline geçirdiği bir devenin çene kemiğiyle onları uzaklaştırmaya çalışırken, müşriklerden birinin başına sertçe vurarak onu yaraladı. Saldırgan müşriğin başından kanların aktığını görüp cesaretlenen diğer sahabilerin de harekete geçtiğini fark eden Kureyşliler korkup

Saldırgan müşriğin başından kanların aktığını görüp cesaretlenen diğer sahabilerin de harekete geçtiğini fark eden Kureyşliler korkup gerisin geriye kaçtılar. Müslümanlar da onları vadiden çıkıncaya

oldukça üzülmüş ve onlara ambargo sürecindeki bir anısını sitemle şöyle dile getirmişti. Günler olmuştu da ağzımızdan bir lokma geçmemişti. Ben gecenin

Ağzımızdan bir lokma geçmemişti. Ben gecenin zifiri karanlığında dolaşırken küçücük bir deri parçası görmüştüm. Toprağın içindeki o parçayı alıp yıkamış, ardından da ısıtıp çiğnemiştim. Nereden geçerek geldik? Ey İslam'ın rahardan geçerek geldik. Ey İslam'ın rahardan geçerek geldik. Ey İslam'ın rahardan geçerek geldik.

Ona doğru görme yetisini kaybeden Sa'd, bu haliyle bir gün Mekke'ye gitmişti. Onun müstecap duasından istifade etmek için birbirleriyle adeta yarışan Mekkeli Müslümanlar, etrafında pervane olup, "Bana dua et, bana dua et" dediklerinde hepsine duada bulunmuştu. Bir ara Abdullah bin Saib isimli genç, fırsatını bulup yanına yaklaştı. Sa'd'ın sesinden tanıdığı bu delikanlıya, "Sen Mekke'de Kur'an'ı en iyi okuyanlardan Abdullah değil misin?" demesini mütakiben, Abdullah, "Amca, sizin duanız makbuldür. Herkese dua ediyorsunuz. Kendiniz için dua etseniz de gözleriniz açılsa olmaz mı?" diye sordu. Bunun üzerine Sa'd tebessüm ederek, "Evladım, Allah'ın benim hakkımdaki takdiri neyse en güzeli O'dur. Neden takdir edilene razı olmayayım ki?" diye cevap vermiştir. Sa'd, Resul-i Ekrem'in veda hacından sonra ağır bir hastalığa düçar oldu. Rahatsızlığı her geçen gün daha da şiddetleniyordu. Öyle ki bu hastalıktan dolayı öleceğini düşünüyordu. Hazreti Peygamber onu hasta yatağında ziyaret ettiğinde Sa'd hüzünle, "Ya Resulallah, şimdi siz Medine'ye döneceksiniz de ben burada ölüp dostlarımdan geride mi kalacağım?" deyip dua istediğinde Allah Resulü çok üzüldü. Kederlenmemesini tavsiye ederek, "Hayır, sen bizden geri kalamazsın. Burada kalır da salih ameller işlersen, elbette onunla derecen artar, merteben yükselir. Umuyorum ki senin uzun bir ömrün olacak. Öyle ki senden bazı kavimler faydalanacak, bazıları ise mahrum kalacak" buyurdu ve üç kez, "Ya Rabbi, Sa'da şifa ver, ashabımın Medine'ye dönüşünü tamamla" diyerek duada bulundu. Öyle de oldu. Bu ziyaretten bir süre sonra yakalandığı ağır hastalıktan kurtulup Medine'ye dönen Sa'd, Peygamber Efendimizin vefatından sonra da cepheden cepheye koşup savaş meydanlarında nice kahramanlıklar sergiledi. Özellikle Hazreti Ömer döneminde önemli görevler üstlendi. Irak cephesi başkumandanlığı vazifesini ifa etti. Kadisiye Savaşı'nda Sasanileri ağır bir hezimete uğrattı. Sasanilerin başkenti Medain'i fethettikten sonra Celula Savaşı'nı kazandı. Bölgede gerçekleştirdiği fetihlerle Sasani İmparatorluğundan gelebilecek muhtemel tehlikeleri bertaraf etti. İran'ı fethedip İslam topraklarına katması itibarıyla İran Fatihi olarak da bilinen Sa'd, halifenin emriyle Küfe şehrini kurarak 638-642 yılları arasında Küfe valiliğini deruhte etti. Vaktiyle Allah Resulü'nün haber verdiği üzere nice bölgeler Sa'd'ın eliyle fethedilerek İslam diyarı oldu. İran Fatihi Sa'd, savaşlarda gösterdiği kahramanlık ve cesaret, orduyu sevk ve idaredeki mahareti, yöneticilik vasfı itibarıyla seçkin bir şahsiyetti. Hazreti Ömer'in kendisinden sonra yerine geçecek halifeyi seçmek üzere belirlediği 6 kişilik istişare heyetinin üyelerinden biriydi. Ayrıca Hazreti Ömer, hilafeti yürütebilecek kabiliyette olan Sa'd'ı şayet halife seçmezlerse, seçilecek yeni halifenin muhakkak Sa'd'a bir görev vermesini de vasiyet etmişti. Hazreti Osman hilafete geldiğinde Hazreti Ömer'in tavsiyesine uyarak Sa'd'ı tekrar Küfe valiliğine tayin etti. Sa'd idari görevlerinin ardından Medine yakınlarında bulunan Akik Vadisi'nde çorak bir araziyi satın alıp ıslah etti ve oraya yerleşerek çiftçilikle meşgul oldu. Hazreti Osman'ın şehit edilmesiyle başlayan karışıklıklarda Cemel ve Sıffin savaşlarında tarafsız kaldı. Medine'de evi bulunmasına rağmen Resulullah'a daha yakın olabilmek ve ilmini artırmak maksadıyla Suffe'de kalan Sa'd, hadis-i şerif rivayeti hususunda oldukça titizdi. Emin olmadıkça ve gerekmedikçe hadis-i şerif nakletmedi. Allah Resulü'nden rivayet ettiği 271 hadisten biri, Peygamber Efendimizin şu duasıdır: "Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, ömrün en değersiz haline rücu etmekten, dünya fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım." Resul-i Ekrem'in iltifatlarına ve hayır duasına mazhar olan okçuların serdarı Sa'd, uzun sayılacak bir ömrün ardından Akik'te hastalandı. Hicri 55 miladi 675 yılında burada vefat etti.
Medine'ye getirdiler.

getirilen naaşı Medine valisi Mervan bin Hakem'in kıldırdığı cenaze namazının ardından vasiyeti üzerine Bedir Savaşı'nda düşmanla çarpışırken üzerinde bulunan yıpranmış gömleğiyle kefenlenip Cennetül Bakiye defnedildi.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

ıslaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin, renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş'te ben olsaydım. Yağmur, sayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü.

0: ile bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara yarattığınız şeylere can verin bakalım denilecektir.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

0: Rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse, Allah ona cenneti haram kılar. Bir başka rivayet de şöyledir: Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkın tamamına aynı içtenlikle sahip çıkmazsa, cennetin kokusunu bile alamaz. Müslim'in bir rivayetinde, Müslümanların yönetimini üstlenen fakat onlar için bütün gücüyle çalışmayıp, bütün içtenliğiyle hepsini kucaklamayan yönetici, onlarla birlikte cennete giremez buyurulmuştur.
1: وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال سلوا الله العافية فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله

yoluna ey Ahmet. Acep bir gün yüzün görsem seher vakti sehergahı. Bu Eşrefoğlu Rumi'nin günahı çok dürür gayet. Şefaat kıl ya Muhammed, yüzün şems-ü kamer mahı. Eşrefoğlu Rumi.

bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة.
2: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ipek ve atlas giymeyi, altın ve gümüş kaplardan su içmeyi yasakladı. Ve bunlar dünyada onların, kâfirlerin, ahirette ise sizindir buyurdu.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب.
2: أبو هريرة'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Hasetten, kıskançlıktan sakının. Çünkü ateşin odunu veya otları yakıp bitirdiği gibi, haset de hasenatı, iyilikleri yer bitirir.

0: Hazreti Ayşe, Resul-i Ekrem'in "Kim hesaba çekilirse helak olur" sözünü duyunca ona Kur'an'daki "Ameli kendisine sağ elinden verilenler kolay bir hesaba çekilecek" ayetini hatırlatmıştı. Peygamberimiz ayetin manasını "Bu senin dediğin ancak defterinin kişiye gösterilmesi anlamında arzdır. Yoksa her kim ince hesaba çekilirse helak olur" sözüyle açıklamıştı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم.
3: Muaviye'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanların gizli hallerini araştırmaya kalkışırsan aralarına fesat sokmuş olursun veya aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun.

başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumaya geleceği vakit boy abdesti alsın da gelsin buyurmuştur.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ ف۪يهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْا۪يمَانِ مَنْ كَانَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ اِلَّا لِلّٰهِ وَاَنْ يَكْرَهَ اَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ اَنْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ.
0: Şu üç özellik kimde bulunursa, o kimse imanın tadını alır. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek, bir kimseyi yalnızca Allah rızası için sevmek, Allah kendisini kurtardıktan sonra tekrar inkarcılığa dönmekten, ateşe atılmaktan kaçındığı gibi kaçınmak. İnsana Allah tarafından verilen en yüce duyguların başında sevgi gelir. Kişi bu ilahi duyguyla önce kendisini, ana babasını, eşini, çocuklarını, akrabalarını, arkadaşlarını, doğayı ve doğal hayatta var olan güzellikleri, sonra da kendisine iyilik ve ikramda bulunan herkesi sever. Bununla birlikte sevgi, insanın gönlünde kökleşip meyve vermeye başlayınca, kişi yaratılan her şeyi yaratandan ötürü sevmeye başlar. İslam'a göre hakiki sevgi Allah sevgisidir. Allah'a iman etmek, en çok O'nu sevmeyi, darlıkta ve bollukta yalnızca O'na güvenmeyi gerektirir. Nitekim Cenab-ı Hak kullarını çok sevmiştir. Bu sevginin bir göstergesi olarak onları yoktan var etmiş, dünyalarını huzura kavuşturmaları için akıl, birbirlerinin haklarını ihlal etmemeleri için vicdan vermiştir. Kainatı insanoğlunun hizmetine amade kılan Allah Teala, onun hayatını huzurla sürdürebilmesi için dünyayı türlü nimetlerle donatmıştır. İnsanların dünya ve ahirette mutluluğu elde etmeleri, heva ve heveslerinin esiri olmamaları için peygamberler göndermiş, ilahi mesajlar indirmiştir. Böylesine iyilikler kendisine lütfedilen insanoğluna düşen, Rabbini ve onun sevdiklerini her şeyden çok sevmesi ve ona gönülden bağlanmasıdır. Mü'min, imanın lezzetini tam anlamıyla alabilmek için, Allah'ı ve Resulünü her şeyden ve herkesten daha çok sever. Hiçbir sevgiyi Allah'ı ve onun değerli kıldıklarını sevmekten daha üstün görmez. Sevdiğini ise herhangi bir menfaat elde etmek için değil, yalnızca Allah'ın razı olması için sever. Kötü alışkanlıklarını terk ettikten sonra bir daha onlara dönmemeye gayret gösterir. Zira iman eden kişi, kötü söz ve davranışlar sebebiyle Rabbinin sevgisinden mahrum kalmayı ateşe düşmekle eşdeğer görür. Böylelikle mümin, dünyevi hırslardan arınır, gerçek özgürlüğe kavuşur.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس.
2: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: size el adhu kelimesinin ne demek olduğunu söyleyeyim mi? O, insanların arasını bozmak için laf taşımaktır.
1: عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.
2: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve bunun gibilerle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve bunun gibilerin yapılmasını yasakladı.
1: عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiği üzere şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa simsarlık ederek köylünün malını ücretle satmasını yasakladı.

0: عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم.
1: Muaviye bin Hakem es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de "Yerhamüke Allah" dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben, "Vay başıma gelene bak. Ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz?" dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah namazı bitirince, "Anam babam uğruna feda olsun. Ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihtir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır" dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de, "Ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen onlara gitme" buyurdu. "Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor" dedim. "Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın" buyurdu.
0: عن أم كلثوم رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية: قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.
1: أم كلثوم رضي الله عنها işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: aralarını düzeltmek için İnsanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz. Müslim'in diğer rivayetinde şöyle bir ilave nakledilmiştir. Ümmü Gülsüm şöyle demiştir: Hazreti Peygamber'in şu üç şeyden başka halkın yalan söylemesine ruhsat verdiğini duymadım. Savaş esnasında, insanların arasını düzeltmede, kadının kocasına, kocanın da karısına karşı aile dirliği için söylediği sözlerde.
2: Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Müminin Şaşmaz Pusulası, İman ve Ahlak. Doktor Öğretim Üyesi Elif Erdem, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Hazreti Peygamber'in bir başka vurgusu, olumsuz ahlaki özelliklerle imanın bir araya gelemeyeceğine yöneliktir. Buna göre bir insanın kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet, imanla haset bir arada bulunmaz. Aynı şekilde cimrilik ve kötü ahlak, laf taşıma, sövüp sayma ve soy sopla övünme gibi vasıflar da Allah'a iman eden kimsede bulunmaması gereken özelliklerdir. Resulullah'ın "bizden değildir" şeklindeki ifadeleri de burada hatırlanmalıdır. İnsanları aldatan, büyüklere saygı göstermeyen, küçüklere merhamet etmeyen kişiler için bu ifadeyi kullanan Hazreti Peygamber, bu tür ahlaki kusurların Müslüman kimliğiyle uyuşmadığına sert bir dille dikkat çekmiştir. Allah Resulü'nün imanla ahlak arasında doğrudan ilişki kurduğu bu hadislerin klasik kaynaklarda imana dair hadislerin derlendiği Kitab-ül İman bölümlerinde yer alması, ahlakın imandan ayrı düşünülemeyeceğinin somut bir kanıtıdır. İman, ahlak vurgusunu içeren bu hadislerin yanında güzel ahlakın önemini anlatan daha pek çok hadis vardır. Klasik hadis literatüründe oldukça geniş yer tutan ahlak hadisleri bir ve sıla, mekarimul ahlak, hüsnül huluk, edep, tergib ve terhib, sevap ve ikab, menakıb, mevaiz, fezail, züht ve rikak gibi kavramlar ve başlıklar altında işlenir. Söz konusu hadislerde hikmet, şecaat, adalet, iffet, ihlas, doğruluk, haya, sabır, tevekkül, merhamet, kardeşlik, hoşgörü, tevazu gibi ahlaki erdemler teşvik edilirken, müminler zulüm, bozgunculuk, fuhuş, kibir, yalan, iftira, cimrilik, riya gibi kötü ahlaki özelliklerden sakındırılmaktadır. Doğruluktan ayrılmayın, çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Ödeme güçlüğü çeken borçluya zaman tanıyın ya da alacağını bağışlayan kimseyi Allah, kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelendirecektir, özel olarak himaye edecektir. Allah hayayı ve örtünmeyi sever gibi hadislerde görüldüğü üzere, genel olarak ahlaki faziletlerin Yüce Allah'ın rızasını kazandıracağı, cennete götüreceği, meleklerin duasına ve rahmete vesile olacağı vurgulanır. Buna karşılık, size cehennemlikleri haber vereyim mi? Kaba, bencil ve büyüklük taslayan herkes, kusurunu açıklamadığı bir malı satan kimse, daima Allah'ın gazabı altındadır ve melekler ona sürekli lanet ederler örneklerinde görüleceği üzere, rezilet adı verilen gayri ahlaki tutumların, Yüce Allah'ın öfkesini ve meleklerin lanetini celbedeceği bildirilir. Bu nebevi söylemlerde iyilikleri ilahi rıza ve mükafatla, kötülükleri ise ilahi gazap ve cezayla ilişkilendirmesi, imanla ahlak ilişkisini güçlendiren temalardır. Hazreti Peygamber'in getirdiği İslam mesajında ahlaktan bağımsız bir alan yoktur. Ameller hasbi, yani sadece Allah rızası için olduğunda anlamlıdır. İbadetler ihlas olmadığında şekilden ibaret kalır ve iman ancak takva ile birlikte kemale ulaşır. İnsanın kainatın en şereflisi olarak yaratıldığını ilan eden İslam dininin temel gayesi, onun dünya hayatında bu seviyeyi düşürmeden insanı kamil kıvamında yaşayabilmesini sağlamaktır. Rabbimizin hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur buyurduğu üzere, imtihan dünyasının can alıcı noktası daha iyi bir kulluk performansı ortaya koyabilmektedir. İman ahlakla yoğrulduğunda, ibadetler özle buluştuğunda kulluk zirveye ulaşacaktır. Din güzel ahlaktır sözü bu gerçeğe işaret eder. İşte bu yüzden Allah Resulü kendisine gelerek İslam dinini tek cümlede özetlemesini isteyen kişiye şöyle demiştir. Allah'a inandım de sonra da dosdoğru ol. Bu kısacık söz iman etmenin bireye kendisi, yaratıcısı, hemcinsleri, içinde bulunduğu çevre ve kainatla doğru ilişkiler kurarak yaşama sorumluluğunu beraberinde getirdiğini ve İslam'ın tam olarak bu olduğunu veciz bir şekilde ifade eder. Resulullah'ın iman nedir sorusuna verdiği cevaplar da iman ahlak bütünlüğünü teyit eder niteliktedir. Buna göre iman her şeyden önce Allah'a, meleklerine, kitabına, ona kavuşmaya ve peygamberlerine ve öldükten sonra son dirilişe inanmaktır. Aynı zamanda hoşgörü ve sabırdır. İnsanı dünyada mesut yaşatacak bir ahlak, Allah'ın haram kıldıklarından vazgeçirecek bir takva ve cahillerin cehaletinden uzak tutacak bir hilm, imanı kemale erdirir. İmanın bir takım göstergeleri olduğuna delalet eden tüm bu ifadeler, Hazreti Peygamber'in kullandığı imanın şubeleri tabirinde en orijinal ifadesini bulur. Bu tabirle imanın gereklerine dikkat çeken Allah Resulü, tevhid sözünden insanlara zarar veren şeyleri ortadan kaldırmaya kadar her türlü güzel fiili bu kapsama dahil eder. İman 70 küsur şubeye ayrılır. En üst derecesi La ilahe illallah sözü, en alt derecesi ise yolda insanlara eziyet veren bir şeyi alıp kenara koymaktır. Haya da imandan bir şubedir. Bu hadisten yola çıkan alimler, iman esasları, Allah sevgisi, Allah korkusu, Allah'ın vaadine güvenmek ve ümit etmek, Hazreti Peygamber'i, ehlini ve ashabını sevmek, Hazreti Peygamber'e saygı göstermek, her halükarda dinine bağlı olmak, ilim öğrenmek ve öğretmek, Kur'an okumak, temizlik, namaz ve oruç gibi temel ibadetleri yerine getirmek, sözleşmelere uymak, Allah'ın nimetlerine şükretmek, diline sahip olmak, emanetleri korumak ve ehline vermek, hiçbir canlıya kıymamak, namusa göz dikmemek ve iffetli olmak, başkasının malına haksız olarak el uzatmamak gibi niyetten eyleme, sözden tutum ve davranışa ilahi emirlerin gereği olan tüm hususları imanın bir şubesi olarak değerlendirmişlerdir. Kemal yolculuğunda insanlığa rehberlik eden Hazreti Peygamber, 23 yıllık risalet hayatı boyunca bir yandan ilahi emirleri tebliğ edip açıklarken, bir yandan da tezkiye görevinin bir gereği olarak inananları kötü duygu, düşünce ve eylemlerden uzak tutup arındırma gayretinde olmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır diyerek ahlaki olgunluğun imani bir ödev olduğunu vurgulamış ve müminin şaşmaz pusulasını iman ve ahlak olarak belirlemiştir. İnananların ilki olarak çıktığı bu yolda en güzel örnekliği sergileyen Allah Resulü, Kur'an ahlakıyla ahlaklanan kamil bir mümin olarak yaşamış ve tüm insanlığa örnek teşkil edecek ahlaklı ve medeni bir toplum inşa etmiştir. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Söz verdiği zaman sözünde durmaz.

Sadaka, kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse, Allah onun şerefini arttırır. Dilencilik kapısını açan kimseye, Allah fakirlik kapısını açar. Ravi, yahut buna benzer bir ifade kullandı diyor. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada 4 çeşit insan vardır. Bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder. Hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. 2. Diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. 3. Bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir fakat ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz, akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. 4. Sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da arttırırdı.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini arttırır. Eğer kötü birisi ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır. Müslim'in Ebu Hureyre'den diğer bir rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri ölümü istemesin. Vakti gelmeden evvel ölmek için dua etmesin. Zira ölünce ameli kesilir. Halbuki müminin hayatta kalması onun hayrını arttırır.

0: وعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداة، فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس، فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت ركعت ركعتي الفجر، فقال: يا رسول الله، إنك أصبحت جدا، فقال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن أبو عبد الله بلال بن رباح'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o bir gün sabah namazının vaktinin girdiğini haber vermek için Hazreti Peygamber'in yanına gelmişti. Fakat Hazreti Ayşe bir mesele sorarak vakit hayli ilerleyinceye kadar Bilal'i meşgul etti. Sonra Bilal namaz vaktini haber verdi ve ardından ezanı okudu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkmadı. Daha sonra Resulullah çıkıp namazı kıldırdı. Bilal, Hazreti Ayşe'nin sorduğu bir soruyla ortalık ağarıncaya kadar kendisini meşgul ettiğini söyledi ve Resulullah'a namaza çıkmakta neden geciktiğini sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sabah namazının iki rekat sünnetini kılıyordum cevabını verdi. Bilal de, ya Resulallah, gerçekten çok geç kaldınız, neredeyse sabah oluyordu deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, daha da gecikmiş olsaydım yine de o iki rekat sünneti güzel bir şekilde eda eder öyle çıkardım buyurdu.

0: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال.
1: Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi: Bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir. Güneş yükselince buyurmuştur.
2: Bir defasında Allah Resulü Hazreti Ömer'e şu tavsiyede bulunmuştur. Bir hastanın ziyaretine gittiğinde ondan senin için dua etmesini iste. Zira hastanın duası meleklerin duası gibidir.

Ubade bin Samit'ten rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse, Allah da o kimseye kavuşmayı arzu eder. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da o kimseye kavuşmaktan hoşlanmaz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر.
2: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin.
0: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir yerde oturup da yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.

0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه.
1: Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu: affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani. Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor. Bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını. Bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını, yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını, ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bugün iki haftayı doldurduk. Medine'ye ne zaman döneceğiz acaba?
2: Ben de merak ediyorum. Peygamberimiz bizimle geri dönmeyecek mi diye endişeleniyorum.
3: Peygamberimiz şöyle devam etti. Ey Ensar! Öyle bir şey yapmaktan Allah'a sığınırım. Ben sizin memleketinize hicret ettim. Hayatım da sizinle, ölümüm de sizinledir. Ensar'ın yüreğine su serpilmişti. Demek ki Allah'ın Resulü kendilerini terk etmeyecekti. Tam vadi ortasına geldiklerinde Halid bin Velid komutasındaki öncü kuvvet ani bir baskına uğradı. Müslümanlar neye uğradıklarını şaşırdılar. Ebazin tarafından yağmur gibi ok yağıyordu.
4: Dikkat edin! Siper alın!